markalara kendi atıklarından, kendi fabrikamda ürettiğim atıklardan tablolar yapmaya başladım ve bu globaldeki markaların inanılmaz ilgisini çekti. Beğenilmeye başladı. Benim yapmış olduğum tablolarını kendi ülkelerinde sergileyip bunu yaymaları benim çok hoşuma gitti aslında. Beni çok onurlandırdı. İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım. Bu şekilde israf etmemeyi, geri dönüştürmeyi, atarken 40 kere düşünmeyi ve bunu 7'den 70'e ne kadar duyurabileceğimin büyük bir aslında gurur içerisine girdim. Bu da beni inanılmaz motive etti.

Çalışmalarımda evrensel atıklar kullanmaya gayret gösteriyorum. Fakat kendi mesleğim gereğince tekstilcilere çok fazla yakın olduğum için tekstil malzemelerinin atıklarını temini çok daha kolay oluyor benim için. Düğmeler, fermuarlar, çıt çıtlar, rivetler, bunlara çok fazla ulaşabiliyorum. Çünkü aksesuarcı olduğum için kendimde, sağ olsun diğer aksesuarcı arkadaşlar da kendi fabrikasında ürettiği, artık miadını doldurmuş, yanlış boyanmış, fitalat testinden kalmış, birçok atığa imhaya gidebilecek parçaları atmayıp benim için ayırıyorlar. O yüzden ben birazcık bu konuda şanslıyım. Meslek icabı atıklara çok fazla ulaşabiliyorum. Bir tabloyu oluşturmam onun ölçüleriyle orantılı oluyor aslında. Ama genelde büyük ebatlarda çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü biraz da piksel çalıştığımız için ne kadar büyük olursa o kadar daha bir net resim alabiliyoruz. Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor. İlk başta tabloda kullanacağım materyallerin hayalini kafamda kuruyorum. Sonra onları temin edebileceğim yerlerden rica ediyorum. Geldikten sonra da her bir parçayı renk tonlarına göre ayırmaya gayret gösteriyorum. Sonra her parçayı yapıştırırken de oradaki ışıklara, gölgeye doğru yapıştırarak bir resim oluşturuyorum. Aslında çok meşakkat istiyor, çok sabır istiyor. Aynı zamanda da kendi ruhumu da sabrederek de terbiye etmeye çalışıyorum. Günün sonunda çok güzel şeyler çıkıyor. Yani daha doğrusu tepkiler çok güzel, olumlu olunca da motive oluyorum. Bir tekstil fuarında, bir düğmecinin standında arta kalan metalik düğmeler vardı. Fuar bittiğinde de o düğmeler görevini yitirdiği için muhtemelen atılmaya gidilecekti. Ben de aman o düğmeler atılmasın dedim. Metalik renkli olduğu için bir şövalye yapmak istedim. Oradaki düğmelerin tamamıyla. Mesela burada bir şövalyenin kalkanını işliyoruz. Daha çok kalkana böyle bir bakır rengi değil de altın sarısının biraz daha böyle koyusu gibi renkleri seçmek istedim. Şu anda da kalkanını oluşturuyoruz zaten. Ama tabii bir zırhının vesairenin de metal renklerden olması gerektiğini düşündüm. Zaten bu tabloyu da biraz sonladık. Birazdan da bitmiş halini görmüş olacağız. Bakalım beğenecek misiniz sizler de?

kendi iş yerimde toplantı salonu diye ayırdığım yerde ufak ufak böyle tablolar yaparak başladım. Ama şimdi tamamı benim sanat odam oldu orası. Dolayısıyla toplantı odasını feshetmiş olduk. Bana dönem dönem yardım eden arkadaşlarım var. Elimden geldiğince gösterip ben de eğitmeye çalışıyorum. Sağ olsunlar, çok da yardımcı oluyorlar. Ekip ne kadar fazla olursa süreyi de küçültüyoruz. Ama sadece burada ekibin fazla olması değil, bana yardım edecek olan arkadaşın da biraz aynı frekansta olmamız gerekiyor.

Benim aslında öğrendiğim şu, bir sanatı icra ederken gerçekten onun görselinin çok daha en az onun kadar değerli olduğunu fark ettim. Eğer birilerine ya da bir kuruma, bir firmaya tablo yapacaksam önce o kuruma ait en önemli görselin ne olduğunu araştırıp onun üzerinden ilerlemeye gayret gösterdik. Aynı zamanda da kendi hayal gücümde ki görseli de oluşturmak için gayret gösteriyorum. Aslında benim için en güzellerinden, en anlam vericilerinden biri de çocuğuma anlattığım hikayedeki hikaye kahramanının ya da oradaki canavarın ya da oradaki bir objenin resimlerini çıkartıp da veyahut da atıklardan onun o kahramanı oluşturup yapabilmek de inanılmaz keyif veriyor aslında. İlk tablolarımdan biridir bu. Benim için de çok anlamlı bir yere sahip. Evde giymediğim denimlerin kesip, mesela şuralarda hep böyle denim parçaları var. Evde artık bunları çöpe atacak hale getirene kadar giydiğimiz denimlerin kırpıntılarıyla böyle bir leopar oluşturdum. Buralarına bir elektrik toplayıcı, kablo toplayıcı, cırt diyoruz bunlara. Onlardan bir bıyık oluşturduk. Bu da yaklaşık, nereden baksanız, 100.000'den fazla bir parçadan oluşuyor aslında. Şurada tam kırpıntılarını. Bunu da tutkalla yapıştırdım. Diğerleri gibi silikonla değil. Aslında ilk tablolarımdan biri. Tamamen bir yerde de tekstil atıkları gibi düşünebiliriz bu tabloyu da.

insanların çöp sandığı, atık sandığı materyallerin bir şekilde sanat eserine, ikinci bir hayata döndüğünü de göstermeye başladım insanlara. Yapmış olduğum tabloları kurumlar ya da bireyler kendi holding binalarında ya da kendi genel merkezlerinde sergilemeye başladılar. Geçen sene Fransa'da Roland Garros'un içerisinde bir müzayede de bir tablom satıldı ve de gelirinin tamamı çocukların eğitimi için bağışlandı. Bu benim için çok onur eden, çok gurur verici bir şeydi. Ülkemizi de son 3 iklim zirvesinde Azerbaycan, Bakü'de, Suudi Arabistan, Riyad'da, Brezilya, Belem'de sanat eserlerimle temsil ettim. İnanılmaz ilgiler gördü aslında orada. Tam bir atıklara yeniden bir hayat verdiğimizi de gösterebilmiş olduk ülkece de.

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber bir işbirliği yaptık. Azerbaycan, Bakü'de 17 ilkeyi yaptık. Global Ghost denilen tabloyu ve ülkemizi tanıtabilmek adına da Zeugma tablosunu yaptık. İnanılmaz ilgi gördü. Sonra bu seriyi tamamladık.

tamamlayalım dedik. COP16 Suudi Arabistan Riyad'da da bir çölleşme tablosu yaptık. Yarısı bahar bahçe, yarısı da çölleşmiş bir tabloyu atıklardan işledik. Korkunç ilgi gördü. Daha sonra bu ilgiler bizim için daha da güzel bir feyiz oldu. COP30 Brezilya Berem, Amazon ormanlarında Salda Gölü'nün Mars'a benzeyen görselini atıklardan oluşturduk. Birkaç tane de halı tablosuyla orada ülkemizi temsil edebildik. Azerbaycan'da Sıfır Atık Vakfı ile tanıştım. Sıfır Atık Vakfı benim yapmış olduğum tablolara çok ilgi gösterdi. Sağ olsunlar, çok da destek verdi. Sonra beraber, onlarla beraber yola çıktık. Bu eser beni en çok zorlayan eserlerden biri. Bu çünkü görsel pazır kalısı. Bu pazır kalısı 2500 yıl önce Altay Dağları'nda bir mağaranın içerisinde bulunan bir halı. Bu halı dünyanın bulunan ilk halısı ve dünyanın bulunan ilk Türk halısı diyebiliriz. Aslında üzerindeki motiflerin tamamı birebirine yakın çalışmaya gayret gösterdim. Bu halının üzerindeki her materyal tekstil atıklarından oluştu. Üzerinde fermuarlar, düğmeler, kumaş atıkları, ip parçaları vesaire. Benim çok gayret gösterdiğim yaklaşık 3,5-4 ay süre her bir parçasında defalarca uğraştığım bir halı. Ama ortaya çok güzel bir sonuç çıktığına inanıyorum. İnanılmaz beğeniler aldı bu halı. Şimdi de bu halı İGA'da Türkler Mirası bölümünde dış hatlarda sergilenecek. Bu beni daha da fazla motive ediyor aslında.

0: Göbekli Tepe olan tablomu Sayın Emine Hanım, Antonio Guterres'e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hediye etti. Bu beni çok motive etti ve çok mutlu etti. Bir tane de Nemrut Dağı, yine UNESCO'nun dünya mirası olan yerlerden birinin Nemrut Dağı'nın resmini yaptık ve vakfın içerisinde sergilendi daha fazla duyurulsun diye. Daha sonra kendileriyle 0+ diye bir sergi düzenledi. Orada da Pazarı Kalısı'nı ele aldık. Sonra Sıfır Atık Haftası'nda bir workshop alanı düzenledik Sıfır Atık Vakfı ile beraber. Bu workshop alanında hep beraber yüzlerce, binlerce kişi tablo yaptık. O da beni çok mutlu etti. İstanbul Emniyeti ile beraber bir işbirliği yaptık. İstanbul Emniyeti'ne Selçuklu Kartalı'nın Çevik Kuvvet'in bir resmini yaptık atıklardan ve o da Sıfır Atık Festivali'nde çok büyük ilgi gördü. Kısmetse bundan sonra daha fazla nasıl duyurabiliriz bu tekniği veyahut da ülkemizi bu anlamda nasıl daha fazla tanıtabiliriz? Onun projelerini yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'le bir işbirliği söz konusu kısmet olursa. Sonra UNESCO'nun dünya mirası olan eserlerin serisini tamamlayıp Fransa UNESCO içerisinde bir sergi düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir spor akademisi açılışında kendisinin de o spor akademisine ait olan materyallerden bir tablosunu yapıp sahnede onu da verebilme onuruna da geldik çok şükür.
1: Bütün malzemelerden oluşan geri dönüşümlü bir sanat eseri.
0: Atıklardan oluşturduğumuz tabloların çok fazla ilgi görmesi gerçekten beni de şaşırtarak çok mutlu ediyor. Dünyanın birçok ülkesine tablolarımız gitti. İngiltere'ye, Paris'e, Hong Kong'a, Amerika'ya, sayamadığım birçok ülkeye tablolarımız gitti. Ama böylelikle de orada bir Türk sanatçının eserlerinin gitmesi ayrıyetten bir gurur veriyor bana. Ben bu sanatı aslında gönüllü olarak yapıyorum. Önerir misiniz derken asıl amacım zaten 7'den 70'e kadar

bu teknikle israf etmeyi önlemek aslında şiddetle öneriyorum. Ne kadar fazla kendi ismimi duyurabilirsem, insanlara ne kadar özendirebilirsem bu şekilde bir çalışmayı, ben daha güzel bir dünyaya kavuşacağımıza inanıyorum aslında.

0: ağlama kanalı yapıncak. Ağlarsan üzülür anan baban. Seni hep güler yüzlü görmüşlerdi. Gene gülümsemeye çalış. Merak etme, cennettedirler şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıydı. Demek Allah böyle istedi. Hadi yavrum, hadi kızım, koş. Konuş, söyle, ne demek istiyorsun yavrum? Konuş, açılırsın.
1: Dili tutulmuş muhtar.
0: Kınalı yapınca kendine gel yavrum, konuş. Kızım, konuş! Zavallı, talihsiz!
2: Hadi yavrum, toparla kendini. Bitsin bu korku. Gayret et, zorlan, bir şeyler söylemeye çalış.
3: Boşuna yorulma muhtar. Kızcağız ne senin söylediklerini duyabilir artık, ne de konuşabilir.
2: Vah yavrum, vah talihsiz kınalı yapıncağım benim. Hep böyle mi kalacak doktor? Hiç, hiç ümit yok mu doktor bey?
3: Sanmam. İyileşmesi Allah'a kalmış bir şey. Belki bir şok, büyük bir korku eski haline döndürebilir onu. Kimi kimsesi yok mu?
2: İstanbul'da bir kardeşi olacak rahmetli anasının. Tel çektim, gelir herhal.
3: Kötü bir haber mi karıcığım?
4: Kardeşim, yangında ölmüş. Kızını almam için muhtar beni köye çağırıyor.
3: Vah zavallı! Başın sağ olsun karıcığım. Ne zaman gideceksin?
4: Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştı da için gideyim?
3: Teyzesisin. Bir şeyler yapman lazım, ortada mı kalacak?
4: Bana ne? Darülacize mi burası? Pis bir değirmenci kızını akrabam diye yanıma alıp kendimi eşe dosta rezil edemem. Ne hali varsa görsün.
3: Peki, peki karıcığım, kızma, sen bilirsin.
4: Çek elini.
3: Telgrafa cevap gelmeden kızı götürmen doğru mu muhtar?
2: Hanımefendinin keyfini mi bekleyecektik?
3: Ya kabul etmezse?
2: Mecbur, merak etmeyin. Hele bir terslik etsin teyzesi olacak cadı, ben bilirim yapacağımı. Gitmeden evvel beni annemle babamın mezarına götürün. Şoför bey, bir dakika!
5: Olur abi!
2: Evladım benim, talihsiz yavrum! Elbette, elbette götürürüm!
6: Sevgili annem, babacığım! Sizlerden büsbütün uzaklaşırken Allah'a ısmarladık bile diyemiyorum! Sağırım, dilsizim! Aslında ben de sizler gibi ölü sayılırım. Sesim çıkmıyor ama biliyorum, duyuyorsunuz beni. Keşke benim mezarım da yanı başınıza kazılsaydı. Nerede olursam olayım kalbim burada, sizlerin yanında çarpacak. Sizleri kurtaramadığım, sizlerin yanında bulunamadığım için beni affedin. Dua edin anneciğim, dua edin babacığım.
7: Kadife bir, kalkıyor abiler, hemen kalkıyor! Kadife bir, buyur abi!

Eva!

0: sağır mısın yahu? Sana sesleniyorum. Sağır mısın be? İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur. Yangında oldu.
0: Affedersin kızım. Kafa işte. Çalışmaz ki gaz.

0: Konuşacaklarmış da.
1: Uşak hizmet çağıramıyoruz.
2: Bana bak hatun, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Bugüne bugün karşında koskoca Garipler Köyü muhtarı var senin. Bu yavrucak da hizmetçi değil. Bu evin ve senin hanımın sayılır. Çekil yolumdan!
1: Haç!
0: Ne haber?
1: Hadi orada çık istersen sen!
3: Eline baksana be! Kör müsün nesin?
2: Aliye Hanım'ı arıyorum. Telgraf çekmiştim ama elinize geçmedi herhal. Garipler Köyü'nün muhtarıyım.
1: Anlaşılan aklından zorun var muhtar. Aile işlerime ne hakla karışıyorsun? Kime sordun da?
2: Vicdanıma hanımefendi! Kızcağız hasta, ortalıkta kaldı. Yangından sonra hem duymaz oldu hem de dili tutuldu korkudan.
1: Ah, bir bu eksikti! Yani hem sağır hem dilsiz, öyle mi?
2: Evet, herhalde bu haliyle sokağa atacak değilsiniz.
1: Efendi, efendi! Devletin hastaneleri var. Burası darlacize değil.
2: Hiç değişmemişsiniz ama ben bu zavallı yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Karakola, icap ederse mahkemeye!
1: Dur canım muhtar efendi, beni yanlış anladın. Kardeşimin kızı benim de kızım sayılır biraz.
2: Bak yavrum, ben gidiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da teyzene emanet ediyorum. Bundan sonra kızım bu evde yaşayacaksın. Ağlama artık, sil gözlerinin yaşını bakayım. Yoksa beni de ağlatacaksın. Başın sıkışırsa iki satır yaz, ben hemen gelirim. Yavrum. Unutma, ona bir şey olursa bütün Garipler Köyü ardımda benim.
4: Hayrola benim cici karıcığım, bir şeye mi sıkıldın? Kim bu cici kız?
1: Çekil, yılışma boşuna. Duymaz. Hem sağır hem dilsiz.
4: Ya öyle mi? Vah vah! Peki kimin nesi?
1: Kimin nesi olacak? Kardeşimin... Geberip giderken bile ardından bir bela bıraktı başıma. Bana bak! Bu pis mendebura eşe dosta kardeşimin kızı diye tanıtıp... kendime iki paralık edemem. Fikret'e bile söylemeyeceksin.
4: Nasıl istersen karıcığım. Ama ne diyeceğiz herkese?
1: Köyden evlatlık aldık deriz. Beslememiz diye tanıtacağım. Hem sonra... pek de aptal şey. Ama böyle oluşu daha iyi. Adı neymiş bu salağın?
5: Kınalı yapınacak derlermiş ama değiştirmek lazım tabii. Mesela Mestan desek.
1: Çok iyi buldun. Tam bu serseme göre isim.
6: Mestan kedi ismidir hanımefendi.
1: Olsun. Hem bu dilsizin hayvandan farkı ne?
5: Galiba aptalda.
1: Ya pisliği? Sen sok hamama bir yıka. Şu saçlara bak. Allah bilir bit kaynıyordur. Bana bir makas verin. Makas verin dedim size!
5: Versene şu makası bana!
6: Ama bahçe makası o.
1: Olsun. Şu pis saçların çalıdan farkı yok zaten. Su dur yoksa vururum ha!
5: Dur diyorum! Dur! Yoksa vuracağım ha!

0: Tamamdır. Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacak.
1: Ama orası çiçeklik. Ben bile zor sığıyorum oraya.
0: Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz.
2: Bu kız banyoyu da berbat eder.
0: Ne banyosu? Bir leğen al, yattığı yerde yıkanır.

0: 是。
1: Hayatından bıktın galiba kızım.
0: Hayır, duymuyor. Annen evlatlık aldı da. Zavallıcık, hem sağır hem de dilsiz.
1: Ya! Allah'ın talihli kuluymuş. Ha. Annemin zırvalarını duymaz hiç olmazsa. Aa. Asker kaçağı gibi de bir hali var ha. Hadi gel kızım.

0: Cadalozlar. Kıskandılar. Sırma saçlarını acımadan kestiler. Ama üzülme. Kökü sende. Gene uzar.
1: Sen de çık da yıkayım şu pisi.
2: Burada mı? Üşür zavallı.
1: Karışma sen. Elin uyuzunu düşüneceğine biraz beni düşünsene.
2: Aa, düşünmez olur muyum? Geceleri rüyalarıma girip kabus oluyorsun.
1: Zevzekliği bırak da dışarı çık, hadi, hadi.
2: Emredersiniz hanımefendi.
1: Soyun bakalım, hadi. Ne üçüz şeysin ayol, soyun dedim. Soyun dedim sana, soyun sana.
2: Saçları ne oldu kızcağızın?
3: Çöp tenekesine attılar.
2: Ha!
3: Ne yapacaksınız onları?
2: Turşusunu kuracağım. Hey Allah'ım!

Bak buraya, sana çorba getirdim. Hadi soğutmadan içiver. Hadi ama, hadi ama. Aç acına olmaz, darılırım sonra. Üç kaşık, iki kaşık, bir kaşık be! Bak sana ne getirdim. Anlıyorum yavrum, çok zor bir gün geçirdin. Bak, krallarda bile bizdeki keyif yok. Bak, hangi sarayda yattığın yerde Ay Mehtap'ını seyredebilirsin? Mehtap, Mehtap kaşı gözü var ya hani. Madem ki yemek yemiyorsun, hadi bakalım sen yat uyu.

0: Bu uyuz kızı bahçıvanın yanında pineklesin diye mi aldınız?
1: Ne münasebet, burası imaret mi? Çalıştır, ayak işlerine baksın! Zaten hayvan gibi bir şey!
0: Peki efendim!

0: Necla'ya gösterdiğin meşhur pul koleksiyonunu göstermeye mi?
1: Hayır, onların görmediği daha güzel bir şeyi göstermeye, gel benden.

0: Beni arayan var mı kızım?
1: Tok firmasının avukatları tam bir saattir sizi bekliyorlar. Çok önemliymiş.
2: Randevunuzu unuttunuz herhalde beyefendi.
0: Hayati bir iş yüzünden özür dilerim.
2: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
0: Anlıyorum ama bir mehil daha rica etsem 3 aylık.
3: Sen ya hesap bilmiyorsun ya kafan çalışmıyor. 3 ay ne ki? Göz açıp kapayana kadar gelir.
0: O zaman yeniden mehili isteriz. Birden gözlerini korkutmamalı.
3: Senin şu akılsızlığın yüzünden bir gün fabrika topu atarsa...
0: Allah korusun sevgilim.
3: Sallanma sana, uyuz! Öf, şeytan sıkkırtlağını kurtul diyor. Bunu odamıza sokuyoruz ama... bir şeyler çalmasın sakın. Fulas!
4: Çok şanslısınız Aliye Hanım.
3: İnşallah şansım hep böyle devam eder.

0: Hayatta her şeye sahibim. Mutluluğumun tek eksiği sensin yavrum.
1: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
0: İnan bana, inan canım. Ötekiler leblebi çekirdek sayılır. Eğlencelik, sen kalbimin tek çiçeğisin. Gel yavrum, gel bir tanem, gel canım benim, gel ya.
1: Ne oldu Fikret?
0: Ne olacak, bardaklar kırıldı, camlar etime battı!
2: Hayrola? Neredeydin? Yoksa dans edenleri mi seyrediyordun? Ha seni! Aleyküm! Hadi bakalım, soyun da uyu!

0: yılan. Lan kör karı seni. Sağır dişsiz köpek. Yürü yılan. Lan kör pis dişsiz. Kör olasıca.
1: Ne oluyor yahu? Kulağını koparacaksın zavallının.
0: Kopsun da akıllansın. Görsün iyilik gördüğü yerde hırsızlık etmesini.
2: Yürü diyorum.
0: Yürü kör olasıca. Yürü.
1: Hırsızlık mı?
0: Yürü namus. Yürü diyorum.

0: bakalım nankör. Söyle. Söyle yoksa patlarım seni. Ne yaptın? Nasıl çaldın elmas iğnemi?
1: Hanımefendi, o fukara yapar mı öyle şey? Sizi işitmiyor bile, boşuna bağırıyorsunuz.
0: Sor bakalım, çaldığı elmas iğnemi nereye saklamış?
1: Ne çalması? İftiradır bu hanımefendi, iftiradır! Dinleyin beni beyefendiler, hanımefendiler!
0: Bırak ukalalığı da sor kendine! Bu sersemin dilinden ancak sen anlıyorsun!
1: Bak kızım! O kadın var ya... iğnesini... onun kıymetli iğnesini... sen mi... çaldın? Görüyorsunuz, haberi bile yok.
0: Ne hınzır domuzu! Bunlar çarık... numara yapmış!
2: Çekiliniz!
0: Ben kendi lisanımla sorayım da görürüz bakalım haberi var mı yok mu? Söyle nerede? Ben yılan yutmam! Yılan soyu seni! Nereye sakladın elmasımı? Ortaya çıkarmazsan öldürürüm seni!
1: Sahiden öldüreceksiniz! Günah kıza!
0: Karışma! Bırakın. Belki de ortaksınızdır! Ama görürsünüz siz!
3: Kafirsiniz! Ali Hanım, Ali Hanım! İğnenizi buldum hanımefendiciğim! Küçük salonda düşürmüşsünüz!
0: İğneciğim!
1: İşte gördünüz mü? Günahını aldınız zavallının!
0: Dayağı hak etmiş gibi vesile oldu! Hem daha iyi!
3: Çalacağı varsa çalmaz!

0: Getir, koy şuraya. Hey!
1: Ah, bu sersem duymaz ki.
0: Gel. Gel. Otur şöyle, otur, otur. Ne haber asker arkadaşım? Vaziyeti coğrafime sen de gülüyorsun, değil mi? Oo, kaidemiz savaş alanına döndü. Neyse, olur böyle şeyler zamparalıkta. Şunları görüyor musun, şunları, şunları? Şunlar canım, elbise, elbise. Ha, onları getir buraya, getir. Bunları ütü, ütü. Ütü yapacaksın sen, ütü. Ütü diyorum. Heh, ütü. Anladın değil mi, ütü? Hadi. Hadi bakalım.

0: 2 milyon. 2 milyon ha? Aman Allah'ım! Demek bizim köydeki araziyi 2 milyon teklif ediyorsunuz ha?
1: Aslında oraya fabrika kurulması büyük bir şans. Bu konuda...
0: 2 milyon. Aman yarabbim! Peki, pazarlığı sevmem. Satıyorum, bitirelim bu işi.
1: Maalesef bitiremeyiz hanımefendi.
0: Neden bitiremiyormuşuz? Ben satışa evet dedikten sonra...
1: Bir kişinin daha evet demesi lazım hanımefendi.
0: Kimin?
1: Kardeşiniz vefat etmiş ama bir kızı kalmış. Arattık, izini bulamadık. Eğer bulunur,

0: O da imzalarsa derhal kesinleşir bu iş.
1: Bir dakika. Allah kahretsin! Sen hep ayak altında mı dolaşacaksın? Ne? Vah benim yavrucuğum, canım kızım! Bu yerleri silmek sana mı kaldı? Evin bütün işlerini bu zavallı yavrucağı mı yükleyeceksiniz?
2: Ama şey...
1: Evet, çocukcağız bu eskileri giyip iş görmeyi oyun sanıyor. Eğleniyor ama ona yardım edin biraz. Hadi yavrum, bırak bu oyunları. Gel hadi, gel cicilerini giydireyim. Teyzen kurban sana. Gel bak nereye gideceğiz? Gel canım, gel.
2: Gel yavrum,
1: gel.
0: Buyurun efendim.
1: Gel canım, gel.
0: muamele hazır mı?
3: Bir imzalarınız eksik.
1: İşte nüfus kağıtlarımız. Yeğenimin vekaleti. Gel, gel bebeğim, gel. Şuraya... atıver imzanı hadi.
4: Yıkanacaksın anlaşılan. Orada evde hanım falan da yok. Bari fırsat bu fırsat ben de kahveye uğrayayım. İki el tavla patlatıp çene çalarım ha. Sen keyfine bak. Rahat rahat yıkan.
5: Neden soğuksun bana karşı? Geçen gece öpüşürken daha ateşliydin.
6: Ama sadece öpüşürken.
5: Bütün ev bomboş. Herkesi savdum. İkimiz yapayalnızız.
6: Ben de ondan kaçıyorum ya zaten. Bu gece ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşsun.
5: Bırak şimdi bunları. Hani beni seviyordun?
6: Seviyordum ama o kadar uzun boylu değil.
5: Ha, gel buraya.

0: kuruluş yapmadan ayılacağın yoktu.
1: Aman anne!
0: Akşam Allah bilir kaç kadeh içtin.
2: Sıhhatine yazık oğlum.
1: Oo, hiç böyle olmamıştım. Ne kadar içtim, neredeyim, neler yaptım... hiçbirini hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum.
3: Neyin var kızım? Ha? Söyle bakayım. Bu asık surat, bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Dur bak. Şimdi seni nasıl güldüreceğim? Şimdi... pantolonuna... bire kaçan köylü. Yine gülmedin. Kız var sende bir şey. Bu halin beni pek üzüyor biliyor musun? Eskiden az buçuk da olsa gülerdim be kızım. Ne oldu birden? Nem var? Söyle. Benden gizleme.
1: Ne haber asker arkadaşım? Hadi eyvallah.

0: ayağını. Bir doktor çağırsak mı?
1: Nesine? Ver bir aspirin yeter.
0: Hala baygın.
1: Tokluktan! Homini gırtlak hapını indirirse mideye böyle olur.
0: Pekala, öyle olsun. Allah sizi hasta etmesin. Merak edilecek bir durum yok. Hatta müjde bile diyebiliriz.
2: Müjde mi, ne müjdesi?
0: Evet, müjde, hamile.
2: Hamile mi? Aman Allah'ım!
0: Ben senin dostum. Saklama benden. Kim sana bu kötülüğü yapar? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum dedim!

0: küçültmeyin mi? Küçültmeyin mi? Küçültmeyin mi diyorum sana? Evet o! Saklama o! Ne koruyorsun iti? Kendine yazık değil mi? Temizlesin yaptığı altı! Her dediğini yaparım ama bu haksızlığa asla göz yummayacağım!
1: Kendine gel pis bahçıvan! Ağzından çıkanı sağır kulağın duymuyor galiba!
0: Ne sağırım ne de iftiracı!
1: Sus! Haddini bil!
0: Haddimden daha miyim? Zavallı bir öksüzün hakkı var ortada! Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye!
1: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı kaç çapkın! Kız geleli beri kuyruğundan ayrılmayan sensin!
0: Bana bak Cadalos! Vururum seni!
1: Şimdi karakola veririm seni! Ya toplar pılını pırtını alıp metresini efendice defolursun evden... ...ya da sakat kızı ifalden sen hapse girersin! O da boylar kaldırımları! Şakam yoktur bilirsin!
0: Yok olan vicdanın...

0: Yalnız hanımefendi, bilirim sizi, hem de çok iyi.
1: Sus, sus diyorum sana! Bu konuda ne oğluma, ne de başkasına tek kelime söylersen, yine polise veririm seni!
0: Merak etmeyin hanımefendi, söylemem. Ama polis korkusundan değil, vicdanlarınızın sağır oluşundan.
1: Hem yap et, hem etrafa çamur yağdır! Defol, defol diyorum!

0: Durun!
1: Herhalde sizinle vedalaşmamızı beklemiyorsunuz.
2: Bir şey çaldınız mı diye çantalarınıza bakacağız, açın. Ha. Ne bakınıyorsun, aç şunları!
1: Bakın! Bakın da utanın!
2: Darılmak, gücenmek yok. Kiramı peşin isterim.
1: 200 liraydı değil mi?
2: Evet.
1: 200, buyurun.
2: Güle güle oturun, hadi.
1: Allah'tan birikmiş birkaç kuruşum vardı. Bir iş bulana kadar idare ederiz. Sen hiç üzülme. Nerede yatacağız? Önce iki şilte almalı. Öbür eşyalar kolay. Sen beni burada bekle. Çabuk gelirim.

Kınalı yapılacak. Kınalı yapılacak. Ne oldu buna? Avni baba, artık tahammülüm kalmadı yaşamaya. Dışarıda delice yağmur, sesini duymuyorum ama yangın gecesini hatırlatan bir rüzgar var. Sağır kulaklarımda sevgili anneciğimin sesi, gel kınalı yapıncağım diyor. Çok çektin, bunca talihsizlik içinde yaşamaya değmez diyor. Kendi acılarım bir yana, sana yük olmak istemiyorum. Hem de karnımda babasız bir çocuk var. Beni affet Tanrım, affet Avni baba. Hayatın bunca yükünü çekeceğine, dökeceğin 3 günlük gözyaşı daha iyi. Bana yaptığın her şey için binlerce teşekkürler.

0: Nasıl doktor?
1: Bebeği kurtardık Allah'ın izniyle.
0: Peki ya annesi doktor?
1: Ameliyat ağır geçti. Halen tehlikeyi atlatmış değil.
0: Neden yaparsın bunu be kız, neden? Beni kahretmek için mi?

0: Şükürler olsun yavrucuğum, kurtuldun. Kurtuldun yavrucuğum, kurtuldun. Şükürler olsun. Sayenizde doktor bey, sayenizde kurtuldu.
1: Asıl kurtuluş ölümdü benim için.
2: Ama böyle söyleme be kızım.
0: Konuştu doktor bey, konuştu.
3: İyileştiğine göre elbet konuşacak, kendinize gelin.
0: Ama dilsizdi, sağırdı. Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı.
1: Açılan dilim insanlardan bir lokma ekmek dilenecek. Kulaklarım hakaret duyacak olduktan sonra yaşamam neye yarar? Ben ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum ben.
4: Beceriksiz herif, pis kumarbaz, kart zampara. Hep aptallıkların yüzünden düştük bu hallere.
2: Ölecek değildim ya sıkıntıdan. Mecburdun fabrikayı ipotek ettirmeye.
4: Mecbursun. Çünkü kafan çalışmaz, ot dolu. Bu mevkilere sayemde yükseldin. Ben olmasam hala fen memurluğunda otluyordun.
1: Yavrum. Oğlum. Oğlum benim. Yavrum benim.
5: Niye ağlıyorsun kızım?
1: Yavrumu bekleyen gelecek korkutuyor beni doktor.
5: Korkma yavrum. Hem artık yaşamaya mecbursun çocuğun için. Göreceksin bu yavru tek neşen, tek sevgilin olacak. Sen değil, sana bu kötülüğü yapanlar utansın.
1: Onların utanması bizim sürünmemizi önler mi doktor?
5: Tüm insanlar kötü değildir. Bir ahbabım var, yatalak bir ihtiyar, tek başına yaşar. Dünyanın en aksi, en huysuz insanıdır. Ama en iyi kalplisidir. Seni yanına alması için onunla konuşacağım. Hele sen bir kendine gel.
6: Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. İki aydır buraya getirdiğiniz yedinci kız. Üstelik pek de mıymıntı bir şeye benziyor.
5: Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim.
1: Nasıl olsa kovulacağıma göre şimdiden gidebiliriz doktor bey.
6: Üstelik de çok bilmişim biri. Kovulmayı da nereden icat ettin? Şimdilik kalabilirsin.
1: Teşekkür ederim ama kalamayız.
6: Kalamayız da ne demek? Yoksa bir başkası da mı var?
1: Evet. Oğlum.
6: Ne? Bir de oğlum mu var?
1: İşte.
6: Ya sen benden alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak, yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz ha? Ne gülüyorsun be?
1: Hiçbiri olmayacak. Çünkü gidiyoruz biz.
6: Ya dur! Buraya kendi ayağınla geldin ama benim kararımla gidebilirsin. Yalnız çocuk, bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah kahretsin! Beni nelere mecbur ediyorsun? Peki. Buna da katlanacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Ama ben Avni babayı yüzüstü bırakamam.
6: Söyle bakalım! Zat-ı âliyeniz bu eve şeref vermesi için daha kaç kişiyi peşinizden sürükleyeceksiniz?
5: Sakin ol dostum, kalbin olduğunu unutma. Biliyorsun, heyecan yasak.
6: Heyecan yasak! Anlaşılan doktorumu da değiştirmem lazım. Hem heyecan yasak de, hem de karşıma vıyaklayan yumurcağı kuyruğunda at hırsızı kılıklı bir herifle böyle müzelik bir deli kız çıkar ha?
1: Telaşlanmayayım beyefendi. Kalacak değiliz dedim.
6: Bana bak, çok bilmiş. Ona ancak ben karar veririm. Her an kapı dışarı edilmeyi göze alırsanız Avni babana da peki. Ama eğer bir dördüncü insan daha sokuşturmaya kalkarsan seni şu pencereden atarım.

0: kızlar şuraya! Sen şuraya! Sen de şuraya! Sonra gübreyle toprak karıştırıp saksıya yerleştirileceğiz!
1: Aman Allah'ım, nedir bu koku? Bu pislikleri de kim getirdi buraya? Lağım mı burası?
0: Onlar pislik değil, Gübre efendim, çiçekler için!
1: Tümarhaneli kaçık herif! Bahçe mi burası, bostan mı? Bari elindeymişken salata soğan da yetiştir!
2: Beyefendi, size sinirlenmenin yasak olduğunu...
1: Sinirlenmenin de, senin de, çocuğun da, bahçıvanın da, benim de... Hay Allah!
2: Ağlama bebeğim, ağlama bebeciğim! Bey duyarsa hepimizin canını okur sonra! Ağlama yavrum!
1: Hay Allah! Gecenin köründe başladı! Gel de delirme! Gel de bıyıklarını yolma!
0: Nesi var?
2: Sus yavrum, ne olur sus!
0: Ver şunu bana! Yapma be Oktay, kovduracak mısın bizi buradan?
1: Kaç kere bağırtmayın şu kaynana zırıltısını demedim mi size? Sen de akıllıyım diye geçin! Mikrop denen haltı duymadın mı sen? Parmak kadar yavruyu şu densizin ellerine bırakıyorsun! Sana gelince... Bir daha geceleri beni yaygaranla uyandırırsan ağzını yırtarım, anladın mı? Bu evde yalnız ben bağırabilirim, anladın mı? İşte bu kadar!
0: İşte bu kadar!
1: İşte bu kadar! İşte bu kadar! Ulan başı! Çiçeklerime dokunmanın yasak olduğunu kaç kere söyledim!
0: Ya şey...
1: Bir daha onlara el sürdüğünü görürsem kovulduğunu resmi ver! Bir daha sefere bütün mutfağı yakıp yıkarım! Süte bakın, ateş gibi! Çocuğun mamaları hazırlanırken fazla kaynatıp da vitaminleri öldürürseniz... ...ben de sizleri öldürür, gider hapishaneye rahat ederim! Başla. Defolun! Defolun! Defolun! Hey Allah'ım yarabbim!
2: Oktay,
1: al
2: sen at topu!
0: Tut bakalım Oktay!
2: Dikkatli ol Avni baba!
0: Hadi bakalım Oktay asıl topa! Atarsan gol kralı Metin olacaksın!
1: Ne oldu gene? Ne kırdınız?
0: Çim vazosu!
1: Tamam artık! Bu son! Bu son!
2: Kızdınız mı dedeciğim?
1: Kızmak ne kelime, fitil oldum!
2: Fitil ne demek dede?
1: Elinin körü demek!
2: Elinin körü ne demek? Yatma saatiniz, hala kitap okuyorsunuz!
1: Ver kitabımı, karışma bana! Sana ver kitabımı diyorum!
2: İlacınız?
1: Hayır, içmem o zıkkımı!
2: İçeceksiniz, doktorunuzun emri!
1: Doktora da sana da!
2: Susun bakayım!
1: Katil, vicdansız, öldüreceksin beni!
2: Şimdi yatacaksınız!
1: Hayır!
2: Yatacaksınız!
1: Yatmayacağım!
2: Yatacaksınız! Allah rahatlık versin!
1: Senin de Allah layığını versin, cadı karı! Nedir senden çektiğim? Seni kovuyorum! Kovuyorum, kovuyorum! Oh, Allah'ım, nedir benim başıma gelenler? Ölet!
3: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
4: Kovulmak değil beyefendi, muhakkat zaman için el koyduk.
3: O lafın gelişi, borcu nasıl öder de geri dönebilirim?
4: Alo? Ne? Hulusi Bey kriz mi geçirdi? Derhal geliyorum!
1: Boşuna çağırdınız doktoru! Ölmek için doktorun yardımına lüzum yok! Ben her işimi kendim görürüm! Ölmeyi bile!
2: Yalvarırım benim!
1: Sil gözlerinin yaşını! Bu evde ağlamak yasak diye... ...kaç defa söyledim! Kuyruğu titretiyoruz diye sözümüz geçmez mi oldu yani? Gülün diyorum! Gülün!

0: ben diyorum. Durmayın.
1: Hulusi amca! Amcacığım!

0: Muhakkak cennettedir şimdi.
1: Huri kızlarına bağırıp çağırmaktadır.
0: Aksiydi ama dünyanın en iyi insanıydı.
1: Kovdu da gitmemiz ne acı oldu sonunda.
2: Kınalı yapınacak siz misiniz?
0: Evet, gidiyorduk zaten.
2: Şimdilik bir yere gidemezsiniz.
1: Malum. Evden bir şey çaldık mı diye bavulları arayacaksınız.
2: Hayır, vasiyetname okunacak. Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
0: Her şeyini bize mi?
2: İsviçre bankalarındaki milyonlarla para, iş hanları, apartmanları hepsi.

0: Artık zenginsin, yepyeni bir hayat var önünde. Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. Sesi hala kulaklarımda. Bize her gün bağırmasını, Varayo'ya kızmasını bile arıyorum.
0: Ben de.
2: Yazıyor, iflas eden iş adamı intihar etti, yazıyor. Buyur abi. Sağ ol abi. Yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor.
1: İflas eden iş adamı Feridun Kınay intihar etti. Avni baba.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ama insan üzülüyor gene de. Bize bunca ettiklerine rağmen acıdım.
1: Peki ne olacaklar şimdi?
0: Köşklerine varıncaya kadar her şeylerini satıyorlarmış.
1: Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Dinle Avni baba.
3: Hayır, hayır. Kabul edemem. Kimseyle görüşecek halde değilim.
4: Bir dakika hanımefendi. Köşkün yeni sahipleriyle görüşmeye mecbursunuz Aliye Hanım.
3: Ah, öyle mi? Affedersiniz. Şöyle buyurun efendim. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
4: Gibisi fazla. Çok yakından tanışıyoruz ama neyse. İşimize bakalım şimdi. Ne zaman boşaltıyorsunuz köşkü?
3: Ah beyefendiciğim, Allah kimsenin başına vermesin. Felaket aniden kapımızı çaldı. Oğlum da Avrupa'da, tel çektik birkaç güne kadar gelir. Eğer sizin için mahsuru yoksa, hani diyorum ki 3-5 gün daha müsaade etseniz.
4: Yo, o kadarına benim selayetim yok. Ben de emir kuluyum. Buradan kovulduktan sonra beni yanına alan yeni hanımın namına konuşuyorum. Ama durun bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bahçede bir çiçeklik gördüm, belki orada yatabilirsiniz. Nasıl?
5: Aa, alay mı ediyorsunuz siz? Koskoca Aliye Hanım orada nasıl yaşar?
4: Bal gibi yaşar. Vaktiyle benim yaşadığım gibi.
3: Sizin gibi mi?
4: Evet. Benim gibi.
3: Siz... Siz...
5: Avni Efendi!
4: Ta kendisi! Yalnız... ufak bir farkla şimdi Avni Beyefendi diyeceksiniz bana.
1: Vazgeçeceğim geliyor. Ya beni tanırlarsa?
0: Beni tanımadıktan sonra nerede kabak kafalı dilsiz ve sağır besleme? Nerede milyoner Leyla Hanım efendi? Yemin etsek inanmazlar senin olduğuna.
3: Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Şu halimize bir bak. Rüyamda görsem inanmazdım. Beslemelere döndüm.
5: Ah, gene de şükrederim halimize ki şuracığa sığındırdılar bizi.

0: Mazimi hatırladın yavrum.
1: Nasıl unutabilirim o günleri? Buraya ilk gelişimi ve bugünkü karşılanmamı. Aliye Hanım'a kendisini çaya beklediğimi haber verir misin? Hayrola oğlum, iş bulabildin mi?
0: Öldüm gene. Çalmadığım kapı kalmadı. Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
1: Üzülme yavrum.
0: Nasıl üzülmem, şu hale bak! Anama bile bir dam altı bulamamış, tanımadığım bir kadının lütfuna el açmış durumdayım. Hanımefendi sizi çaya davet ediyorlar.
1: Tabii! Benim için ne şeref!
0: Buyurun!
1: Buyurun!
0: Sadece hanımefendi! Leyla Hanım hizmetçilerle aynı masada çay içmez. Herkes mevkiini, haddini bilmeli. Hadi sen çamaşırına devam et! Nanik! Bir dakika!
1: Hoş geldiniz Aliye Hanım.

0: Buyurun.
1: Minnettarız size hanımefendi. Lütfettiniz de şuracığa sığındık. Oğluma da söylediğim gibi muhakkak dünyanın en asil hanımefendisisiniz.
2: Ya, öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir çay almaz mısınız?
1: Teşekkür ederim. Diyeceğim şu ki, eğer lütfunuzu fazla suistimal etmiş olmazsam, oğlum henüz bir iş bulamadı. Birkaç gün daha müsaadeniz olursa...
2: Rica ederim. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Oğlunuza gelince, yarın fabrikaya bana gelsin. Kendisine münasip bir iş bulurum.
1: Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.
2: Rica ederim. Rica ederim.
1: Hemen gideyim, oğluma müjdeyi vereyim.

0: Evet Fikret Bey. Hayrola? Şaşkın bir haliniz var. Yoksa tanıdığınız birine mi benzettiniz?
1: Yok. Hayır ama...
0: Evet. Aması ne?
1: Doğrusu nasıl söyleyeyim bilmem ki. Yaşlı, aksi bir kadın beklerken birden sizi görünce...
0: Oh, çok iltifatkarsınız. Kadınlara hitap etmekte pek usta olduğunuzu söylemişlerdi zaten. Gene de teşekkürler. Buyurun, oturun. Durumunuzu anlıyorum. Babanızın fabrikasında, onun odasında... Onun koltuğunda bir yabancı görmek sizin için pek kolay olmasa gerek.
1: Haklısınız.
0: Evet, gelelim işimize. Kestirme konuşmak prensibimdir. Yalnız bir kadın.

0: Babanızın işlerine ne de olsa aşina olduğunuzu sanıyorum. Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
1: Onun işini mi?
0: Evet. Başarı gösterirseniz size kardan hisse verir, ortak bile yapabilirim. Yarın vazifenize başlayabilirsiniz.

0: Bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı?
1: Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek davetli.
0: Aa, bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın.
1: Neyi?
0: Durumu! Durup dururken seni niye ortak etmeye kalksın? Beğendiğinden!
1: Anne!
0: Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu.
1: Olabilir, ama ben satılık mal değilim.
0: Peki, peki! Hiç değilse surat etme kadına! Hem bunca iyiliklerine karşı... bir borç mu?
2: Oğlunuz beni gözlüklü, asık suratlı bir koca karı zannediyormuş.
0: Ama karşısına kraliçeler gibi çıkınca... güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş.
1: Anne!
2: Oğlunuz Fikret Bey, başka fikirde galiba.
3: Küçük bey uçarı çapkınlardandır, hele bir pul koleksiyonu vardır.
2: Duymuştum şöhretini, pul koleksiyonunuzu görmek isterdim.
1: Şey, bilmem.
0: Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretciğime. Ama o yüz vermez hiçbirine.
2: Fikret beyle yıldızımız barışmadı galiba. Ya da beni çok çirkin buluyorlar.
1: Çirkin değil, zeki buluyorum sadece.
2: Her kadının kandırılmaya hazır budala bir yönü vardır.
0: Estağfurullah! Siz başkasınız, siz bir istisnasınız. Fikret size hayran!
1: Anne, lütfen benim hesabıma konuşmayın.
2: Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey?
1: Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile, bu bana ait bir mesele.
2: Bana karşı neden bu kadar sertsiniz?
0: Beğendiklerine hep böyle davranır.
1: Kendim cevap verecek kadar konuşma biliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla, köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinin biriyim.
2: Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem.
3: Değil mi efendim?
2: Şerefe.

0: Acaba beyefendiyi evine kadar götürebilir miyim?
1: Eve gitmiyorum hanımefendi.
0: Nereyeyse oraya bırakırız.
1: Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum.
0: Siz binin de. Ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. Günlerdir neden benden kaçıyorsunuz?
1: Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz?
0: Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz.
1: Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum.
0: Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık.
1: Vazgeçin.
0: Neden? Korkmayın, yemem sizi.
1: Peki, madem siz istediniz. Evet, sizden. Belki de kendimden korkuyorum.
0: Aa.
1: Çok güzelsiniz. Hı hı. İnsanın başını döndürecek kadar, sarhoş edecek kadar, rüya kadar.
0: Oh! Kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz. Göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız. Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın, hiçbiri ilginizi çekmiyor mu?
1: Bilmem, bakmak gelmiyor içimden.
0: Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan?
1: Hayır, aradığım kadını buldum da.
0: Ya, kim bu talihli hanım?
1: Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece. Oh,
0: sebep?
1: Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor.
0: Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklarda?
1: Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göze olduğumuz halde beni görmemesi. Hayat ne tuhaf. Vaktiyle aşk benim için...

0: bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum.
1: Korkaksınız da ondan.
0: Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi.
1: Kusurum servetim mi yani?
0: Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde.
1: Bütün bunlar boş laf. Aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur.
0: Ya siz? İnanıyor musunuz?
1: Bir kere inanacak oldum. Hem de delicesine.
0: Sonra?
1: Görüyorsunuz işte. Nefret ediyorum.
2: Demek ateş bacıyı sardı yeniden.
1: Ondan intikam almak için gelmiştim buraya.
2: Alıyorsun ya, oğlan aşkından harman oldu, dize geldi vallahi.
1: Ya ben? Aslında ben de seni seviyorum dememek için zor tutuyorum kendimi.
2: De öyleyse be kız.
1: Ya burada tecavüze uğrayan kız? O da aynı şeyi söyleyebilir mi Avni baba? Ben seviyorum desem, o kırpık saçlı kız affedebilir mi? Unutabilir mi?

0: gecenin üçüne kadar yalnız başına içmek doğru mu Fikret Bey?
1: Yatakta uykusuz kıvranıp azap çekmekten iyidir.
0: Vicdan azabı çekiyorsunuz galiba.
1: Hayır, aşk azabı.
0: Üzüldüm doğrusu.
1: Gülmeyin, alay etmeyin lütfen.
0: Ağlamamı mı istiyorsunuz?
1: Gidip yatmanızı.
0: Bir bakıma patronunuz sayılırım. Beni kızdırmaktan korkmuyor musunuz?
1: Hayır, korkmuyorum! Paranız batsın! Belki de kalbinizin nasırlaşmasına sebep milyonlarınız!
0: Bağırmayın, duyacaklar.
1: Kim duyarsa duysun, vız gelir. Keşke seni hiç görmemiş olsaydım.
0: Sebep?
1: Sebep, soğuk güzelliğinize kapılıp böyle aptallaşmazdım. Benden alay ediyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz, farkındayım. İltifatınız bile iğneli. Bazen gülerken bile bir öfke okuyorum gözlerinizde.
0: Aptallık yakışıyor size.
1: Gidin buradan da yapıştırmayayım tokadı!
0: Vursanıza ne bekliyorsunuz? Patronunuzum, korkuyorsunuz değil mi? Belki işten atarım, belki ananızla kümesinize saksılar arasına dönersiniz.

0: Özür dilerim. Korktuğum için değil tabii, bir kadına vurduğum için.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Beni daha delirtmek, daha çok aşık etmek için mi?
1: Hayır. Kendi aşkımı söylemek için.

0: Evlenme kararınızı duyunca sevinçten kalbim duruyordu. Ah, ne mükemmel bir çift olacaksınız. Bana kalırsa yıldırım nikahı yapın ha? Ah, ne şeref, ne talih, inan!
1: Ben de isterdim ama bazı işlerim için 15 gün kadar Mısır'a gitmem lazım. Dönüşte hemen evleniriz.

0: Şimdi seninle bir mesele için konuşmamız lazım.
1: Ne meselesi Avni baba?
0: Oğlun hakkında.
2: Peki o zaman niye söylemedin bunu?
0: Söyledik ama inanan olmadı.
1: Şimdi hatırlıyorum hayal meyal. Evet, bazen rüyalarıma giriyordu. Korkunç bir şey bu.
0: Evet, korkunç.

0: Kılınç ama doğru.
1: Demek bir oğlum var. Hı hı.
0: Leyla'nım duyarsa evlenmekten vazgeçer belki.
1: O vazgeçmese de ben vazgeçeceğim artık Avni baba.
2: Yavrum!
3: Ankara'da inip başka uçakla döndüm.
0: Ben de bombamı patlattım. Fikret Bey zatıaliğinizden vazgeçip ifade ettiği beslemesine dönmeye karar verdi.
3: Allah'ım! Büyük Allah'ım!
0: Günahını almışız. Erkek çocukmuş doğrusu. Hadi hemen hazır olmalıyız. Neredeyse Fikret Bey gece konduğumuza düşer.

0: Delisin. Tımarhaneye attırmalı seni. Milyonluk kraliçeler gibi kısmeti tep, kel beslemeye git.
1: Aslında Leyla ile evlenmek için canımı verirdim. Onu öylesine seviyorum ki.
0: Öyleyse?
1: Ama peşimde gözü yaşlı bir zavallı ile isimsiz bir çocuk bırakarak değil.
0: Aman ne çocuk! Bitli mi, kurtlu mu, hırlı mı, hırsız mı belli değil.
2: Yeter artık anne! Bahsettiğin çocuk senin öz be öz torunun, benim de oğlum.
0: Leyla Hanım ya vazgeçerse ortaklıktan? Allah muhafaza, intihar ederim! Olamaz! Olamaz! Leyla hanımefendiye ben nasıl derim ki aptal oğlum, uyuz evlatlık parçası uğruna?
2: Sus anne, sus diyorum! Ona her şeyi ben kendim anlatacağım.

0: böyle soğuk davranıyorsun? Nen var Fikret?
1: Söyleyeceklerim var sana. En iyisi evden önce konuşabileceğimiz bir yere gitmek.
0: Bunca ayrılıktan sonra beni daha sıcak karşılayacağını umuyordum. Bana sarılıp öpmedin bile.
1: Seni öpmeyi çok isterdim ama...
0: Aması ne? Ne var aramızda?
1: Bir kadın ve bir çocuk.
0: Hayır Fikret, inanmıyorum bu yalana. Hem doğru bile olsa beni sağır dilsiz bir besleme uğruna bırakamazsın. Günahın kaç paraysa vereyim, ödeyelim.
1: Lütfen seni kırmadan sus. Para. Para dediğin o şeyle oğluma bir baba satın alabilir misin?
0: Yani ayrılmamız kesin mi?
1: Ben seni tanıyınca doğdum, seni severek yaşadım ve şimdi sensiz yokum. Öylesine seviyorum ki sensizlik ölüm olacak bana. Ama mecburum. Anla beni sevgilim. Kader bir sarhoşlukla yaptığım hatamın cezasını bir ömür boyu çekmeye mahkum etti beni. Nereye?
0: Herhalde hizmetçilerin hanımefendi oldukları bir evde yaşayamam. Düğün hediyem olarak köşkü size veriyorum. Beslemenizle mesut olursunuz inşallah.

Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse.

0: Allah kahretsin. Keşke vaktiyle seni geberseydim. Uğursuz pis besleme.
1: Sus anne. Evleneceğim kadın hakkında böyle konuşamazsın. Başlayabiliriz memur bey.
2: Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Sen kızım?
0: Hem sağır hem dilsizdir. Konuşamaz memur bey.
2: Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini?
3: İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim? Asker arkadaşım? Karına sarılmayacak mısın?
1: Ama sen... Leyla'sın.
3: Leyla değil, kınalı yapıncak.
1: Kınalı yapıncak. Asker arkadaşım benim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün öğrenip yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Şimdi Beşiktaş iskelesindeyiz efendim. Kadıköy'e gideceğiz. Neler olacak, ne işler yapacağım hiç bilmiyorum. Hadi buyurun gidelim.
1: Gelkenler Fora. Tuğba Kaptan iş başında.
0: Peki bana kim yardım edecek? Şehir Atları personeli Adnan Keleş. Merhaba efendim.
2: Merhaba.
0: Acelemiz var bizim. Hoş bulduk değil mi?
2: Evet.
0: Yolcularımız biniş yaptılar ve bizim hemen halatı toplamamız lazım.
2: Evet, buyurun. Tuğba, önce emniyet olarak rampayı alacağız.
0: Rampayı?
2: Önce rampayı alın. Rampa kapata basın, kaldırın.
1: Rampa kapanmadan son anda atladım vapura ben de.
0: Aa, çok heyecanlı.
2: Evet, rampayı kapat.
0: Rampalar
2: şimdi
0: kapandı.
2: Şimdi kaptana onay isteyin, yukarıya basın.
0: Buraya mı?
2: Evet. Şimdi halat alabiliriz. Mola. Mola, halat çıkar.
0: Buradan mı?
1: Tuğba, rampayı kapatsan, denizin ortasına da gitsen benden kaçamazsın peşindeyim.
2: Evet.
0: Bayağı güç isteyen bir iş ya.
2: Tamam, bu şekilde kalkmış olduk.
0: Kalktık şimdi. Gidiyoruz.
2: Gidiyoruz.
0: Güle güle.
1: İstanbul'un Boğaz'da gelinler gibi salınan İstanbul'la özdeş ulaşım araçları, şehir hatları, vapurları.
0: Nasıldım ama ilk etapta?
2: Ya burada güvenli bir şekilde zamanında kalkıp hareket etmek yani.
0: Evet, çok önemli çünkü yolcuları bekletmememiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Herkesin işi gücü var, beni bekleyecek halleri yok.
2: Evet.
0: O zaman içeri geçiyoruz.
2: İçeri geçiyoruz.
1: Bakalım içeride neler olacak.
0: Peki yolcular böyle üşüyerek mi gidecek? Hayır. Ben buradan kapatırsam kapılar kapanacak.
2: Kapıyı
0: hangi
2: kapatayım.
0: Düğmeye basacağım? Buraya mı?
2: Kapat, evet.
0: Aa.
2: Kapana kadar bekleyin.
0: Ha, basılı tutacağım.
2: Evet.
0: Ya çok güzel ya.
2: Şimdi pompayı kapatın.
0: Pompayı, bu mu?
2: Kırmızıya basın.
0: Şimdi
2: İşler
0: her
2: tamam.
0: Şey
2: tamam.
0: Tamam mı?
2: Şimdi kapağı kapat.
0: Ay, endişelendim çünkü bir sürü yolcu taşıyan bir vapurdayız, şehir hatları vapurunda. İşiniz gerçekten böyle sıkıntılı ve tehlikeli aslında değil mi? Yapacağınız tek bir yanlışla çok kötü sonuçlar olabilir. O yüzden alışıyorsunuz.
2: Alışıyoruz.
0: Peki ben nasıldım ilk etapta böyle hızlı ve çevik miydim?
2: Hızlıydınız, evet. Şimdiden biraz daha işte yaptıkça, tecrübe edinizce.
0: Olacak artık zamanla. Evet. Şimdi Kadıköy'de mi tekrardan bu işlemleri yapacağız?
2: Yapacağız. Bu sefer daha iyi olacağına eminim.
0: İnşallah. Hadi bakalım.
1: İstanbul'da yaşayan ya da yolu İstanbul'a düşen tüm izleyicilerimiz vapur seyahatlerinde İstanbul'un en güzel boğaz manzaralarını izliyorlar şüphesiz.
0: Adnan abi diyorum, size abi diye hitap etmek istiyorum. Benim en çok görmek istediğim yer aslında Kaptan Köşkü.
2: Evet.
0: Kaptan Köşkü'ne gitmek için acaba ne yapmalıyım? Çıkabilir miyim böyle hadi?
2: Tabii
0: indim.
2: Çıkalım.
0: Gerçekten mi?
2: Çıkalım.
0: Ya çok havalı bir yer. Daha önce bir kere görmüştüm. Yine bir çekim için. Tekrar görmek istiyorum. Buyurun gidelim.
2: Tabii buyurun.
0: Vapurların en havalı yeri efendim Kaptan Köşkü. Ben de biraz havalı olduğum için buraya gelmek istedim İlker Kaptan'ın yanına. Efendim iyi seyirler mi denir?
3: Evet, Allah selamet versin denir, iyi seyirler denir.
0: Ne güzel ya. Öncelikle kolay gelsin.
3: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz bu arada.
0: Hoş bulduk.
3: 15-15 Beşiktaş Kadıköy seferindeyiz. Şu an Şehir Hatları Kadıköy gemisinde yolcularımızı Avrupa yakasından Asya kıtasına taşıyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir seyrimiz olacak.
0: Hava da çok kötü bugün.
3: Evet, yağmurla birlikte biraz düşmeye başladı. Tabii öncelikle yolcularımızın güvenliği.
0: Tabii.
3: En önemli şey o. Bu güvenliği sağlarken de öncelikle tabii personel arkadaşlarımız kendi güvenliğini sağlayacaklar. Sizi de gördüm. Sizi de...
0: Ben nasıldım? Buradan kameralardan gördünüz değil mi?
3: Evet, gerekli iş güvenliği tedbirlerini almıştınız. Biraz daha hızlı olabilirsiniz belki ilerleyen zamanda. Başlangıç için fena değil. Ortanın üstü diyebiliriz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şuraya vuracak gibiyiz sanki.
3: Yok,
0: ben sebebiyet var mıyım?
3: Yok, ben farkındayım. Kolluyorum arabada. defalarca geçtiğimiz yerler. Siz göreceksiniz tabii, beni uyaracaksınız burada.
0: Aa, evet, yani kesinlikle uyarırım, hiç sorun değil yani.
3: Çarparsak tabii %50'si de sizin suçunuz olacak.
0: Hayır, ben öylesine geldim derim, gezmek istedim.
3: Ben sizi denemek için yaptım, bakayım görecek misiniz diye de o yüzden.
0: Öyle geçtim. Mi?
3: İyi fark ettiniz, bakın bunu geçtiğiniz köprüsünü. Peki iskele taraftan hiç gemi geliyor mu, bir bakabilir miyiz? İşte bu tarafa doğru
0: geliyoruz. İskeleden?
3: İskele sol taraf.
1: Kaptanım siz Tuğba'nın kusuruna bakmayın. Tuğba bilmeden konuşmayı çok sever.
0: Her gün kaptan olmuyoruz.
3: İskele sancağı bilmiyorsak eyvah eyvah.
0: İskele sancak. Sağ
3: sarı sancak.
0: Patates iskele. Şimdi ben solak olduğum için bazen bazı işlerde sıkıntı yaşıyorum. Bir sağımı solumu bir şaşırıyorum ben yani.
3: İş belli oluyor zaten bu arada. Yani söylemenize gerek yok. Onu da belli ediyorsunuz. Mesela gemimizin düdüğü de var burada. Biz mesela şu an burada menderek içine girdik. İleride balıkçı tekneleri falan var. Onları bir uyarmamız gerekiyor.
0: Aa.
3: Bana bir yardımcı olabilir misin? Ona basabilir misiniz?
0: Nereye basacağım?
3: Sancak iskele gerekmiyor. Orada kırmızı bir buton var. Göreceksiniz onu.
0: Evet. Buraya basınca her şey çok değişecek.
3: Biraz daha uzun basabilirsiniz. Bir şey olmaz.
0: Tamam.
3: Gayet duyurdu.
0: Ay çok zevkli ya. Bir daha basın
3: mı? İyi, yollar boşaldı.
0: Kimse kalmasın. Araba kornası gibi. Çekilir misiniz? Yok ya, ben bayağı...

0: işi sabote ettim.
1: Yok, bu işi becerdik ama ya. Düdüğe basabiliyoruz. Sancak iskele bilmesek de.
0: Sancak iskele. Sancak iskele.
2: Sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan diye öğretmediler mi sana Tuğba çocukken?
0: Şimdi bunlar joystick gibi, oyun konsolu gibi.
3: Biliyorsunuz bizim hani eski gemilerimizde bir ahşap böyle bir dümen,
0: evet,
3: olur, dolap dümen olur. Bu yeni nesil gemilerden onlar biraz kalktı artık. Şu an biz pervaneye çeviriyoruz. İki tane pervane var. Pervaneleri biz kendi etrafında döndürüyoruz 360 derece. Yani o bildiğiniz eski klasik dümenler yok şu an.
0: Siz bilir, onun yaşı biraz geçkin olduğu için hatırlarsınız.
3: Ben de bilirim. Hala da çalışıyoruz.
0: Yok, siz gençsiniz. Bakar mısınız Allah? Dış sesle kendinizi kıyaslamayın.
2: Kaptanımıza jestinden dolayı teşekkür ederim. Tuğba, sen de beni üzdün, bilmem farkında mısın? Bize eski toprak derler, yaşlı değil.
0: Çaktırmadan ben... Çaktırmadan bir şeyler yapacağım burada ama...
3: Şu an Karadıköy'e yaklaşıyoruz.
2: Bence sen sakın aklına göre bir şeyleri kurcalama Tuğba. Ne olur ne olmaz dikkat et. Hatta bence herkesin iyiliği için denizin ve harika manzaranın tadını çıkarmaya bak.
3: Radarımız.
0: Ha, radarımız.
3: Bakın şuradaki çizgiler görüyorsunuz. Bu buradaki mendireye gösteriyor. Bu kıyı ve şu ikisi arası da iki mendirin arası boşluk.
0: Burası bayağı bir yoğun gözüküyor şu anda.
3: Evet, şu an burası kara. Konteynerlarımız var burada, liman var. O yüzden burası dolu gözüküyor. Yani radar tuzları vuruyor, vurduğu yerden geri dönüyor tekrar.
0: Anladım.
3: Buralar dolu gözüküyor. Biz de ona bakarak sisli havalarda gece veya görüşün düşük olduğu zamanlarda bunun daha çok ekstrekten kullanıyoruz.
0: Yalnız benim yüz ifadelerim nasıl kameraman arkadaşım? Böyle bir şoka girmiş gibi, hani ilk defa görüyormuş gibi.
2: Farkındayız Tuğba, oldukça şaşkınsın.
0: Buradan yolcularla konuşabiliyor musunuz?
3: Yolcularla diğerinden konuşuruz. Oradan manevra yaptığınız yerde, yani halatları aldığınız yerdeki arkadaşlarla konuşuyoruz. Manevra alanından buradan konuşuyoruz. Yolcularımızdan buradan konuşuyoruz.
0: Yolcularla bir duyuru yapabilir miyim? Biz 360 ekranlarında kolay mı sahne programı yapıyoruz. Takip eder misiniz, izler misiniz diye.
3: Tabii buyurun.
0: Gerçekten mi?
3: Tabii buyurun, buyurun.
0: Aa, çok zevkli. Değerli yolcularımız. Ben Kaptan Köşkü'nden konuşuyorum. Adım Tuğba Akıncı. 360 ekranlarında Kolay mı Sandın programının sunucusuyum. Şu anda da program çekimimizi gerçekleştirmekteyiz. Sizlere bir rahatsızlık verdiysek özür dileriz efendim. Kolay mı Sandın programının 360 ekranlarında saat 16.15'te hafta içi her gün izleyebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Aferin Tuğba. Tanıtımını çok beğendim.
0: Oy, şu an ben ne yaptım? Aşağı inemeyeceğim ben. Bence yolcular gitsin, ondan sonra ineyim. Nasıldı kaptan?
3: Gayet başarılıydı ya. Kendi işinizde bayağı başarılısınız ya.
0: Evet, işte kendi işimde başarılı olabilirim de. Her işte başarılı olamıyor insan işte. Ben her gün bir mesleği öğrenmek için yola çıktım. Her gün bir iş öğreniyorum. Allah korusun başıma bir şey gelse, kendi işimi yapamayacak duruma gelsem, farklı her türlü işte birer birer şeyim var, tecrübem var. Kaptan olamam tabii ki de. Yanınızda böyle takılıp.
2: Allah korusun başına bir iş gelmesin Tuğba. Zira durum hiç kaptanımıza anlattığın gibi değil. Diğer işleri de nasıl yapamıyorsun? Hepimiz her bölüm kahkahalarla izliyoruz.
3: Tabii bu da bedenen ve dikkatle çok gerektiren bir meslek. Yani aynı zamanda hem vücudunuzu, bedeninizi kullanıyorsunuz. Aynı zamanda dikkatinizi de vermeniz gerekiyor. Özellikle gece seyirlerinde. Ben belki benim dalgınlığıma gelebilir, göremeyebilirim. Siz gözcü olarak... Etrafı...
0: Elbette, yalnız değilsin zaten. Böyle zaten sağında solunda.
3: Size güvendiğim için zaten ben bu şekilde gidiyorum.
0: Bana mı güvendiniz? En doğru karar. Peki hiç böyle bir küçük de olsa bir kaza gerçekleştirdiniz mi Allah korusun?
3: Yok, Allah aşkına şu ana kadar öyle bir şey atlatmadık. İnşallah o gün bugün de olmaz, yine de olmaz.
0: İnşallah o gün bugün olmaz ki emin olun o gün bugün değildir yani.
2: Tuğba, hiç kötü şeyler düşünmeyelim, iyi şeyler düşünelim, iyi dileklerde bulunalım ve güzel şeyler yaşayalım. Hepimiz sağlıkla, huzur içinde hayatımıza devam edelim. Bir dış sesin önemli bir görevi de güzel dilekleri dile getirmektir.
0: Evet, Beşiktaş iskelesinden 15.15'te hareket etmiştik. Şimdi Kadıköy'e geldik efendim. Ne yapacağız? Halatımızı atacağız değil mi biraz daha?
4: Evet. Oh. Geminin tam yanaşmasını bekleyeceğiz. Ona göre halkımızı vereceğiz.
2: Ve gemimiz yavaş yavaş yanaşıyor.
0: Bunu karşıda bekleyen arkadaşımıza atacağız değil mi?
4: Evet. Ben vereyim. Siz kalkarken halat alırsınız.
0: Tamam.

0: Vermesi biraz daha şey.
1: Vermez, aynen. Ya tutturamazsam suya düşer.
2: Bu çok iyi bir fikir değil Tuğba. Sen de suya düşebilirsin, dikkat et lütfen.
0: Şimdi saracağız.
1: Ha, oraya sarıyoruz.
0: Saracağız, şöyle. Siz bana doğru yürü. Ya gemi geriye kaçmasın diye tutacağız. Hmm.
2: Tuğba, senin bildiğin sarma sanırım sadece yaprak sarma.
0: Şöyle saracağız. Şöyle sarın.
2: Görüyorum ki yanılmıyorum.
1: Ne yapayım?
0: Gelin, buraya gelin.
1: Geldim.
0: Ramparça basın. Sarıya.
1: Ramparç.
0: Şimdi yeşil tuşa basıp kapağı açın.
1: Basılı mı tutacağım?
0: Evet, basın tutun. Hiç bırakmayın. Kapı tam açılana kadar bekleyin.
2: Sakın bırakma Tuğba. Dikkatin en üst seviyede olsun lütfen. İnsan sağlığı çok önemli.
1: Hayır, olay insan sağlığı olunca tehlikeli işlerde biraz daha dikkat etmem gerekiyor.
0: Bir de yolcularımızı takip ediyoruz. İnerken ayakları takılanlar olabilir. Ha. Emniyet için onları da uyarıyoruz. Dikkatli
1: geçin. Anladım, evet.
2: Konu sağlık olunca Tuğba her zamankinden fazla dikkat eder, bilirim.
0: Kalkarken de aynı şekilde önce rampayı alacağız.
1: Tamam.
0: Orada rampayı kapat yaparken.
1: Tamam.
0: Ondan sonra kaptanın onayıyla, kaptanın düdüğüyle halatları mola edeceğiz, halatları alacağız.
1: Ha, hazırız diyecek. Şimdi tamamen yolcuların vapurdan indiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi yeni yolcularımız geliyor.
2: Yeni bir seyahat daha tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Her zaman güler yüzlü olmamız gerekiyor değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü bizim işimiz bu. Güler yüzlü olmamız gerekiyor. Yolcularımızı güzel karşılamamız gerekiyor.
2: Rampalar kapanıyor.
0: Mola.
1: Mola.
0: Tamam, halat alın.
1: Halat alacağız şimdi. Şekilde.
2: Halatı al Tuğba, yola çıkacağız az sonra.
1: Aa.
0: Tamam, çok güzel. Tamam, şimdi içeri geçiyoruz.
1: Çok yoruldum.
3: Tuğba Hanım hiç çoktan iş kıyafetleri tamdı üstüne. Mesleki bilgisi tam olmasa dahi en başta en gerekli olan iş güvenliği önlemlerini almıştı. Tabii ki biraz daha yavaş, acemi olduğu için biraz hevesli. Ama bir başlangıca göre bir bayan için hiç fena değildi yani. Ortanın üstüydü. Beklentilerin üstündeydi yani çoktan.
1: Efendim, bugün kolay mı sandın da benim görevim şehir hatları vapurunda çalışmaktı. Ben kaptan olmak istiyorum dedim. Hayır dediler, öyle hemen kaptan olamazsın. Önce bir şu halatı falan bir çek bakalım da belki seni kaptan köşküne çıkarız dediler ki sözlerinde de durdular şimdi. Yalan değil. O yüzden şehir hatları vapuruna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özel izinle bu çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve beni de kırmadılar. Buyurun Tuğba Hanım, gelin hep birlikte çalışalım dediler. Buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi devam edin efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: İşleriniz o biçim aynalı olsun Temel Reis.
1: Sağ olasın yengeç Rıza abimiz.
0: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
1: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
0: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pearson be gelin.
0: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
1: Bu üç yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mı? Suslu Hüsniye seni pürücük mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğiz.
1: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
2: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocam olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
0: Sağ olun efendim. Benim için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
0: Hayrola, dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
3: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
0: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
3: Sendeki kabiliyet bende olsa böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de valilerini ağlatırdım.
0: Yani sanat diye rakı sofralarına meze yapacağım ha? Alaturka yazacağıma hamallık yaparım daha iyi.
3: Zaten bu gidişte öyle olacak galiba. Aa sahi, sana gene iş bulamadım, haberin olsun.

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurbala göze ne bakarsın denize. Hamsi kurbala göze ne bakarsın denize. Atarlar sana olta. Evet.
1: 250 gram karides verir misiniz?
3: Benimki yaramaz olta. Aziz Aziz abla da.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak.
5: He.
4: Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi! Oynar oynar maşallah!
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker.
1: Ne askeri?
5: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
1: Ama tartmadınız ki.
5: Benim elimin hassasiyeti eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana. Fazlası var, eksiği yok.
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinaret değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş. Tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, notalarım onlar. Bestem, bestelerim. Keman partisi, cello partisi, viola partisi.
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi. Seninki gıygıycı galiba. Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da.
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz. Bir de Chopin oluversin aralarında. Güle güle Chopin!
4: Ne bekleriz? Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
6: Demek bu radyoda düğmeyi çevirten dümbeleklerden...
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
7: La fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, neme lazım?
1: Dinlemiyorum. Kız seni seviyor, bir. Hep biraz züppeymiş, olsun.
6: Dinlemiyorum dedim.
1: Babası milyoner, iki. Hacaymış, olsun. Üstelik Kürşit Bey senin gibi bir damada dünden razı.
6: Ama ben kendimi parayla satmaya razı değilim.
1: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik.
6: Hayal kurmayı bırak oğlum.
1: Ancak Kürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
6: Kürşit Bey'in de... Tövbe tövbe. Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
1: Alaturk...
6: Alaturka deme.
1: Hamallık.
6: Hamallık.
1: Bulaşıkçılık.
6: Bulaşıkçılık.
1: Lağımcılık. Ha? Sabah mektebe giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah.

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten nefret olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
0: Evet. Hoş geldin Kenan.
2: Hoş bulduk Semra.
0: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
2: Memnun oldum. Çünkü o hippi müzikleri gerçek müzikler olmaya başladı.
1: Bizler de mezarcı başı.
3: Uyuyacak.

0: Zaten rutubetten nem kapıyor.
1: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar, hadi, hadi.
2: Klasik müziğe olan aşkına hak verdim. Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim.
1: Aman be çocuklar, alayı bırakın.
2: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
3: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın ona göre, anladın mı?
1: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş, müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
2: Dersler ne alemde?
1: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
4: Alasmaldık.
2: Alasmaldık.
1: Güle güle.
5: Notalara mı bakacaksın, bana mı?
1: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
5: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
6: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
5: Hoş bulduk efendim.
6: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
5: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
6: İnat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eşşok bu musibetliklerde.
1: Ama baba.
6: Yalan mı diyorsun kız? Benim müesseselerim maşallah hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem rahatlık gelir, hem de cebi bangonot.
5: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
6: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
1: Baba!
5: Ben müsaadenizi rica edecektim.
6: Değiştir bu kafayı, ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
5: Hoşça kalın amca.
1: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
5: Zahmet etme Semra.
1: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
6: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
7: Aslında bana gelin gelecek kız kızlığını bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım. Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan, erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
8: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
7: Aa, o ne biçim laf öyle?
8: O biçim işte.
7: Aa, kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
8: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim?
7: Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi.
8: Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dört cihetini şaşırtırım ben! Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin! Yoksa ağzını ense köküne kadar cart diye yırtıveririm!
7: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar, sen de utanmadan gülüyorsun!
9: Laçınsın çenek dutaysın lafa da ağızlarına çilit vurmak pahamı düşü! Biz senin kemazül evvelini piliyiruk. Açın kızıma laf dokundurmak için önce senin kirkamam keselenmen lazım.
7: Aa, can kurtaran yok mu ayol? Bunlar el birliğiyle kalbime inmeyi verecek!
1: Hurşit beylere uğradın mı bugün?
5: Uğradım.
1: Semra nasıl?
5: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne. Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibine rastladım. Bakkalın kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
1: Zavallı yavrum.
5: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun, yarından tezi yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden. Çay için teşekkürler, hadi sen yat artık.
1: Allah gönlüne göre versin evladım.

0: Şofben. Merhaba şofben.
1: Merhaba balıkçı güzeli. Ne haber?
2: Ne?
1: İşten mi? Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
2: Ne diye olacak şey diyemiş?
1: Ha?
2: Garsonluk iş diye mi?
1: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
2: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
1: Ne o?
2: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
1: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım.
3: Niye indik ya?
2: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
1: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
2: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
0: Kademsizliğim motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmaktı, bendenize düştü tabii.
2: Madem bana yüklediniz suçu, bırakın da bir bakayım.
0: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
1: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
2: İşim bitince gelirim hemen.
1: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin, bana eyvallah. Allah'a ısmarladık. Aa, 12'yi geçirme, çıkacağım.
2: Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
0: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay bey, vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: iyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de sizi götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Birini mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Haa, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan Hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
0: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
0: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş. Garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınızı çalıyor. Aman aman, hadi yürü.

0: Kim bu bey?
1: Gazinonun patronu meşhur Arnavut Osman.
2: Kalkın balına bakın usta keser gibi. Kalkın balına bakın usta keser gibi.
3: Arkası bakar mısınız? Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
4: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: Aman be.
1: Köpeğe yazma bağlasalar fitsin. Kızı biraz eli yüzü düzgün gördün ya, bu defa da ağzın kapanıp gözlerine vurdu.
0: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğini iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
1: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
0: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
1: Keşke iyi nişanlasaydım Onalı'nı da, kalın kafan kırılaydı.
0: Boş ver, hepimizin cemazül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska komi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
1: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
0: Garson! Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze. Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, hadi bakayım.
1: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
2: Beni sokak mı zannetti bu herif?
3: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
2: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsun, zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
3: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
4: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
5: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
4: Lan ne var, ne oluyor ki?
2: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
3: Gazinocular kralı değil, peri padişah olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
1: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
0: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
6: Tazim alayım, tazim alayım! Balıklar tazim! Hadi derya kuzuları!
1: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi.
4: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
1: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rıza'cığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
2: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift liraya!
1: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani enstitü mektebinde okuyan güzel İclal'in babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rıza'cığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı
0: değil
1: tabii. Az önce
0: kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşünce sizde mi yüzüme vurdu? Ben de özür dilemek için geldim.
7: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
0: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
2: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
7: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
0: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
1: Bu da kim ki Rüstem efendi?
2: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
1: Aa, delimine ayol! Sanki bir şey soran vardı da ona!
7: Şu herifin haline bak be!
2: Sağa bak!
7: Bu herifin nizami nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
2: Sokayı yutmuş lodos balığı gibi, ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
8: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
2: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
8: bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!

0: arkalarda bir yere oturalım. Gazinocu milletine güven olmaz.
1: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak.
2: Kapıya da yakın olur.
3: Su koyu verirlerse çingar çıkartırız. Ne yani, Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşse 40 tane şahidimiz var.
1: Anne be gelsin, buyur desene.
4: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun.

0: Get my game.
1: Çekinmeyin efendim, buyurun.
2: Bu gece tenzil attı tarife galiba. Baksanıza müşteriler pek döküntü.
0: Allah'ım benim rica ederim. Kelime gelin buraya oturalım.
1: Yok olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim.
0: Öyle mi? İyi, buraya alacağım. Kalın uşaklar.
1: Buraya, buraya. Daha önemli.
0: Daha önemli. Evet. Çekinme gelin.
1: Daha bilir efendim, rahatınıza bakın.
0: Açma sayıyor canım, buraya
1: oturalım. Dediğiniz yere oturabilirsiniz.
0: Sıra kapında gelin. Çekin gelsin yerine oturuyoruz. Buyurun,
2: biraz dikkat etsene ya,
3: otur. Kusura bakmayın.
2: Ama çek çek bir selam.
4: Pis diye babalar derler, sus.
5: Ay seni garson yapar.
2: Boş ver be Chopin, bunlar adam değil.
3: Rica ederim, karışmayın işime.
2: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
3: Meşgul olmayın benimle, rica ederim.
1: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim. Çocuklar temizlerler. Bez getirin oğlum, bez getirin. Üzüne baksana evladım, dikkatsizlikler ne olacak? Sersem adamlar!
2: Tam sana layık müşteri işte.
6: Onlar müşteri değil, özel davetli.
2: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör.

0: demedim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be Chopin?

0: düşünüyorsun?
1: Tutuştu yana ayrılır.
2: Meraklanmayın, meraklanmayın efendim. Bu yemekler böyle hazırlanır.
1: Öyle mi? La bu riayet faizcilik mi ödeci oldu?
3: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
4: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
3: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
1: Lan nesi var bu garinin be?
5: Geçmiş olsun Handan abla.
3: Ah, hepimize geçmiş olsun, hepimize.
4: Ne diyor ayol bu?
3: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre, bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim. Herhalde bizi kırmaz.
4: Benden mi?
3: Hep beraber alkışlayalım.
2: Patron, patron engel olalım, zavallı kızı rezil edecek.
3: Hadi selam versene, bak seni alkışlıyorlar. Hadi, hadi.
6: Merhaba abilerim, merhaba ablalarım. Süslü hanımlar, beyler, merhaba.
7: Allah korudu bizi.
3: Hadi, şarkı bekliyoruz.
6: Aa, ben şarkı bilmem ki.
4: Aa, niye bilmiyor musun kız?
7: Öyle sine bir döktür ki, şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişman olsun.

Alın şunu elimden yahu. Ben doğru düzgün şarkı markı bilmem ki. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti.

Ne kızıyorsun bana, ne kızıyorsun bana? Köşeklik kanında ne olacak?

0: oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyundu ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz! İsteriz! İsteriz!
1: Ha,
2: i̇steriz!
1: Hadi!
0: Sahiden istiyor musunuz beni? Benden bıktınız demek.
1: Evet mi, yoksa gene hayır mı?
0: Madem benim yerime siz evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada biz sonra konuşuruz Azize Hanım'la.
2: Kaç lira, kaç lira, kaç lira?
1: Daha acemi, ders filan alması lazım.
2: Kaç lira, kaç lira?
1: 500, gecede 500 veriyorum.
3: Olmaz,

0: az değil mi arkadaşlar?
1: Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az!
2: Bin lira! Bin liradan da fazla olmaz ya!
0: Susalım arkadaşlar, bir dakika susalım!
3: Handan kokanasını mı beğendiniz, Azize kızımı mı?
1: Azize! Azize! Azize! Azize!
3: Ne veriyorsun o benden kart karıyı?
1: Söyle! Söyle! Söyle!
2: İki bin!
3: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
1: Güzel!
3: Şirin mi?
1: Şirin!
3: Sesi zaten boş ver! Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye!
2: 500 fazla ha? Bin! Bin daha 2000, 2000 daha 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000!

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
5: Çöl haydutlarından yana değilim.
6: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
7: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
0: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
8: Çöl Kartalı, bugün 18'de TV4'te.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğimi deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılık da oyunculuk da derken bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Hayta oğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecirtlak sesi kesildi birden! Elektrik kesilmiş.
2: Oo, daha beter olayım kör olası! Fiyakana bakan da seni bir şey sanır! Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük! İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim!
1: Hakkın var Bediye abla! Çamaşır için çamaşır makinesi! Bulaşık kaplara bulaşık makinesi! Ekmek kızartmaya bile makine var! Peki, biz ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
2: Ha, makinaları bozar rahat ederiz! Hasedinden çatla emi düdük!
1: Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? Burası ne biçim yer, konu komşu hoş geldiğine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok.
2: Chopin!
3: Affedersiniz, rahatsız ettim.
1: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
3: Özür dilerim. Buraya bunu...
1: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
3: Çiçeği Osman Bey yolladı.
1: Osman Bey mi?
3: Osman Bey.
1: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
3: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
1: Bir kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var. Peki, Chopin niye küstü bana?

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
0: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: kral olduysan benim sayemde oldun. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
1: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın, düdük!
0: Şimdi cart diye yırtarım ağzını!

0: Gelsin de o boya fıçısından çıkmış kalıpsız suratının coğrafyasını yassı kadayıfına çevireyim.
1: Hiç umutlanmasın, buranın temeline dinamit korumda yerimi gene bırakmam.
2: İşte sana bahsettiğim Madame Surpik. Senin yetişmenle meşgul olacak. 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni.
3: Buyurasın yavrus.
0: Selamün aleyküm madama. 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha.

0: A voi.
1: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama?
0: Bu küçüğü bir güzel tersüz etmek lazım gelo.
1: Tersim biraz kokar madama.
0: Yüzüm de balık kokur. Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma giydirmekle icraata başlayabiliriz.
1: Kolay değil madama, kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz.
0: İlk dersimiz gustolu giyinmekten başlıyor.
1: Ne sustalısı be madam? Ben Külhan Bey miyim?
0: Sustalı değil Kaya kız, gustolu, gusto. Yani ya, alan moda uygun bir vaziyette, anlıyorsun he? Tak bakayım şunu kafana, bak güzel oldu, pek güzel oldu.
1: Kızı apakurya maskarasına çevirmeden şu dersi atlayıverseniz kokana!
0: İkinci dersimiz dansın envai çeşidini öğrenmek.

0: şeyke boğursun yoksa morun tepoğursun? Tepin meyninden solur.
1: Kusura bakma be madem, bu hava biraz bizim Karadeniz havalarına çalıyor da.
0: Burada içilir yavrum.
1: Bizde içilir madem. İmam suyu, anzorot, o da yoksa ispirto.
0: Sizde at yarışı vardır hipodromda.
1: Yok be madem, bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
0: Burada briç oynar beyler, kanasta ya da bezik.
1: Bizde ise hıt, barbut, 66 ya da pişpirik.
0: Bu dersimizin mevzuatı oturma.
1: Hay Allah, oturmanın da dersi mi olurmuş badama?
0: Otur da görelim öyleyse. Sen oturma olsun, düpedüz çöke olsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kısmısı otururken bacağını biraz açmak ettin.
1: Yok deve! Sen beni ne sandın madem?
0: Tabi mezuruyunan! Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan striptizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyüz bir ederle kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, o açılacak sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sensin!
1: Devenin gözü! Etek bu madam, etek yelken değil. Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışmam!
0: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
1: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor, ne dersi olacak bunun?
0: Nasıl konuşuyorsun, hele bir göster!
1: Alo, kimsin lan? Önce sen ötte kimi aradığını çakallayalım! Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra!
0: Su böyle konuşulur, ayıptır! Mektak'a dikkat et! Hello! Buyurunuz efendim! Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet! Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini?
1: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesme neyin nesi madem, karşındaki telefonda görür mü sanki?
0: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç! Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
1: Hello!
2: Ek doğurur gibi o ne biçim alo be! Azize, sen değil misin?
1: Gel de bu yampiriyle nazik konuş bakalım. Benim, ne olmuş?
2: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımız sitem buldu sanıyorsan, aldanıyorsun. Ayağını denk al!
1: Ne bağırıyorsun bir ayı, kibarlığın mektebi var. Yatak odası sesinle konuşsana.
2: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
1: O da benim değil mi?

0: dersem 3 gün 3 gece çıkmam.
1: Yalnız mısın odanda?
0: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval? O da benim. İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat.
1: Dinle beni kız, hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun, o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen bana da yengeç rızalık haram olsun.
0: Şüş, kime posta koyuyorsun be? Senin karşında Temel Reis'in kızı Azize var. O koftiden şişimelerini başkasına oku inek! Kusura bakmam adam, yengeç bu adamdan sayılmaz.
2: Şimdi de müzik dersi.
0: Şimdi bu müzik mi yani?
2: Hem de müzikiyatın klasik cinsidir. Bizde anlayanı pek az ise de herkes bilir geçiniyor. 3-5 isim ezberlesen kafi. Boy pos göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın. Oh, Brahms'ı seversiniz.
0: He?
2: Brahms.
0: Brahms.
2: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum.
0: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor madem.
2: Wagner'i unutmaz. Soran Wagner olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin.
0: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor bu Wagner?
2: Sonra cıma Tchaikovsky.
0: Bu zımbırtı kimin?
2: Bu en büyük romantik Chopin.
0: Chopin mi?
2: He ya.
0: Ah canım, Chopin demek. Onu tanıyorum.

0: İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin, gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?
4: Allah Allah! Bu da kim ya?
5: Ha, vay canına, Azize o!
4: Olur şey değil doğrusu.
2: Azize ha?
4: Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik.
6: Kolay mı? 10 derste ters yüz etti bizim adam Sürpil. Oturup kalkmamızdan, oynadığımız iskambile kadar her şeyimiz değişti. Bak, sana ne getirdim.
2: Oo, Chopin!
6: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
2: İşleri ilerlettin mesela.
6: Oo, ne demezsin! Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? Hadi, imtihan et beni. Brahms! Doğru mu söyledim?
2: Doğru.
6: Sonra Liszt'in Macar Rapsodileri.
2: Doğru.
6: Oh, ikincisini çok beğenirim. Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı, neydi dur bakayım... Kahve... Tahvoski.
4: Tahvoski.
6: Yoksa çay mıydı?
4: Ha, Çaykovski olmaz mı?
6: Tamam, işte o! Ha, Kahvoski, ha Çaykovski! Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... senin adaşın Chopin... bilmem neden, ben en çok onu seviyorum.
5: Azize, Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu, Didelerim kan ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
6: Bana müsaade!
5: (Gülüyor)

0: Birini mi bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun?

0: O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet, rezil!
0: Hoşt köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucan da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Hoşt, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitlerşesi, süprüntü küfesi!
2: Belediye... Kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin rızası,
2: At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
1: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin, ben onların hakkından gelirim!
2: Çekil ulan erkek müsveddesi!
0: Hey be! Yamanmışsın be Chopin! Herifleri iyice tayyare ettin! Kaşın kanıyor!
1: Önemli değil!
0: Olmaz, bize gideceğiz! Benim yüzümden oldu! Yaranı tamir etmeden bırakmam! Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum!
1: Merak etme, yatıyorum!
3: Bu uyuntu da nenin nesi, nereden buldun?
0: Uyuntu filan değil, benim Chopin'im o!
3: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
0: Yok be Bediye abla, bizim gazinoda garson!
3: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla bulaşıkçıyla ne işin var?
0: Sazdan Orhan abinin arkadaşı yabancı değil. Az önce benim yüzümden yengeç Rıza'yla kavga etti.
3: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
0: Osman bey gazinonun sahibi, keyfim hikayesi diye ne derse desin. Hani yatıyordun?
1: Ameliyat mühim desene.
0: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım. İş yaparken lavaballikten hoşlanmam.
1: Emredersiniz.

0: Şimdi söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz, deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Sevdim, vallahi sevdim.

0: Benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum. Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin!
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım, katillerden biri benim. Ya öteki kim? Karagözüm. Kim bu Karagözlü arkadaşım?
1: Dalga geçme, Azize için. Onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım elini.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağım ama söz veriyorum. Meçhul bestekar. Karagözlüm. Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana. Ha?
1: Sevemedim Karagözlüm. Seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?

0: Chopin. Yes, yes. Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous. Yes, you are very cultured. Yes, yes.
0: Kes be herif, bari sesini kes. Ettin bana edeceğini Chopin. İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alın can olsun.
2: Neyin var Allah aşkına, bir şeyler sayıklıyordun.
3: Bir şeyim yok, rüya görüyordum, hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum, müjdemi isterim. Uyan, gerçek rüya başlıyor şimdi. Azize ile Hollywood'a gidiyorsun. Sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor.
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin. Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının, zengin olmanın yolları açıldı işte.
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben.
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim.
2: Bana işin aslını söyle Kenan. Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum. Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek, Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için.
2: Onu seviyorsun.
3: Onu değil, balıkçı güzeli Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum.
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum. Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin. Yahut... dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu, kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize, bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize, seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Halimallah.
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi.
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu...
5: ben yazdım Azize. Senin için... aşkın şair yaptı beni. Sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca...
0: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum.
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
0: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış. Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Buldum.
0: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi.
0: Nasıl biri, adı neymiş? Anlasana Orhan abi.
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
0: Ne tuhaf! İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: ben.
1: Geldiniz demek.
0: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
1: Başka türlü mü? Yani nasıl?
0: Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Besteleriniz tamamen başka bir insanın... Yani insan hayalinde...
1: Buyurun, oturun.
0: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
1: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
0: Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki kabul etmenizi rica ediyor.
1: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
0: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
1: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
0: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
0: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Şimdi mutlu mu?
1: Kim?
0: Sevdiğiniz kadın.
1: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem. Zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse. Biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
0: Daha doğrusu bir iş teklifi, çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
1: Rock Hudson.
0: Hem parası da çok.
1: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız, terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili. Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri, denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünüz sokakları, dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
0: Hep kalmayacağım ki orada, işim biter bitmez.
1: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak, şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında yabancı kulaklara söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
0: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki.
1: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile küçük yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış, nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
4: Benden evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
4: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
2: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
5: Aziz hanımefendi geldiler efendim.
2: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var. Hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bize hayal alemler...

0: sürükleyecek eşsiz bir ses yıldızımızı. Muhterem Aziz Hanım'ı da kıymetmekle şeref duyarım.
1: Kenan, hasta mısın?
2: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular.
0: Nereye kayboldunuz hemencecik?
2: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
1: Allah mesut etsin.
0: Hadi güzelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken gargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.
1: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep

0: yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Niçin el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek! Hepinizin kardeşi! Ablası! Arkadaşı! Maskotu Azize'yim ben! Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Sen! Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
0: O benim işte! Kokla bak! Senin kara gözlün, balıkçı güzelin!
1: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: Buraya geldik. Çöl safari turu yapacağız. Ve bu turu işte bu buglarla yapacağız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Peru'daki turumuz devam ediyor ve geldik adalardan, denizden çöllere, kendimizi çöllere vurduk ve Huachachina adlı bir şehirdeyiz ve bu şehrinde turistik bölümü olan ufak bir yerleşim bölgesindeyiz. Bulunduğumuz yerde tabii ki her yer çöl. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bug adı verilen bu araçlarla çölde safari yapılıyor ve bir çöl yolculuğu bizleri bekliyor. Birazdan aracımıza geçeceğiz ve heyecanla, merakla çölde yaşayacağımız bu macerayı izleyeceğiz. Sizlere de tabii ki sunacağız diyoruz. Güzel görüntüler çıkacak diye düşünüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Huachachina'dan harika çöl manzaraları ve macera, adrenalin dolu anlar geliyor.
0: Bug'a bindik. Artık çöl safarisine hazırız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bug'ımıza bindik. Şimdi şöyle de gayet güzel güvenlik önlemlerimizi aldık. Birazdan çölde safariye başlayacağız. Tabii ki gayet geniş, gayet büyük bir çöl var ortada ve bir gölet varmış, bir vaha. Vaha'ya doğru gideceğiz. Tur bunu kapsıyor. Ondan sonra o nokta son noktamız olacak. Bakalım neler göreceğiz diyoruz ve tura artık başlıyoruz.

çay yollarını aşıyoruz. Şoförümüz bir hayli çılgın. Tepelerden tepeleri aşıyor, mola noktasına doğru geliyoruz.

0: İşte molayı veriyoruz. Buradaki manzara eşsiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda çölün tam ortasında bir mola verdik. Hani Türk filmlerinde Mecnun arar ya Leyla'sını, görmüş olduğunuz gibi bu çöl tam öyle bir atmosfer diyoruz. Arkada İka şehri, İka kasabası var ve baglarla çıktığımız yolda tepeleri dağları aşıp tabii ki yani bayağı da bir adrenalin yaşayıp şu noktaya geldik. Turumuz buradan devam edecek ama burası tepe bir nokta olduğu için bu noktayı seçtik. Böyle bir foto manzara yapacağız ve biz de bir Peru hatırası veriyoruz. Hadi bakalım çekelim fotoğraflarımızı.

0: Çölün tam ortasındayız. Bu anı ölümsüzleştirmek lazım.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi molamız bitti ve maceraya devam ediyoruz. Şimdi çöl yollarındayız. Bak görüyorsunuz çöl, her yer çöl. Safari'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Tekrar baglarımıza biniyoruz ve yine adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

0: Şimdi ikinci mola zamanı. Burada durma amacımızsa kum sörfü. Kum sörfü ne mi? Buyurun izleyin.
1: Evet değerli izleyenler, boardları size göstereyim istedim. İşte board.

Evet, arkamda görmüş olduğunuz bu vadi Muğla noktalarından bir tanesi oldu. Tabii ki çöllerde zaman zaman böyle vahalar oluyor. Şu anda kurumuş gözüküyor ama yeşillikten anladığımız kadarıyla bir yeraltı suyu var burada. Daha sonra bir başka gölete gideceğiz ama burada bir fotoğraf molası veriyoruz. Vadiyi sizler için görüntülüyoruz.

değerli izleyenlerimiz, keyifli bir safari turunun sonuna geldik. Tabii ki cenneti gördük bu kadar kumdan sonra. Arkamızda görmüş olduğunuz bu vaha son derece keyifli, son derece güzel, palmiye ağaçlarıyla dolu bir vaha. Hani bana Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi hatırlattı bu kadar çölden sonra diyoruz. Safari turunu burada tamamlıyoruz. Bakalım bundan sonraki durağımız Peru'da neresi olacak?

0: Safari turumuzu burada tamamlıyoruz. Elbette bu turu yapacaklara bazı uyarılarımız da var. Aman diyeyim, şapkasız, gözlüksüz çıkmayın bu tura.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, safari turunu bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi harika bir Vaha'ya merhaba dedik. Bu arada bu gölette küçük deniz bisikletleriyle tur da yapılabiliyor. Tabii safari turuyla ilgili söyleyeceğimiz şey, duygumuzu anlatacağız şimdi. Hakikaten çok güzel, eşsiz bir deneyim. Yalnız gelirken gözlük, güneş gözlüğünüzü, ağzınıza tozların, kumların kaçmaması için bir şöyle bir mendili ve kafanıza şapkayı takmayı unutmayın diyoruz. Biz yapmadık, ıstakoza döndük değerli izleyenler. Ama olsun, ne yapıyorsak sizler için diyoruz. Şimdi güzel, soğuk bir limonata içip kendimize geleceğiz diyoruz. Bakalım bundan sonraki turumuz Peru'da nerelere doğru bizi götürecek. Haydi bakalım.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Fatih bölgesindeyiz. Rotamız Fatih Camisi ile başlayacak. Ardından Aspar Su Sarnıcı ve Yavuz Selim Camii'ne kadar yolculuğumuz sürecek. Ancak bütün bu yolculuk boyunca rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

Padişah 3. Mustafa İstanbul'da 5 cami yaptırmasına rağmen hiçbiri onun adıyla anılmaz. Bu duruma 3. Mustafa çok içerlemiş olmalı ki şunu söylemiştir. İstanbul'da 5 cami yaptırdım. İkisini keşişlere, birini iskeleye, birini de meczuba kaptırdım. Ama birini de ceddime hediye ettim der. İşte ceddine hediye ettiği cami Fatih Camisi'dir. Peki Fatih'in yaptırdığını bildiğimiz ve onun adıyla anılan Fatih Camisi'ni nasıl olur da 3. Mustafa yaptırmıştır? İşte bunun cevabı bir depremde gizli.

İstanbul depremler kentidir ve tarih boyunca pek çok kez yıkıcı depremler yaşamıştır. İşte onlardan biri 1766 yılında yaşanır. Bu depremde Fatih Camisi'nin kaidelerine kadar, minare kaidelerine kadar ve en alt pencerelerine kadar tamamen yıkılır. Büyük kubbe tamamen çöker. Yerle yeksan olur yapı. Dönem 3. Mustafa'nın dönemidir. Ve 3. Mustafa bir imar hareketi başlatır ve bu imar hareketi sonucu cami 1700'lerin sonuna doğru tekrar yeniden yapılır. Ama eski plandan çok şey değişmiştir. Her ne kadar Fatih Camisi adını taşısa da o ilk caminin planı bambaşka bir hale gelmiştir. Ama ilk camiden pek çok iz hem de çok değerli iz hala yeni binada var olmaya devam ediyor. Onların izlerini sürmeden önce dilerseniz bu caminin yerinin neden burası olduğunu ve burada daha önce hangi yapıların olduğuna gelin bir bakalım.

Fatih Külliyesi yapılmadan önce tam burada, yani İstanbul'un 5. tepesinde bambaşka bir yapı vardı. Burada Konstantin'in, İstanbul'u kuran İmparator Konstantin'in yaptığı Havarion Kilisesi, yani Aya Apostol Kilisesi vardı. Fetihten sonra Ayasofya Patriklik Binası olarak görevine son verildi, orası camiye çevrildi ve işte Ortodoks Patrikliği Havarion Kilisesi oldu. Ancak bir süre sonra burası da atıl durumda kalmaya başladı. Ve işte

bu tepeyi Fatih Külliyesi'ni yaptırmak için seçti. Burada daha önce 12 tane lahit olduğu söyleniyor. Nerede? Apostol Kilisesi'nin hemen altındaki mezar odasında. Buraya imparatorlar gömülürdü. Konstantin aslında buraya gömülmeyi planlıyordu. Nitekim öyle oldu ama ondan önce annesi Helena vefat etti ve buraya defnedildi. Daha sonra Konstantin'den başka pek çok Roma imparatoru, yani Doğu Roma, Bizans imparatoru buradaki kriptaya, mezar odasındaki lahitlere kondu. Hatta bunların içinde Hazreti Muhammed'in İslam'a davet için mektup gönderdiği rivayet edilen İmparator Heraklios da vardı. İşte burası külliyeye çevrildiği sırada o çıkarılan lahitler buradan Topkapı Sarayı'nın bahçesine nakledildi. Fatih onları koruma altına almıştı. Ve aradan yüzyıllar geçti. Bugün mor renkli bu lahitleri biz arkeoloji müzesinin bahçesinde görüyoruz. Bir tanesi de Ayia İrini Kilisesi'nin bahçesindedir. Peki Fatih Sultan Mehmet neden bu tepeyi, bu 5. tepeyi, bu büyük külliyeyi ve İstanbul'un ilk anıtsal yapısını yapmak için seçmişti?

Fatih Sultan Mehmet bu tepeyi özellikle seçmiş görünüyor. Çünkü buradaki Havariyon 12 Havari Kilisesi'ne Bizans dünyası büyük önem veriyordu. İmparatorlar buraya defnediliyordu. İşte burayı seçmekle verdiği mesajların birincisi şudur. Artık burada yeni bir inanç hakim. Bu kadar yüksek bir tepe olmasının sebebi de bu caminin süliyetinin dört bir yandan görünmesini sağlamak ve böylece artık İstanbul'a Türklük ve İslamiyet hakimdir mesajını vermektir. Sadece bununla değil, bütün külliyenin mimari tasarımı da yine bir mesaj içermektedir. Bu tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Ayrıca buradan sadece dünyaya değil, kendi iç kamuoyuna da mesajlar vermektedir Fatih Sultan Mehmet. Ana caminin yapının iki tarafında sıralanan Akdeniz ve Karadeniz medreseleri tam bir düzen içindedir. Ve ana camiye, yani caminin ana kütlesine mesafelidir. İşte bununla Fatih Sultan Mehmet'in medrese tayfasına, ulemaya bir mesaj verdiği rivayet edilir. Belli mesafede saygıyla bir düzen içinde durun. Fazla devlet işlerine karışmayın mesajıdır bu.

Az önce bir önceki Fatih Camisi'nden, yani Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı camiden kalan bazı değerli detayların hala varlığını sürdürdüğünden bahsetmiştim. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Bu Fatih dönemi Çinlilerinden, o camiden kalan ender parçalardan biri. Bunlardan iki tane var karşılıklı. Baktığınızda sarı rengin biraz öne çıktığını görebilirsiniz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İznik'te Çin atölyelerini kurduruyor ve imalat onun döneminde başlıyor. Ve başlayan bu ilk dönemde henüz mercan kırmızısı yok İznik Çinisi'nde. İşte bunlara kırmızı öncesi İznik Çinisi deniyor. Bunlar nadir bulunan parçalar olduğu için bu anlamda bir önceki camiden kalan o nadide parçalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunların yanında bir şey daha var. O da minarenin kaidesinde, yani yıkılmayan bölümünde kalan

bir güneş saati. Bu güneş saatinin çok önemli bir özelliği var. Rivayet odur ki bunu tasarlayan kişi ünlü alim Ali Kuşçu. Semerkant doğumludur. 1403 yılında da doğmuştur. İyi bir eğitim almış ve astronom ve bir alim ve dil bilimci olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelir ve Sahn-ı Sema medreselerinde dersler vermeye başlar. Aynı zamanda güneş saatleri tasarlar. Bütün bunların yanında ayın ilk haritasını çıkarmakla da ünlü olmuştur. İşte o saatin onun tasarımı olduğu rivayetler arasındadır. Bir de avluda var olan mermerlerin bazılarının çok daha geriye gittiğiyle ilgili söylentiler vardır. Nereden? Havariyon Kilisesi'nden kalma mermer parçalarının avluda kullanıldığı yine söylenceler arasındadır. Dilerseniz artık içeriye girelim ve içeride bizi bekleyen sıra dışı detaylara bir göz atalım.

Fatih Külliyesi'nin yeniden yapıldığı 1766 yani 18. yüzyılın ikinci yarısı biraz mimari anlamda kafası karışık bir yüzyıldır. Çünkü artık dış etkiler, batıdan gelen mimari etkiler Osmanlı klasik mimarisini etkilemeye başlamıştır. Barok, rokoko gibi çeşitli tarzlar klasik Osmanlı mimarisine etki etmektedir. İşte bütün bu etkilere bu cami prim vermez ve klasik Osmanlı camileri formunda inşa edilir. Ve burada üstünde bulunduğu müezzin mahfili, hünkâr mahfili gibi klasik Osmanlı camilerinde var olan bütün öğeler yerli yerine yerleştirilmiştir. Ancak bu camide diğerlerinde olmayan çok farklı ve ilginç bir şey vardır. O da müezzin mahfilinde bulunan arkamda gördüğünüz tablo. Bu tablo alegorik hatta fantastik denebilecek bir tablodur. Gökyüzünde gezegenler, bir dünya ve o dünyanın üstünde Hicaz'ın, Mekke'nin, İstanbul'un, Topkapı Sarayı'nın ve Hamidiye Camisi'nin birbirinden bağımsız resimleri yerleştirilmiştir. Gerçekten alegorik öğeler taşımaktadır. Peki bu sıra dışı tablonun bu camide ne işi vardır? 1905 yılında yapılır bu tablo. Dönem 2. Abdülhamit dönemidir. Yapan kişi son Şeyhülislam Mustafa Sabri Bey'in damadı Mimarzade Muhammed Ali Bey'dir. Bunu kayınpederine yani son Şeyhülislam'a hediye eder. Ancak bir süre sonra artık 2. Abdülhamit devri biter, Osmanlı'nın devri biter ve işte o karmaşa içinde pek çok sarayla ilişkili kişinin evi yağmalanır, konaklar yağmalanır. İşte o yağmalama sırasında bu tablo yağmacıların elinde kalır ve sırra kadem basar. Uzun yıllar sonra Malta Çarşısı'nda hemen Fatih'in yan tarafında bulunan, caminin ön tarafında bulunan Malta Çarşısı'nda araç mezat satılırken görülür bu tablo. Bir kadın satın alır bir altın karşılığında ve bunu gören bir kişi olaya müdahale eder. Bu tabloyu bilmektedir, tanımaktadır. Kadına durumu anlatır. Yazıktır, günahtır der. Bu tablo Mustafa Sabri Bey'in tablosudur. Son Şeyhülislamlardan biri olan Mustafa Sabri Bey'in evinden çalınmıştır der. Kadın bu durumda tabloyu almaktan vazgeçmez. Satın alır ama onu işte hemen buradaki çarşının yanındaki Fatih Camisi'ne bağışlar. Ve işte tablonun buraya geliş hikayesi bu şekilde anlatılmaktadır. Bu camide ilginç bir başka detay daha vardır. O da caminin hemen altında bir zamanlar Ayia Apostol Kilisesi'ne ait olduğu düşünülen kripta yani mezar odası. Dilerseniz onun Fatih Türbesi ile ilişkisine gelin yakından bakalım.

Evet, mihrabın iki yanında yeşil somaki mermerden ve bugün hala dönen sütunlar var. Peki bunların anlamı ne? Öncelikle şunu söyleyeyim, 250 yıldır bu bina ayakta. Ve bu süre içinde İstanbul pek çok kez deprem yaşadı. Ama buradan anlaşılıyor ki, bu sütunların dönmesinden anlaşılıyor ki, bina en ufak bir oynama yaşamamış. Binada bir kayma olup olmadığını ya da bir bozulma olup olmadığını anlamak için konur. Ve bunlar bugün hala dönmekte. Bu da bize binanın sapasağlam, bir milim bile oynamadan hala ayakta durduğunu gösteriyor. Mihrap duvarının hemen arkasında bütün camilerde olduğu gibi hazire bölümü var. Yani küçük bir mezarlık alanı. Burada Osmanlı'nın çeşitli ileri gelenleri defnedilmiş. Bunların içinde çok tanıdık simalar var. Bunların başında Gazi Osman Paşa geliyor. Ama onun haricinde asıl önemlisi burada Fatih Sultan Mehmet'in türbesi var. İşte o türbe hemen bu mihrap duvarının arkasında. Yani şu anda bulunduğum yerle aramızda nereden baksanız bir 30-40 metre var türbe ile mihrap duvarı arasında. Bunu neden söylüyorum? Her ne kadar türbe orada olsa da Fatih Sultan Mehmet'in mezarı, yani gömülü olduğu yer, mihrap duvarının, yani şu anda bulunduğum yerin hemen altında olduğu rivayet edilir. Bunun altında Havariyon Kilisesi'nden kalma bir mezar odası vardır ve Fatih Sultan Mehmet'in işte mezarı tam da buradadır. Bununla ilgili çok sıra dışı bir hikaye yaşanmıştır. Bu gerçek bir olaydır. İkinci Abdülhamit bunun duyulmamasını istemiştir. Ama ne yaparsanız yapın, sır saklı kalmıyor ve bir şekilde bunu herkes öğreniyor. Peki bu olay neydi?

Şu anda Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin hemen önündeyim. Az önce de söyledim ya, her ne kadar türbe burada olsa da ve sandukası içeride olsa da aslında mezar odası mihrabın hemen önünde, yer altında. Eski kriptada, Havariyon Kilisesi'nden kalma mezar odasında. Bunu şöyle bir olaydan öğreniyoruz. Abdülhamit döneminde Aksaray bölgesi, Fatih bölgesi inanılmaz bir yağış alır. Ve bu yağıştan sonra bölge halkının rüyalarına Fatih Sultan Mehmet girer ve boğuluyorum nidalarıyla onlara seslenir. Bu pek çok yerden Abdülhamit'in kulağına gelir ve bunun araştırılmasını ister Abdülhamit. Bölgenin itfaiye müdürü Mehmet Paşa'yı görevlendirir. Yanına da Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa'yı verir ve her ikisi buraya gelirler. Sandukayı kenara çekerler ve aşağıya doğru inmeye başlarlar. Bir kapak çıkar karşılarına. O demir kapağı kaldırırlar ve iyice zemine indikten sonra yaklaşık 50-60 metrelik bir dehlizden devam ederler. O dehlizin sonunda işte mezar odasıyla karşılaşırlar. Orayı su basmıştır ama neyse ki Fatih Sultan Mehmet'in bulunduğu yer yüksektedir. Suları temizlerler ve hayır dualarını yaptıktan sonra da geriye çıkarlar. Ve Abdülhamit onlara sıkı sıkı tekrar tembih eder. Abdülhamit'in bu kadar ısrar etmesine rağmen biz bu olayı nereden biliyoruz?

Abdülhamit'in ağzınızı sıkı tutun ihtarına rağmen bu olay bir şekilde ortaya çıkar. 1940'lı yıllara gelindiğinde paşalardan biri, damat Şerif Paşa, Mercan'da bir konakta musikili bir sohbete katılır. İşte bu konaktaki bu sohbet sırasında bu olayı anlatır. Ve kısa sürede bu olay duyulur ve en önemlisi o günlerin bir tarih dergisinde kısa da olsa kendine yer bulur. Ve böylece hızla halk tarafından duyurulmaya başlanır. Ve böylece herkes öğrenir ki Fatih Sultan Mehmet'in mezarı türbesinin altında değil, mihrabın hemen altında bir mezar odasındadır. İşte bu mezar odası Konstantin'in de gömüldüğü kripta, bir önceki kiliseye ait mezar odasıdır. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıkar. İstanbul'u kuran Konstantin ile İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet farklı zamanlarda da olsa aynı mezar odasını paylaşmışlardır. İşte bu mezarla ilgili, bu türbeyle ilgili edebiyatımızda da pek çok şiir yazılır. Bunlardan en önemlisi Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir. Onun yazdığı işte bu türbeyle, Fatih'in mezarı ile ilgili uzun bir şiir, Birinci Dünya Savaşı'nda ünlü bir hattat tarafından bir yazı haline getirilir ve türbenin içine konur.

Şu anda Şekerci Han'ın önündeyim. Bu Han'ın önemli özellikleri var. Burası Fatih Külliyesi ile birlikte inşa ediliyor. Yani 15. yüzyılda. Orijinali iki katlı. Baktığınızda hemen anlıyorsunuz zaten. Ama dikkatli bakarsanız üçüncü bir kat daha eklenmiş. Bu daha geç dönemde. 17. yüzyılda eklenmiş ve biraz da olsa yapının orijinalliği bozulmuş. Bugün atıl durumda, kullanılmıyor. Ama ziyarete açılması gereken yapıların başında geliyor. Çünkü tarihsel olarak çok önemli konukları ağırlamış. Bunların başında Mehmet Akif Ersoy geliyor ve Neyzen Tevfik geliyor. Neyzen Tevfik'i burada bir odaya yerleştiriyor Mehmet Akif. Ve her gün onun yanına gelip ney dersleri alıyor ondan. Bunun karşılığında da ona Arapça, Farsça, Fransızca öğretiyor. Ama hem dünya görüşü olarak hem de titizlik bakımından iki farklı karakter. Bir gün burada yemek yerlerken elleri kirleniyor Mehmet Akif Ersoy'un. Bir bez istiyor ama Neyzen Tevfik'in verdiği bez o kadar kirlidir ki aman aman kalsın diyor Mehmet Akif. Ellerim daha da çok kirlenir. Ve burada geçen günlerini, yani bu ney peşinde, ney öğrenme hevesinde geçen günlerini sonrasında bir şiirle anlatıyor bize Mehmet Akif Ersoy. Ey hat, söndü şevkim. Şevkimle birlikte ben de söndüm. Han köşelerinde garip bir aşığa döndüm.

İstanbul oldum olası su sıkıntısı yaşayan bir şehirdir. Su fakiri bir kenttir. Bunu bilen Bizanslılar da şehri bu konuda desteklemek için şehrin muhtelif yerlerine kapalı sarnıçlar yapmışlar. Kimi söylentiye göre Sur içinde 200'e yakın kapalı su sarnıcı varmış. Bir de bunların dışında açık hava su sarnıçları da var. Onların bir örneğini zaten bu bölümde göreceğiz. Ama bu sarnıçlardan sağlam kalabilen, o söz konusu 200 sarnıçtan sağlam kalabilen ancak 40 tane. Bunların da pek çoğu binaların altında. İşte onlardan restore edilen ve tekrar kullanıma sokulan Sultan Sarnıcı'nın içindeyiz. Şu anda içinde bulunduğum yapının yaşı 1600. 1. Theodosios döneminde, yani 390 yıllarında inşa edilmiş. 28 sütunun taşıdığı bu yapıda hala geçmişin izlerini görmeniz mümkün. Sütun başlarında Hristiyanlığı simgeleyen haçlar ve her bir sütun başında ve sütunda da o sütunu imal eden ustanın işaretini görüyorsunuz. Ustalar kendi işaretlerini koyuyorlar ve buna göre yaptıkları işten para alıyorlar. Bu izleri hala görmeniz mümkün. Onun için Sultan Sarnıcı İstanbul'un gizli değerlerinden ve az bilinen yerlerinden biri. Buranın, sadece buranın değil, bütün sarnıçların özelinde İstanbul'la ilgili pek çok söylence üretilmiş. Özellikle bu tip sarnıçlardan yola çıkan insan aklı bu sarnıçlardan bir takım yollar olduğu ve ta Ayasofya'ya kadar gittiği yolunda rivayetler üretmiş. Bütün bunlar birer rivayet. Gerçek olan ise şehrin su ihtiyacı. İşte su ihtiyacını karşılamak için yapılmış bu kapalı sarnıcın hemen yanında ise bir de açık hava su sarnıcı var. Dilerseniz onu da yakından bir görelim.

Evet, kapalı sarnıçtan çıktık. Şu anda açık hava su sarnıcındayız. Aspar su sarnıcı. Burası Bizans'ın 1600 yıl önce inşa ettiği 4 açık hava su sarnıcından biri. İstanbul'da Sur içinde 3 tane bu şekilde açık hava su sarnıcı, bir de Bakırköy'de benzer bir sarnıç inşa etmiş. Devasa boyutta, yüksek duvarları olan ve geniş bir alana yayılan bu sarnıçlar Osmanlı döneminde durgun su sevmeyen Müslümanlar tarafından kullanılmamış. Peki ne olmuş? İşte burada yüzyıllar boyu bekleyen suyun oluşturduğu o verimli toprak Osmanlı döneminde tarım alanı olarak kullanılmış. Bu nedenle bu tip yerlere Çukurbostan adı veriliyor. Ve bu semtin de adı işte buradan yola çıkarak Çukurbostan olarak hala kullanılmaya devam ediliyor. Şimdi bu sarnıcın hemen yanında Yavuz Sultan Selim Camisi var. Gezimize son noktayı orada koyacağız.

Yumuşak çizgilerin zarif bir melodisi. Bunu söyleyen İsviçreli mimar Le Corbusier. İşte arkamda gördüğünüz Yavuz Selim Camisi'ni böyle tarif etmiş. Eğer sadelikten yanaysanız mimaride, Yavuz Selim Külliyesi tam size göre. Burası Kanuni tarafından babasının kabrinin olduğu yere türbesiyle birlikte ve bir külliye olarak 400 bin altın harcanarak inşa edilmiş. Evliya Çelebi Mimar Sinan'ın olduğunu söyler bu cami için. Ama Evliya Çelebi'nin söylediği pek de doğru değildir. Çünkü Mimar Sinan'ın yapıları listesinde bu cami yoktur. Burayı Acem Ali adlı bir mimar yapmıştır. İşte bu caminin hemen arkasında Yavuz Sultan Selim'in türbesi var. Oraya gitmeden önce bu caminin avlusunda çok ilginç bir detay göstermek istiyorum sizlere. İşte sözünü ettiğim sıra dışı detaylar

Bu sütunların altındaki bilezikler de gizli. Neredeyse bütün Selahattin camilerinde sütunların altındaki bu bileziklerde bir takım yazılar var. Eski Türkçe, Osmanlıca yazılmış. Ve bunlar genellikle ölüm ilanları olsa da arada bazen özlü sözler de

da bir destek veriyor Katip Çelebi. Cihan Nüma da bakın bu olayı nasıl anlatıyor. Sultanahmet, Medine şehrinin yenilenmesi ve Hazreti Peygamber'in yüce şahsının bir nişanesi olarak değeri 80 bin altın olduğu tahmin edilen Kevkebi Duri adlı elmas ve Mekke'yi mükerremeye etrafı 227 kıta kıymetli taş ile süslenmiş altın oluk gönderdi diyor Katip Çelebi Cihan Nüma'sında. Evet, bu elmas gönderilmiş ancak Birinci Dünya Savaşı'nda savaştan kurtarabilmek için bu elmas geri getiriliyor ve bugün Topkapı Sarayı'nın azinesinde güvence altına alınmış.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Siz

0: eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.

Ömrü seferlerde geçen Yavuz Sultan Selim, 8 ay süren Mısır seferinden dönmektedir ordusuyla birlikte. Ve yanında hocası İbni Kemal ile birlikte at sürmekte ve bu arada da ona merak ettiği soruları sormaktadır. Bu muhabbet, bu sohbet sırasında çamur kaplı bir alana gelir ordu. İşte tam bu çamur kaplı alanda olur ne olursa. İbni Kemal'in atından, atının bastığı yerden bir çamur sıçrar Yavuz Sultan Selim'in beyaz kaftanının üzerine. Çok telaşlanır İbni Kemal ve tabii diğer yaverler de. Ancak Yavuz Sultan Selim beklenmedik bir tavır gösterir. Telaşlanmayınız hocam der. Sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur bizim ziynetimizdir. Ve vasiyette bulunur yaverlerine. Ben vefat ettikten sonra bu kaftan türbemde sandukamın üzerine konulacak ve orada sergilenecektir der. İşte Yavuz Sultan Selim her ne kadar hiddetli, öfkeli bir adam olarak bilinse de ilme, bilime değer veren bir şahsiyet olduğunu bu olay bize göstermektedir.

Yavuz Sultan Selim'in 8 yıl 4 ay süren saltanatı seferlerle geçmiştir. Dolu dolu bir hayat yaşamıştır. Pek çok zafer kazanmış, halifeliği İslam dünyasına kazandırmıştır. Ama sonuçta bir çıbana yenik düşmüştür ve ölüm döşeğinde yatmaktadır. Yanında da can dostu Hasan Can vardır ve ona sorar, bu ne haldir Hasan Can? Hasan Can şöyle bir cevap verir, şimdi Allah ile olma zamanıdır sultanım. Beklenmedik bir cevap gelir Yavuz Sultan Selim'den. Sen bizi bunca zamandır kiminle zannederdin Hasan Can cevabını verir. Fatih bölgesi gezimizi böylece tamamlamış olduk. Başka gezilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Nihir Yıldırım. 11 yaşındayım, 6. sınıfım. Yarışacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazanacağımıza eminim.
2: Merhabalar, ben...

0: ezberek 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Keman ve piyano çalıyorum. Bale yapıyorum. Kelime oyunları oynamayı çok seviyorum. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyorum. İlerideki en büyük hayalim hakim veya savcı olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Merhaba, benim adım Mustafa Emre Genç. 11 yaşındayım ve 6. sınıf öğrencisiyim. Güzel havalarda dışarı çıkıp bisikletimi sürer, futbol oynuyorum. Ve koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Müreğ Maşaroğlu. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmaya katılma sebebim bir televizyon programının çıkma hayalimi gerçekleştirmekti. Bütün ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yarışmada görüşürüz.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Nehir'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mustafa, üçüncü masamızda Zeynep ve dördüncü masamızda Güney var. Arkadaşlar nasılsınız?
4: İyi.
3: Herkes iyi. Çok iyi gözüküyor. Evet. Nehir'cim seni tekrar tanıyalım. Şimdi gördük biraz görüntüde ama.
4: Merhaba, ben Nehir Yıldırım. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. 3 yıldır Fenerbahçe'de lisanslı basketbol oynuyorum.
3: Harikasın.
4: Hobilerim keman çalmak, jimnastik yapmak ve resim
3: Peki ileride ne olmak istiyorsun Nehir'cim?
4: Çocuk doktoru olmak
3: Çocuk doktoru. Neden çocuk doktoru?
4: Çünkü çocukları çok severim ve eğer ileride bu bölümü okursam çok başarılı olacağıma inanıyorum.
3: Harikasın. Hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Mustafa'cığım hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
3: Seni tanıyalım.
5: Merhaba, benim adım Mustafa Emre Genç. 11 yaşındayım ve 6. sınıf öğrencisiyim. Hı-hı. Lego yapmaktan çok büyük keyif alırım. Hı-hı. Futbol oynamayı ve bisikletimi sürmeyi çok severim.
3: Peki
5: Koyu
3: sen?
5: Bir Trabzonspor taraftarıyım.
3: Evet, onu gördüm.
5: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Harikasın. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride Mustafa'cığım?
5: Bilgisayar mühendisi.
3: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun. Senin de hayallerin gerçek olsun ve Zeynep'ciğim hoş geldin.
6: Hoş buldum. Merhaba, ben Zeynep Nina Özbayrak. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim keman çalmak, bale yapmak, jimnastik yapmak, resim çizmek.
3: Sen ne olmak istiyorsun ileride?
6: Ben büyüdüğümde anaokulundan beri hakim veya savcı olmak istiyorum.
3: Harikasın. Neden peki bu kararı verdin?
6: Adaleti sağlamak istiyorum daha çok.
3: Şahanesin Zeynep'ciğim. Sana da başarılar diliyorum ve Güney'cim hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Merhaba, ben Güney. Soyadım Başaroğlu. Hı hı. Büyüyünce cerrah olmak istiyorum. Hobilerim futbol, tiyatro. Hı hı.
3: Sanki kuliste konuştuğumuzda böyle tiyatrocu da olacağım demiştin ama Güney'cim şu anda yapıyorsun değil mi tiyatro?
7: Şu an tiyatroya devam ediyorum. Büyükçekmece Belediyesi, Halk Akademisi tiyatro kursunda.
3: Harika. Nasıl gidiyor? İyi geçiyor mu?
7: İyi geçiyor. 3 kez sahneye çıktım.
3: Şahanesi. O zaman sen bugün hiç heyecanlı değilsindir. Zaten sahnelere çıkmaya alışkınsın.
7: Evet.
3: Şahanesiniz arkadaşlar. O zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
8: Evet.
3: Evet. Evet. Herkes istiyor başlamayı. Nehir için gelsin. Harf tablomuz. Hangi harf?
9: İsmim Nehir'in N'si.
3: Nehir'in N'si. 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan paralel iki yüzeyli cisimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan paralel iki yüzeyli cisim.
1: Silindir.
0: Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışmasıyla başladık. Harikasınız. Mustafa ile devam ediyoruz.
1: Canım kardeşim Ali'nin ağası.

0: Can'ın kardeşin Ali'nin A'sı 40 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Yemeğin başı hastanın aşı bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Güney.
1: Çorba.
0: Doğruysa cevabımız 30 puanı kumbara ekler miyiz görelim. Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Zeynep'le devam edelim.
2: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 40 puan değerinde ve başkentlerden geliyor sorumuz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu ekip. Düşünelim biraz ne olabilir. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Pokin.
0: Pokin mi doğru cevabımız görelim? Oraya acaba Pokin değil de başka bir harf?
2: Pekin.
0: Pekin mi görelim? Güzel bir ekip çalışması. Şahanesiniz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu ve 4. harfi Güney için geliyor.
1: Abim Kuzey'in K'si.
0: Kuzey'in K'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Boyu 2,5 metreye kadar ulaşabilen ton balığı adıyla da bilinen deniz canlısıdır. Süremiz başladı.

0: Şimdi ekip bulacak arkadaşlar bunu. Ben bu ekibe inanıyorum. Ama sizin için önce bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Var mı bir fikrimiz? Düşünelim biraz. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
1: Orkinus, orkinus.
0: Orki?
1: Orkinus.
0: Or dur şimdi. Ne dedim başta? Orkinus mu dedin?
1: Evet.
0: Orkinus mu doğru cevabımız? Mustafa?
1: Orkinus.
0: Orkinus dedi Nehir.
1: Ha, orkinus.
0: Orkinus mu doğru cevabımız? Olmadı. Hadi arkadaşlar. Ama yaklaştık. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Orkinos.
0: Orkinos dedi Nehir. Orkinos mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar işte balığımızın görseli de yanımızda. Şimdi 4 sorumuz bitti ısınma turunda. Nehir'le devam edelim. Gelsin harf tablomuz Nehir için.
1: Manastırın M'si.
0: Manastırın M'si 60 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan katlayarak figür oluşturma sanatıdır. Süremiz başladı.
1: Origima.
0: Hangisi? Origima. Origima mı doğru cevabımız?

0: Yaklaştı ama.
1: Origami.
0: Çok yaklaştı Nehir. Nehir şimdi bir güldü, dedi ki galiba Güney'e katılacak. Güney'cim.
1: Origami.
0: Origami. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Harikasınız. Ve görselimiz de geldi. Origami örneklerini görüyoruz arkadaşlar ve Mustafa ile devam ediyoruz.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtların belli bir süre bırakılabildiği açık veya kapalı yerdir. Süremiz başladı.
2: Otopark. Otopark.
0: Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Mustafa. Birbirimizi kutlamayı ihmal etmiyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 40 puan değerinde ve akrabalardan geliyor sorumuz. Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının eşidir. Süremiz başladı.
3: Yenge.
0: Zeynep'ciğim sen içeride bir akrabalar değil mi? Akrabalar kısmını biliyorum dedin.
3: Evet.
0: İyi gidiyorum orada dedin. Cevabın doğru mu görelim? Bravo. Tam akrabaları konuştuk Zeynep'ciğim. Bak soru da oradan geldi. Güney'cim seninle devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Vücudun bazı yiyecek, ilaç, koku gibi şeylere hastalık derecesinde gösterdiği tepkidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması derken.
2: Alerji.
0: Mustafa sende de cevap vardı.
2: Ben de alerji diyecektim.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor birbirine. O zaman görelim bakalım cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turunda kaldı sadece 4 sorumuz. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 310 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2190. Şahanesiniz. Nehir'le devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
4: Kardeşim Sarp'ın S'si.
0: Sarp'ın S'si 60 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. 12 aylık süreci ifade eden kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması.
1: Sene, yıl.
0: Sene ve yıl mı cevabımız? Şahanesiniz. Isınma turu için kaldı 3 soru. Mustafa ile devam edelim.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak manasındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Tanışmak.
0: Tanışmak dedi Mustafa. Doğru mu görelim? Hadi ekip. Şimdi güzel bir ekip çalışmasıyla bence buluruz cevabı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Yanılmak.
0: Yanılmak mı doğru cevabımız? 50 puanı kumbaramıza attık. Şahanesiniz. Seni Mustafa kutlamak istedi Nehir'cim. Çok centilmensin. Teşekkür ederiz Mustafa'cığım ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Teyzem Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin Hanım'ın yeğesi 40 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, batı ve kuzey dışındaki bir yöndür. Süremiz başladı. Doğu, batı. Başka ne var?
3: Güney.

0: Güney, katılıyor musun Güney? Hemen yan masadan. Güney de katılıyor. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Ve son harfimiz Güney için geliyor.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si. 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Kabuğu ayıklanmamış pirince verilen addır. Süremiz başladı.
1: Bulgur. Bulgur.
0: Bulgur. Cevabımız bulgur mu görelim? Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Çeltem.
0: Çeltem.
2: Çeltem.
0: Çeltem. Çeltem mi doğru cevabımız görelim?
2: Çeltek.
0: Çeltek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapıyoruz şu anda.
2: Çiltek.
0: Çiltek. Çiltek mi doğru cevabımız? Hadi bir kutu daha açalım. Derken Mustafa'dan cevap gelir mi?
2: Çeltik.
0: Çeltik mi doğru cevabımız? 30 puanı ekledik. Arkadaşlar şimdi size çeltikle ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yeryüzünde pirincin %90'ı Asya'da yetiştirilir. Yaklaşık 2.9 milyar insanın temel besin kaynağıdır. Bir başka deyişle dünya nüfusunun yarısı pirince bağımlı olarak yaşar. Günümüzde yaklaşık 112 ülkede pirinç yetiştiriliyor. Bunun da bilgisini vermiş olduk. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor?
2: Çok iyi
0: miydi ısınma soru?
2: Çok iyi.
0: Çok iyi. O zaman şimdi bir kumbaramıza gidelim ama önce tahminler alacağım. Nehir'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
3: 550.
0: 550. Mustafa?
3: 600'den az.
0: 600'den biraz az. Zeynep?
4: 610.
0: 610. Güney?
1: 540.
0: 540. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 490 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2010. Harikasınız. Nasıldı bu tur senin için Nehir'cim?
4: Çok güzeldi. Birazcık heyecanlandım ama ikinci tur geçecek diye düşünüyorum.
0: Geçti. Isınma turunda o heyecanımızı atıyoruz. Evet. Mustafa?
2: Bence çok güzeldi. Hem eğlenceliydi hem takım olarak çalışmak daha böyle eğlenceyi yani hırsı attı. Bence çok güzeldi.
0: Harikasın Zeynep'ciğim.
5: Biraz heyecan vardı önceden ama yaptıkça daha çok heyecanım gitti. Ve takım çalışması olarak bence çok güzel bir iş çıkardık.
0: Şahanesiniz Güney'cim.
1: Çok hızlı geçti. Heyecanım da gitti. Alıştım.
0: O zaman ikinci tura hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır. Evet. Evet. Herkes evet. İkinci tura hazır. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
6: Hazırız.
2: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Nehir için geliyor harf tablomuz.
7: Türkçe öğretmenim Duygu'nun D'si.
0: Duygu Hanım'ın D'si 110 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Galata Kulesi'nden Üsküdar'a yaptığı uçuşuyla bilinen kişidir. Nokta nokta nokta nokta Çelebi. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mustafa böyle butona basmakla basmamak arasında kararsız. Tamam, bir kutu açalım o zaman. Bir kutu daha.
2: Hazerfan. Hazerfan.
0: Hazerfan.

0: Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Hazerfen Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi mi görelim? Yaklaştık. Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.
2: Hazerfen Ahmet Çelebi. Hazerfen Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen mi acaba? Bir bakalım. İkincisi A mı?
2: İkincisi E.
0: Evet. Ne oluyor yani?
2: Hazerfen Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi diyorsun. Ahmet tamam Çelebi. Görelim doğru mu? Arkadaşlar kutulara dikkatli bakalım. İkinci harfimiz nedir? Bir kutu daha açalım. Nehir?
3: Hazerfen Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi mi cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar şahane bir ekip çalışması olmadı mı? Kutluyorum sizi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgi. Hazerfen Ahmet Çelebi 4. Murat döneminde fen alanındaki engin tecrübeleri ve bilgisi sayesinde meşhur olmuştur. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmayı başardığı için Sultan Murat tarafından ödüllendirilmiştir arkadaşlar. Bakın Galata Kulesi'nden Üsküdar'a. Okulda öğrenmiştik değil mi bu bilgileri?
3: Evet.
0: Şimdi burada da tazelemiş olduk bilgimizi ve Mustafa ile devam ediyoruz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 120 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Marul, havuç gibi birçok sebzeyle hazırlanan, limon ve zeytinyağıyla tatlandırılan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması?
1: İkinci kelimeyi buldum ama birinciyi bulamadım.
0: O zaman bir ekip çalışması yapın Nehir'cim. Hadi bakalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Nehir ikinci kelimeyi bulmuştu.
2: Ben de ikinci kelimeyi buldum.
0: Zeynep ve Mustafa'da da ikinci kelime var. Belki şimdi biraz düşünüp beraber bir ortak çalışmayla cevabı bulabilirsiniz. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Nehir? Nehir bir düşündü ama bir... Yok mu? Olmadı mı? Söyle bir şey.
1: Mevlir salatası. Mevlir salatası.
0: Mevlir salatası mı doğru cevabımız? Mustafa?
2: Mevhin.
0: Mevhin. Mevhin salatası mı doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir acaba arkadaşlar?
1: Mevlih salatası.
0: Mevlih salatası mı doğru cevabımız? Mustafa.
2: Mavhin
0: salatası mı doğru cevabımız? Şimdi arkadaşlar salatada galiba herkes hemfikir. Evet. Peki ilk kısım ne olabilir? Bir düşünelim. Hani günler geçer, aylar geçer, sonra neler geçer derler.
1: Mevsim salatası.
0: Güney?
3: Mevsim salatası.
0: Herkes katılıyorsa evet. Eğer bir katılıyor. Güney, Zeynep, Mustafa ve Nehir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar neler dediniz öyle? Neydi? Mevgir. Bir sürü şey denedik. En sonunda mevsimi bulduk ama harikasınız. Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 80 puan değerinde ve mecazdan geliyor. Barışın ve uzlaşmanın simgesi olarak kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Barışın ve uzlaşmanın simgesi olarak da kullanılan mecazi bir ifade bu. Bir kutu daha açalım. Nehir?
1: Zeytin dalı.
0: Zeytin dalı mı cevabımız? Harikasınız. Değil mi arkadaşlar? Zeytin dalı uzatmak. Güney'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 90 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir bölgenin doğal koşullarına uygun olarak yetişen otsu veya odunsu canlıların tümüdür. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması? Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım.
1: Bitki örtüsü.
0: Bitki örtüsü mü doğru cevabımız? Bravo! Şahanesiniz. Nehir'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Simge'nin S'si.
0: Simge'nin S'si 80 puan değerinde ve zaman kavramından geliyor sorumuz. Güneşin batmasıyla doğması arasındaki sürenin ortasıdır. Süremiz başladı.
2: İlk kelime gece.
0: Hadi ekip çalışması. Mustafa?
3: Gece batması.
0: Gece batması mı cevabımız?
1: Güne dönmesi.
0: Güne dönmesi mi doğru cevabımız? Hadi ekip, yaparız bunu Mustafa.
3: Gece batışı.
0: Gece batışı. Sanki orası S gibi ama gece batışı mı görelim?
2: Gece ortası.
0: Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gece ortası mı cevabımız? Başka ne olur? Başka ne olur?
1: Gece yarısı.
0: Gece yarısı mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması oldu. Şimdi ben merak ediyorum, kumbaraya hiç gitmedik. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Nehir'cim sence?
2: 900.
0: 900 Mustafa?
3: Bence bir 800.
0: 800 Zeynep.
4: 750.
0: 750 Güney.
1: 880.
0: 880 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar yaklaştınız, 850 puanımız var ve 1650 puana da ihtiyacımız var. Bu ekip başarır, şahanesiniz. Mustafa ile devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
2: Ceylin'in C'si.
0: Ceylin'in C'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bir kurum ya da kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kişidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması.
2: Kasiyerci.
0: Kasiyerci. Doğru cevabımız kasiyerci mi görelim? Mustafa?
3: Başsavcı.
0: Başsavcı.
3: Olmadı.
0: Başsavcı mı? Sanki olmadı. Bak sonu C ve İ olacak mı acaba? Olmadı mı görelim?
3: Olmadı.
0: Arkadaşlar bir kurum ya da kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kişi. Hesap. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bence buradan

0: bulabiliriz. Hesap işleriyle kim uğraşır? Bir kutu daha açalım.
1: Muhasebeci.
0: Muhasebeci mi doğru cevabımız görelim? 50 puanı attık kumaraya. Bravo. Zeynep için geliyor tablomuz.
2: Muğla'nın M'si.
0: Muğla'nın M'si 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. TRT kısaltmasının açılımıdır. Türkiye Radyo... süremiz başladı.

0: Ekip ne düşünüyoruz? Acaba? Hadi biraz düşünelim. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Çok uzun değil mi arkadaşlar? Bir kutu daha
1: Türkiye
0: açar mıyım?
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
0: Bir daha söyle.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Evet. Evet.
0: Doğru mu görelim? 100 puan kumbaramızda. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güney'le devam ediyoruz.
3: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Ekmek arası malzemeleri pişirmeye yarayan çift yüzeyi ısıtmalı elektrikli alettir. Süremiz başladı.
3: Tost makinesi.
0: Hızlı bir cevap geldi Güney'den. Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Nehir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Nehir için.
1: Süper kumbara sunucusu Yeliz'in Y'si.
0: Ah teşekkür ederim. Yeliz'in Y'si 80 puan değerinde ve etkinliklerden geliyor sorumuz. Özel gecelerde kalabalık toplulukların ellerinde meşalelerle yürüyüşüne verilen addır. Süremiz başladı. Ellerinde meşalelerle. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Fener yolu, ay pardon,
0: Fener ne acaba? Oldu mu? Geliyor mu cevap? Gelmedi cevap. Mustafa?
2: Fener alayı.
0: Bir daha duyalım Mustafa'cığım.
2: Fener alayı.
0: Fener alayı mı doğru cevabımız görelim. Şahanesiniz. Birbirimizi kutlamayı hiç ihmal etmiyoruz. Çok şekersiniz Mustafa için. Gelsin harf tablomuz.
2: Ablam Nuray'ın neyse.
0: Nuray'ın neyse 120 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Burun akıntısı, boğazda ağrı gibi belirtileri olan, genellikle kış aylarında görülen hastalıktır. Süremiz başladı.

0: ben bu ekip için bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Kışın havalar nasıl olur arkadaşlar?
1: Soğuk, soğuk algınlı.
0: Soğuk algınlı. Arkadaşların da sana katılıyorlar bence, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Peki görelim cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Kaç sorumuz kaldı?
1: İki sorumuz
0: kaldı ve iki harfimiz Zeynep için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
1: Yumuşak G.
2: Yumuşak G.
0: Zeynep için geliyor ama Güney de oradan katılmak istedi sana. Tamam, o zaman yumuşak G görelim bakalım. 120 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Bir durumun ya da bir şeyin yeniliğini vurgulamak için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı.
1: Uğurlu olsun.
0: Efendim?
1: Uğurlu olsun.
0: Uğurlu olsun mu doğru cevabımız? Sanki olsun altı biraz değil mi? Kısa mı kaldı?
1: Evet.
0: Evet. Hadi bir ekip çalışması. Bir şeyin yeniliğini vurgulamak için kullanılan tabirdir arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Çöreği burnunda.
0: Çöreği burnunda mı doğru cevabımız görelim? Çöreği değil de acaba başka neyi olabilir? Hı? Güzel kokulu bir şey olabilir belki. Ne dersiniz? Mustafa?
3: Çöreği burnunda.
1: Ben söyledim ya.
0: Çöreği dedi nehirde. Acaba sen başka bir şey mi desen? Var mı cevap? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Çiçeği burnunda.
0: Çiçeği burnunda mı doğru cevabımız görelim? Şahanesin. Çöreği burnunda, çiçeği burnunda derken doğru cevabı bulduk ve Güney için geliyor son harfimiz.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 160 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Oyunlarda karşılıklı adımlayarak söylenen tekerlemedir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta yendim. Süremiz başladı.
2: Aldım, verdim, ben seni yendim.
0: Bu hızlı cevapla Güney kumbaramıza 160 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı? Aldım, verdim, ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Öyleydi değil mi?
2: Herkes tekerlemeyle bir adım atıyor bir
0: çizgi. Evet, şöyle şöyle aldım, verdim.
2: Kim onun ayağına basarsa o kazanıyor.
0: Şahanesin, teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. Bakalım kumbarada kaç puan var ama tahminleri alalım. Nehir?
1: 1400.
0: 1400, Mustafa?
2: 1500.
0: 1500, Zeynep?
1: 1450.
0: 1450, Güney?
2: 1510.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 1500 puan. Mustafa'cığım sen 1500 dedin. Güney'de 1510. Çok yaklaştınız aslında arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puan 1000. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek?
1: 5 soru. 5 soru.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik. Artık final turumuza ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Nehir için geliyor kategorilerimiz. Renkler, bilim, eş anlamlılar, yiyecekler. Hangisi olsun?
1: Yiyecekler anneannem Nur'un nesi?
0: Nur Hanım'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz ve sorumuzu görelim. Sıcak ülkelerde yetişen, vitamin açısından zengin bir meyvedir. Süremiz başladı.
1: Mango.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Nehir'den. Eğer cevabımız doğruysa 200 puanı kumbara ekler miyiz? Harikasınız. Mustafa çok mutlu gözüküyorsun. Evet. Mustafa için gelsin kategorilerimiz.

0: Nehir?
1: Arkeoloji.
0: Cevabımız doğruysa nehir kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Artık temkinli yaklaşıyorsun Nehir'cim, böyle tane tane tek tek söylüyorsun. Zeynep'le devam ediyoruz.
2: Renklerden Lina'nın L'si.
0: Lina. Lina'nın L'si, sorumuzu görelim. Mor rengin açık bir tonudur. Süremiz başladı.
1: Lila.
0: Lila oluyor mu? Bir düşünelim. Mor rengin açık bir tonu. Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Renkleri düşünelim arkadaşlar.
3: Eflatun.
0: Güneyden bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Kumbaramızda 2100 puanımız var ve hedefimiz için kaç puana ihtiyacımız var arkadaşlar?
1: 400.
0: Kalan puan 400. Harikasınız. Güney'le devam ediyoruz.
4: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
5: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun
6: mu? Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
4: Mübin seni seviyor Nazan.
5: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
6: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
4: Tadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
7: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
4: Tebrik ederim Nazan.
6: Teşekkür ederim. Nasılsın
5: Mübin? Ben de saadetler dilerim.
8: Aşka Tövbe bugün 13.45'te TV4'te.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ne var ya bu?
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oy şefim!
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.

olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya?
2: Ay, dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben. Botanik. Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: Yiyecekler rızanın re'si.
1: Yiyecekler rızanın re'si. Sorumuzu görelim. Yemek dışında tüketilen kuru yemiş gibi atıştırmalıklara verilen addır. Süremiz başladı.
7: Çerez.
1: Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, bir soru daha bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım. Alalım kategorilerimizi Nehir için.
4: Renkler arkadaşın Aslı'nın ağası.
1: Renkler Aslı'nın ağası. Sorumuzu görelim. Kahverengi

0: ve yeşilin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı.
1: Mavi.
0: Kahverengi ve yeşil.
1: Yok, mavi değil.
0: Mavi mi cevabımız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım.
2: Haki.
0: Acaba güneyden gelen bu cevap ve ortak çalışmayla kumbaramıza 200 puanı ekleyip ödüle gider miyiz? Harikasınız.
3: Süper kumbara.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nehir. Bravo Nehir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Mustafa. Bravo Mustafa. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Güney. Bravo Güney. Arkadaşlar nasıldı? Nasılız?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Çok eğlendik.
1: Çok güzeldi, evet.
0: Harika bir ekip oldunuz. Mustafa'cığım.
1: Ben çok güzeldi. Çok eğlendim ve takım olarak da bu sorulara daha kolay yanıt verdim.
0: Harikasınız.
1: Çok hızlı.
0: Zeynep.
4: Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardık. İlk başta biraz heyecan vardı. İkinci turda geçti heyecan. Çok güzeldi.
0: Güney.
2: Çok güzeldi, eğlenceliydi. Çok iyi takım çalışması yaptık. Çok güzel puan topladık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
0: Kutluyorum sizi arkadaşlar bu güzel takım çalışmanız için. Şimdi Tablet abla, Ödül abla, öyle birileri varmış burada. Gören var mı?
1: Orada.
0: Orada, gördüler. Hemen de görüyorsunuz canım. Bulduk yine seni Tablet ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Geliyor arkadaşlar ödülleriniz. Bugün çok güzel bir ekip çalışması yaptığınız için. Bu ödüller sizin. Teşekkür ediyoruz Güney'cim, Zeynep'cim. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.

Merhabalar, ben Muhittin Fidan. Biz 7 kuşaktır aşçıyız. Dedemin dedesinden dedesine kalan mirası kendim devam ettirmekteyim. Ben o zamanlar 16 yaşındayım. Rahatsızlığına ötürü annemi kaybettim. Daha sonrasında, bir sene sonra da ablamı kaybettim. Tabii bu da büyük bir acı. Zor günler yaşadık. Kendimi atlatamadım. Tam hayatta her şey yoluna girdi derken gene bir aradan zaman geçti. Bu sefer de babamı kaybettim. Bu acı kayıpların sonunda hep dimdik durmaya, ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Yıllar sonra, yani 12 sene sonra komi olarak çalıştığım otele aşçıbaşı olarak geri döndüm. Bu işe ilk babam sayesinde başladım. Keşke o bugünleri görebilseydi. Hedefiniz olduğu sürece başarmaya yakınsınızdır.

beş kardeşiz. Abim, üç ablam var. Bir de ben varım. Bir tek aşçı olan benim aralarında. Babam 3000-4000 kişiye fabrikada yemek yapardı. Tabii bu benim için bir ilham kaynağı oldu. Sonuçta biz Bolu Mengenliyiz. Bolu'da herkes aşçıdır. Bizim ata mesleği sonuçta babadan oğula geçen bir meslek. Eniştem de Türkiye'nin en büyük aşçılarından bir tanesiydi. Sağ olsun bana öncü oldu. Beni bu mesleğe daha iyi yerlerde tecrübe edinmemi sağladı ve yazlık otellerinde başladım. Abim Kanada'da yaşıyordu. Babama sponsor oldu. Babam da bana sponsor oldu. Biz Kanada'ya yolculuğumuz başladı. Tabii ki orada dil bilmiyoruz. Bir tek elimizde olan şey az buçuk mesleğimiz var. Yine biz aşçılıkla...

0: mesleğimize küçük küçük böyle restoranlarda başladık. Daha sonrasında orada bu işin okulunu okumaya başladım. İngilizce öğrendikten sonra çok iyi pozisyonlarda, iyi şeflerle, iyi restoranlarda çalışmaya başladım. Tam hayatta her şey yoluna girdi derken gene bir aradan zaman geçti. Bu sefer de babamı kaybettim. Kahraman görmüş olduğum babamı gözümün önünde tabii ki eriyip gitmesini gördüm. Bu acı kayıpların sonunda hep dimdik durmaya, ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Kendi başıma bir şeyler başarmaya çalıştım. Babamı kaybettikten sonra Dubai'ye gittim. 6 yıldız kıvamında bir otelle ikinci adamlık yaptım. Daha sonrasında oradan Kıbrıs'a geçtim. Yeni açılacak bir otele başladım. Kıbrıs'tan bir Amerika, Karayipler, daha sonrasında Maldiv. Şu an Türkiye'ye yerleştik. Doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. Çünkü köyde büyüdüm. Bu köyün bana vermiş olduğu o güzel doğanın kokusu, toprağın işlenmiş olması beni farklı duygulara götürüyor. Kendimce bahçem var. Bu bahçenin içerisinde mevsimine göre ürünler ekip daha sonrasında mutfağımda kullanıyorum. Mutfak benim için bir terapi. Gerçekten orada her şeyi unutup, işime odaklanıp, insanların mutlu olmasını istiyorum. Yemeğimi yediklerinde, benim yemeğimi tattıklarında o yüzündeki tebessümü görmek beni mutlu ediyor. İçerideki çalışan arkadaşlarıma da takım oyunuyla birlikte onlara öncü olmaya çalışıyorum.
1: Arkadaşlar, bizler hazır mı?
2: Yes, sir.
0: Ramazan benim için birlik ve beraberlik demek. Aynı masada sadece bir kişi değil, birden fazla kişinin oturduğu bir aile yapısı demek. Sahura kalkardık. Sahurda babamı görürdüm ve orada zaten mutlulukla başlardık. Annem güzel güzel kokan böyle yumurtalı ekmeğini yapardı. Çocukluğumu özlüyorum. Çocukluğun bende bırakmış olduğu o güzel anıları özlüyorum. Yani benim için Ramazan çok güzel duygular beslediğim bir an.

Evet, Şef Tintin'in mutfağına girdik. Niye Tintin? Yıllar söylemişim, yıllardır Kanada'da yaşadım. Muhittin ismini telaffuz edemedikleri için son üç harfinden kaynaklı Tintin olarak devam ediyoruz. İnsanların yüzünde güzel bir tebessüm bırakmak için de Tintin ismiyle devam ediyorum. Bugün sizler için 3 tane ürün yapacağım. 3 yemeğimiz olacak. Birisi Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden yoğurt çorbası. Klasik bir yoğurt çorbası. Fazla içerik yok ama hızlı ve basit yapılabilecek bir tarif. Daha sonrasında Hasan Paşa köfte, İstanbul'un vazgeçilmez sulu yemeklerinden bir tanesi. Ve arkasından da biliyorsunuz ki en sevdiğimiz şerbetli tatlardan bir tanesi de lokma. Çorbamla başlayacağım şimdi. Çorbamın malzemelerini sayarken size küçük bilgiler de vereceğim tabii ki. Un, süzgeçten geçirelim topak topak olmasın diye. Nohutumuz var haşlanmış, pirincimiz var haşlanmış, yumurtamız ve ben ekşi yoğurt kullanmayı seviyorum. Ekşi yoğurdumuz ve kendi yapmış olduğumuz kemiklerden kemik suyumuzla başlayacağız. Ve üzerine de naneli tereyağı atıp tatlandırıp lezzetimizi taçlandıracağız. Evet, şimdi başlıyoruz. Ocağımızı aldık, tavamızı altına açıyoruz. Evet, et suyumuz var. Arkadaşlar, et suyumuz çok önemli. Her yemeklerde kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Et suyunu nasıl yapıyorum? Klasik bir et suyu. Az bir şey kemiklerimizi alıyoruz. Yıkıyoruz güzelce. Aslında önce soğuk suda bekletip daha sonrasında da yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ocağımıza bir tencere alıyoruz. İçerisine kemiklerimizi ilave edip kısık ateşte, tabii evde zor olabilir ama biz 42 saat, 48 saat pişiriyoruz. Ama siz bunu düdüklü tencerede daha hızlı yapabilirsiniz. Kemik suyunu. Kemik suyu nerede de kullanabilirsiniz? İstediğiniz her yemekte kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi ocağıma aldım kemik suyumu. Bir tasım kaynayacak. Bu arada ben de meyhanesine geçeyim. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı kırdık. Mayonez tenceremizi içerisine aldık. Daha sonrasında yoğurdumuz var.

Çok güzel kendi yapmış olduğumuz ekşi yoğurdumuz. Yoğurt yapması kolay. Herkese evde yapmasını tavsiye ederim. Daha lezzetli, aromatik bir yapı olsun diye. İçerisine unumuzu atıyoruz. Daha sonrasında çırpma telimize çırpacağız. Meyhanemizi hazırlayacağız. Evet, meyhane koyu olmuş olabilir. Hiç üzülmeyin. İçerisine et suyumuzu zaten hepsini kullanmamıştık. Et suyumuzu atarak birazcık meyhanemizi açacağız. Evet, şimdi meyhanemiz güzel bir kıvama geldi. Burada et suyumuz şu an kaynama kıvamına geldi. Yavaş yavaş içerisine almaya başlıyoruz. Yoğurt aromasını çok isterseniz daha fazla yoğurt atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi gördüğünüz gibi meyhanemiz hazır. Daha sonrasında bir tasım kaynattıktan sonra kenarıya alacağız. Ama önce içerisine malzemelerimi atacağım. İçerisine haşlanmış olduğumuz nohutlarımız var. Nohutlarımızı atıyoruz. Biliyorsunuz ki Doğu Anadolu bölgesinde çok sevilen bir çorba. Ayran aşı diyorlar. Soğuğunu yaparlar, sıcağını yaparlar. Her gittiğiniz yörede kendilerine göre çorbayı devşirmişlerdir. Nohutumuzu attık. İçerisine haşlanmış pirinçlerimizi atacağız. Burada farkındaysanız çorbamız birazcık cıvık gibi duruyor. Hiç üzülmeyin. Pirincin içerisinde nişasta olduğu için nişastasını saldıktan sonra çorbamız bir tık daha koyulaşacak zaten. Çorbamız yavaştan kıvama gelmeye başladı. Şöyle kenarıya alalım. Gördüğünüz gibi çorba yavaştan kıvama gelmeye başladı. Bir tasım kaynattıktan sonra kenarıya alıp daha sonrasında nane, tereyağı sosumuzu yapıp üzerine vereceğiz. Çorba kaynama noktasına geldikten sonra derecesini düşürün. Kısık ateşte yoğunlaştırın çorbanızı ki daha çok özüt bir hale gelsin. Aroması fazla olsun. Ben de hemen kaynadı. Kısığı aldım. Daha sonrasında birazcık kenara alıp burada naneli sosumuzu yapacağız. Zeytinyağımız var ve içerisine yağımızı koyuyoruz. Tereyağını direkt attığımızda ne olur? Tabii ki tereyağımız yanar. O yüzden az bir şey zeytinyağımızla yanmasını önlüyoruz. Bu çorbayı evde devamlı yaparım. Hem kızım için hem de probiyotik yönünden güçlü olduğu için kızımın da en çok sevdiği çorba. Şimdi tereyağımız eriyor, görüyorsunuz. Bu çorbanın özelliğinden bir tanesi de nanenin bol olması. O nanenin kavrulmuş kokusuyla birlikte çorbamıza karıştırdığımızda farklı bir ahengi olacak. Evet. Yani benim en çok sevdiğim, evde misafir geldiğinde en kolay ve en basit yapabildiğimiz hızlı çorbalardan mesela 5 dakikada olan bir çorba aslında. Yoğurt, yumurta çok basit malzemelerle yapılıyor. İçerisine isterseniz et atabilirsiniz. Hani düğün çorbasına çevirebilirsiniz. Evet, sesi duyuyorsunuz. Tereyağımızın kokusu da gelmeye başladı. Nanemiz var. Nanemizi de şimdi atıyoruz. İçerisine yanmasın, dikkat edin. Birazcık daha nane atacağım. Aromasını biraz daha versin diye. Nanemizi attık. Kokusu bana kadar geldi. Bakın şöyle çok güzel. Köpürmeye de başladı. Evet, şimdi çorbamızı aldık. İçerisine nanemizi karıştırıyoruz. Sesi duyuyorsunuz. Tabii ki süper. Çorbamız koyulaştı. Cıvık bir kıvamdaydı. Şimdi hemen altını kısıyorum. Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra diğer tarifime geçeceğim. Evet. Evet, şimdi çorbamız hazır. Rengi de çok güzel. Şimdi ben size ikinci tarifime geçeceğim. Hasan Paşa köfteye.

Evet, İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden olan Hasanpaşa köfteye geldik. Sulu Yemekçi'ye gittiğinizde siz de görmüşsünüzdür. Güzel bir kıyma, üzerinde bezelye oluyor bazen, bazen de olmuyor ama patates püresi mutlaka oluyor, bir de salça sosu oluyor. Ben de size bugün çok basit, yine evde yapabileceğiniz malzemelerle kıymamız var, soğanımız var, maydanozumuz var, yumurtamız var, haşlanmış patatesimiz var, ben önceden ezdim. Daha sonra kaşarımız var, patatesi bağlamamız için. Siz galeta unu kullanabilirsiniz. Ben panko kullandım. Panko Uzak Doğu'nun galeta unu gibi bir şey. Tereyağı ve dağ keki. Tabii olmazsa olmazımız et suyumuzla birlikte. Şimdi öncelikle ben şöyle yapayım. Soğanla başlayalım. Soğan göz yakıyor biliyorsunuz ki. Soğanın göz yakmaması için ne yapmamız lazım? Soğanı doğru kesmemiz lazım. Bu da şöyle oluyor. Ben şimdi size küçük bir bilgi vereceğim. Soğanımızı aldık. Ortadan ikiye böldük. Bıçağımızı kullanırken bastırmayacağız. İleri geri, ileri geri. Sesi de duyacaksınız. Sanki bir müzik notası gibi. Sesi duyduk. Daha sonrasında ters çevirdik. Bak soğanın hiçbir suyu çıkmadı da. Yavaş yavaş sonra böyle doğrayacağız. Bıçağı geri çekerek. Gördüğünüz gibi gözlerim yanmıyor. Bıçağı doğru kullanırsak gözlerimiz yanmaz. Yine bir küçük bilgi daha vereyim size isterseniz. Şöyle söyleyeyim size. Soğan kokusunu ne alır? Tabii ki alüminyum, metal alır. Soğan kokusu varsa elinizde normal bir şekilde lavaboya gidip elinizi yıkarsınız. Daha sonrasında da metale ya da alüminyum bir şey sürdüğünüzde elinizi daha sonra soğan kokusu kalmaz. Soğanlarımızı doğradık. İnce ince kıymamızın içerisine aldım gördüğünüz gibi. Normalde soğanı rende yapıyorlar. Ben soğanın aromasını içerisinde istediğim için rende yapmadım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Soğanı ben yine rende yapıp ama bu sefer suyunu kullanacağım. Onu da hemen yapalım. Hemen bir eldivenimizi aldık yine. Elimizin kokmamasını istiyoruz. Daha sonrasında şöyle soğanı rendeliyoruz. Burada gözünüz yanabilir. O yüzden soğana çok yakın durmayın. Biraz uzakta durun ki gözünüzde hava temasında bulunmasın. Soğanı aldık. Güzelce rendeledik. Soğanımızın suyunu içerisine sıkıyoruz. Şimdi tabii ki siz düşüneceksiniz. Soğanın kalan kısmını ne yapacaksınız? Salça sosumun içerisine kullanacağım. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Bütün malzemeleri tüketiyoruz. Şimdi soğanımızı aldık hazır. Görmüş olduğunuz gibi içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Bağlaması için. Daha sonrasında maydanozlarımız var. Maydanozlarımızı güzelce ince ince kıyıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. En çok sevdiğim şey mutfakta bu bıçağın sesini duymak. Evet, attık. İçerisine tuzumuzu atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel kokuyor. Karabiber olmazsa olmazımız. Ve karabiberimizi atıp daha sonrasında yoğuracağız. Yoğurduktan sonra kıvamına göre içerisine ekmek kırıntımızı ekleyeceğiz. Bu yemek İstanbul'un vazgeçilmezlerinden. Dediğim gibi yani sulu yemek sevenler için birebir basit, kolay. Akşam kıymanız varsa hızlıca pratik yapabileceğiniz bir lezzet. Şimdi yoğurdum. Farkındaysanız birazcık böyle sulu gibi. Çünkü içerisinde yumurta var. Bunu koyulaştırmak için de tabii ki ne yapacağız? Ekmek kırıntımız var. Gördüğünüz gibi ekmek kırıntımızı atıp birazcık bağlayacağız. Hasanpaşa köfteyi genelde evde misafirim varken hani 20 kişi olduğunda yapmayı tercih ediyorum. Hem basit hem kolay hem de çok lezzetli. Şimdi evet.

Kasımpaşa köftemizin harcı hazır. Burada beklerken biz de şu an şimdi salça sosumuza geçeceğiz. Ocağımıza tavamızı aldık. Zeytinyağımızı ekledik. Daha sonrasında içerisine az bir şey, çok az bir şey tereyağı ekleyeceğim. Evde klasik salça sosu nasıl yapıyorsunuz? Yapabilirsiniz. Ben sadece birazcık içerisine buram buram koyan dağ keki ekleyeceğim. Evet, burada tereyağımız eriyor. Biber salçası kullanabilirsiniz, domates salçası kullanabilirsiniz. İsteğinize göre. Yağımız eriyor. Daha sonrasında salçamızı içerisine atıyoruz. Salçamızı ne kadar iyi kavurursak sosumuzun rengi de o kadar kırmızı olur. O yüzden ağır ağır, hızlı hızlı, ağır ağır, ağır ateşte, yavaş yavaş zamanınızı harcaya harcaya yaparsanız sosunuz gerçekten lezzetli olur. Evet, şimdi salçam burada kavrulurken, çünkü ben size ne dedim, yavaş yavaş ağır ağır yapacağım için. Salçamız kavrulurken ben size burada patates püresi yapacağım şimdi. Patates pürem, patatesleri normal haşladık kendi suyuyla, daha sonrasında ezdik. Bu kıvama getirdik. Şimdi patates püremizi aldık. İçerisine patates püremizin sadece tereyağı, tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Başka hiçbir eklememize gerek yok. Tuzumuzu atıyoruz. Fazla tuz atmayın. Çünkü zaten biliyorsunuz ki kaşarın içerisinde de tuz vardır. İçerisine kaşarımızı attık. Karabiberimiz. Ve daha sonrasında harmanlayacağız. Bu arada salçamız ne güzel kavruluyor. O burada kavrulurken güzel güzel ben de patates püremi yavaştan hazırlayayım size. Evde zaten patates püresi genelde süt koyarlar. Ama Hasanpaşa köftede süt koymanıza gerek yok. Çünkü patates püresinin bir kıvam şeklinde üstünde durması lazım. Süt koyarsanız belki akabilir. Evet, patates püremiz de hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi salça sosum, salçam kavruldu. Et suyumu içerisine atacağım. Evet, sesi de duydunuz. Hasanpaşa köfte Osmanlı zamanından bu zamana kadar gelmiş. Rivayetlere göre Hasanpaşa adında bir paşamız kendi özel tasarlamış olduğu bir yemekmiş. Evet, salça sosumuz da şu an hazır. Kaynamasını bekleyeceğim. İçerisine tuz, karabiber atıyorum. Tuz, karabiberini de attık. O orada kaynarken biz de şimdi Hasanpaşa köftemizin şeklini verebiliriz.

Evet, Hasanpaşa köftemizin patates püresi hazır, kıyması hazır, salça sosu hazır. Şimdi yapmamız gereken şey Hasanpaşa köftemize şekil vermek. Şeklini vereceğiz. Daha sonrasında orta pişmiş kıvama getirdikten sonra fırında patates püresini üzerine koyup salça sosuyla birlikte son bir fırın gösterip daha sonrasında servis edebileceğiz. Şimdi Hasanpaşa köftemizi çanak halinde yapacağız. Top haline getirdim. Kokusu çok güzel. Şimdi top haline getirdik. İçerisini az bir şey oval yapıyorum. Çanak haline getiriyorum diyelim daha doğrusu. Daha sonrasında patates püresinin içerisine sıkıp servis edeceğim. Bunun içerisine bezelye de koyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Çanağımız hazır. Bir tane koyduk. Evde tabii ki kıymayla dalyan köfte yapıyorsunuzdur. O tarz ama tek atımlık, tek kişi doyuracak kıvamda. Bunu da güzel çanak haline getirdik.

Sonuncuyu da yapıyorum. Daha sonrasında fırına vereceğim. Ondan sonra fırından alıp dediğim gibi patates püresini koyup servis edeceğim. Şimdi fırına alabilirim.

Hasanpaşa köftemiz yarı pişmiş bir kıvamda şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Patates püremiz de hazır. Patates püremizi üzerine koyacağız. Salça sosumuz da şu an kaynamaya başladı. Onu da kapattım. Şimdi size şöyle bir anımı anlatmak isterim. 4 sene önce televizyon programında bir yemek yarışması vardı. İlk kez düzenlenen. Ve o yarışmada ben birinci oldum. Orada bir hikayem var şöyle. Orada bize köfte yapın demişlerdi. Ama oradaki olay şuydu. Black box, yani bilmiyorsunuz ne çıkacağını. Kıyma vermişlerdi. Farklı ürünler vermişlerdi. Ve ben orada uzak doğu mutfağıyla Türk mutfağını birleştirip çok güzel bir lezzet yapmıştım. Aklıma o geldi. Şu an. Evet, şimdi patates püremizi koyuyoruz. Klasik yemek yapmayı severim ama bazen de yemeklerle oynamayı ve onlarla farklı boyuta çıkmayı da çok severim. Evet, şimdi patates püremizi üzerine koyuyoruz. Püremiz çok güzel. Patates püremizi koyduk. Şimdi salça sosumuz hazır gördüğünüz gibi, onu koyup daha sonrasında fırına atacağız. Etimizin piştiğinden emin olmamız lazım. Az bir şeyde patates püresinin renk alması lazım. Daha sonrasında servis edebiliriz. Evde pratik, kolay ve lezzetli yapabileceğiniz Hasanpaşa köftemiz.

Evet, çorbamızı yaptık. Daha sonrasında Hasanpaşa köftemizi yaptık. Ve şu anda tatlımıza geçiyoruz. Tatlımız biliyorsunuz ki ne demiştim? Lokma demiştim. Lokma 1400'lü yıllarda Osmanlı Sarayı'nda saray lokması olarak anılırmış. Biliyorsunuz ki günümüzde de sokak lezzeti olarak da sokaklarda yapılmakta. Bu da öbür tariflerin gibi çok basit ve kolayca yapılabilecek bir tarif. Sadece birazcık mayalanmaya ihtiyacı var. Şekerimiz var şerbet için, suyumuz var, az bir şey limon suyumuz. Daha sonrasında hamurumuz içinde yağımız, tuzumuz, mayamız, unumuz ve yine suyumuzda şekerimiz var. Şekerle mayayı karıştırıp aktive edeceğiz. Daha sonrasında başlayacağız. Şimdi öncelikle şerbetten başlamak istiyorum. Şerbetim için ocağımın altını açtım. Suyumu içerisine attım. Daha sonrasında şekerimi içerisine koydum. Bu burada ağır ağır kaynarken, şerbet kıvamına gelirken ben de hemen lokmama geçiyorum. Ilık suyumuz var. İçerisine mayamızı atıyoruz. Daha sonrasında aktif olması için şekerimizi atıyoruz. Şekerimizi, mayamızı attık. Ilık suyumuza çırpma telimizi alıyoruz. Çırpıyoruz. Lokma benim en çok sevdiğim tatlardan bir tanesi. Genelde tatlı haşerdiğim zaman evde yapmayı da severim. Ben birazcık yorum katmayı da seviyorum. Şerbete koyuyorum ya da şerbetin içerisine tarçın koyuyorum. Tarçınlı yapıyorum ya da şerbete hiç koymadan çikolatalı da yapabiliyorum. Keyifli oluyor. Evet, burada mayamız hazır. Şimdi tuz, yağ ve unumuz var. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Karıştıralım. Mayalı ürünümüzün, bakıyoruz mayası gitmiş zaten, şu an olmuş. İçerisine alıyorum. Şimdi yavaş yavaş hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya başlıyoruz. Elinizle yoğurabilirsiniz ama ben öncelikle çok sulu olduğu için ellerin batmasını istemiyorum. O yüzden öncelikle tahta kaşık olabilir. Normal kaşıkla da kendini toplayana kadar harmanlıyoruz. Evet, şerbetimiz yavaştan kaynamaya başladı. Hamur işi çok severim. Her zaman da tavsiye etmiyorum. Çünkü hamur işi biliyorsunuz ki fazlası zarar. Ama az bir miktarda yersiniz de keyifli olabiliyor. Hamurumuz kıvama gelmeye başladı. Hamurumuzun yaklaşık yarım saat mayalanması lazım. Mayalandıktan sonra da kızartıp daha sonrasında da şerbetimizin içerisine alacağız. Evet, iyice kıvam alana kadar karıştırıyorum. Daha sonrasında mayalamaya bırakabiliriz.

Evet, şimdi şerbetimiz hazır. Şerbetimizin içerisine ne yapmıştık? Su ve şeker koymuştuk. Kaynama derecesine geldikten sonra içerisine az bir şey limon ekleyip daha sonrasında soğumaya bıraktık. Soğuk olması gerekiyor. Çünkü sıcak bir şeyin içerisine sıcak koyarsanız hamur olur. O yüzden dikkat edin. Şerbetimizin kıvamı burada. Hazır gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz gibi hamur yapmıştık. Hamurumuz da hazır. Mayalanmış. Çok güzel. Evet, şimdi yağımız kızdı. Birazcık kaşığımı yağlıyorum ki rahat rahat alabilelim. Yağımız çok kızmasın. Niye diye sorarsanız hamurumuz yanar. Dışı çıtır olur. İçi yumuşacık. Hala çiğ kalır. Dikkat edelim. Evet, birazcık meşakkatli ama lezzeti çok güzel. Yumruğunuzun içerisine az bir şey alıp daha sonrasında sıktığınızda ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi mayalandığı için de çok güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Altın sarısı olunca yavaştan almaya başlayacağız. Şerbetimiz hazır. Evet. Devamlı yönlerini değiştirelim ki her yeri aynısı da pişsin ve altın sarısı olsun. Yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Çok güzel mayalandığı için bakın yuvarlak toplar haline çıkmaya başladı. Belki şekilleri düzgün olmayabilir, hiç önemli değil. Zaten profesyonel hiçbir şekilde lokmacı gibi yapamayız. Sonuçta buna yıllarını vermiş tecrübeli şeflerimiz var. Onlar bizden daha iyi yapabilirler şekillerini. Lezzet olarak zaten hepsi aynıdır. Şerbet ve hamurdan oluşuyor. Çok güzel kıvama gelmeye başladı. Evet, bunlar iyice kızardıktan sonra, altın sarısı olduktan sonra şerbetimizi atacağız.

Evet, lokmamız altın sarısı oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yağımızdan alacağız. Soğuk şerbetimizin içerisine atıyoruz. Çok güzel. Son iki tane. Daha sonrasında şerbetin içerisinde bir 30 saniye gezdirip hemen sunum tabağımıza alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi rengi çok güzel. Şerbeti çekti. Dışı çıtır, içi yumuşak. Ağzınıza yediğinizde dağılması gerekiyor. Afiyetle yiyebilirsiniz.

son olarak da size en çok sevdiğim salatayı yapacağım. Salatada birazcık değişiklikler yaptım. Birazcık gavur daha, biraz çoban salata. İçerisinde sumak var, kekik var, tuz var, karabiber var, nar ekşisi var, limon suyu var.

0: standart bir salatanın içerisine birazcık sumakla kek ekleyip daha fazla ekşilik yaptık. Şimdi ben size yani küçük doğrarsanız gavur da olur, iri doğrarsanız çoban salata olur. Nasıl istiyorsanız. Ben birazcık orta boy doğrayacağım. Sevdiğim tarzda. Tabii siz evde aynı boy doğrayamayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan salatanın bir bütünlük kazanması. Salatalığımızı doğradık. Biberlerimiz var. Biberlerimizi doğruyoruz. Daha sonrasında domatesimiz var. Domatesimizi doğruyoruz. Ben domatesi biraz bol severim. Siz de isterseniz bol koyabilirsiniz. Domatesimizi doğradık. Şöyle gördüğünüz gibi renk şöleni var. İçerisine maydanoz. İsterseniz dereotu atabilirsiniz, nane atabilirsiniz. Nasıl uygun görüyorsanız. Az şey dereotu attım. Çok az bir şey soğan atacağım içerisine. Evet, şimdi salatamızı karıştıracağız. Salatayı karıştırdık. Gördüğünüz gibi renkler çok güzel. İçerisine az bir şey limon suyu. Çekirdeklerine dikkat edin içerisinde olmasın. Zeytinyağı. Nar ekşisi. Ve en önemli yer sumak. Kuru kekik. Kuru nane. Karabiber. Ve isterseniz tuz atabilirsiniz. Ben tuz atmadım. Nar ekşisinin tuzun yerini tamamlayacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle kavurma alabilirim. Evet, salatamız da hazır. Diğer yapmış olduğumuz yemeklerle birlikte masamıza geçebiliriz.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Evlenirsem üzülür müsün?
9: Evet.
10: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
9: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne halim?
8: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
10: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
8: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
11: Canım anneciğim.
12: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yol büyük indirim günlerinde. üzerinde, Sonchic'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim, Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurmak. Kim tutar seni?
13: Türkiye'nin bir numaralı

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: İşlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Trend Yol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: diyebiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle.
2: Yeni Schwarzkopf Creme Supreme.
1: Her sen için.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman...

tecrübe ve deneyimlerimi yansıtmış olduğum masamda her zaman söylediğim gibi benim tabağım benim aynamdır. Baktıkça kendimi yansıtırım. Afiyet olsun.

0: İşleriniz o biçim aynalı olsun Temel Reis.
1: Sağ olasın yengeç Rıza abimiz.
0: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
1: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
0: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pürsün be gelin.
0: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
1: Bu üç yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mı? Suslu Hüsniye seni piricik mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğiz.
1: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
2: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocam olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
3: Sağ olun efendim. Benim için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
3: Hayrola, dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
4: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
3: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
4: Sendeki kabiliyet bende olsa böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de valilerini ağlatırdım.
3: Yani sanat diye rakı sofralarına meze yapacağım ha? Alaturka yazacağıma hamallık yaparım daha iyi.
4: Zaten bu gidiş de öyle olacak galiba. Aa sahi, sana gene iş bulamadım, haberin olsun.

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurban o göze ne bakarsın denize. Hamsi kurban o göze ne bakarsın denize. Atarlar sana olta. Evet.
1: 250 gram karides verir misin?
3: Benimki yaramaz olta. Azize Aziz abla ben.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak. Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi! Oynar oynar maşallah!
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker.
1: Ne askeri?
5: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
1: Ama tartmadınız ki.
5: Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana, fazlası var, eksiği yok.
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinarit değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş, tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, not alarım onlar. Bestem, bestelerim. Keman partisi, cello partisi, viola partisi.
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi. Seninki gıy gıycı galiba. Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da.
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz. Bir de Chopin oluversin aralarında. Güle güle Chopin!
4: Gene bekleriz! Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
6: Demek bu radyoda düğmeyi çevirten dümbeleklerden!
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
7: La fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, neme lazım?
1: Dinlemiyorum! Kız seni seviyor, değil!
0: Biraz züppeymiş, olsun!
1: Dinlemiyorum dedim!
0: Babası milyoner, iki! Hacaymış, olsun! Üstelik Kürşit bey senin gibi bir damada dünden razı!
1: Ama ben kendimi parayla satmaya razı değilim.
0: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik.
1: Hayal kurmayı bırak oğlum.
0: Ancak Hürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
1: Hürşit Bey'in de... Tövbe tövbe. Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
0: Alaturk...
1: Alaturka deme.
0: Hamallık.
1: Hamallık.
0: Bulaşıkçılık.
1: Bulaşıkçılık.
0: Lağımcılık. Ha? Sabah mektebe giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah!

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten ifrit olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
2: Evet.
1: Hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk Semra.
1: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
3: Memnun oldum. Çünkü o hippie müzikleri gerçek mezar olmaya başladı.
1: Bizler de mezarcı başı.
4: Yücak! Zaten rutubede.
5: Hadi annem kapıyor.
1: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar, hadi, hadi.
2: Klasik müziğe olan aşkına hak verdim.
6: Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim.
1: Aman be çocuklar, alayı bırakın.
6: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
7: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın ona göre, anladın mı?
1: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş, müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
2: Dersler ne alemde?
1: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
8: Allah'a ısmarladık.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Notalara mı bakacaksın, bana mı?
1: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
3: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
9: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
3: Hoş bulduk efendim.
9: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
3: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
9: Aa, inat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eşşok bu musibetliklerde.
1: Ama baba.
9: Yalan mı diyorsun kız? Benim müesseselerim maşallahına hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem rahatlık görür, hem de cebi bangonot.
3: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
9: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
1: Baba!
3: Ben müsaadenizi rica edecektim.
9: Değiştir bu kafayı, ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
3: Hoşça kalın amca.
1: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
3: Zahmet etme Semra.
1: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
9: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
10: Aslında bana gelin gelecek kız kızlığını bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım.
11: Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan, erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
12: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
10: Aa, o ne biçim laf öyle?
12: O biçim işte.
10: Aa. Kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
12: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim?
10: Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi.
12: Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dört cihetini şaşırtırım ben! Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin! Yoksa ağzını ense köküne kadar caaart diye yırtıveririm!
10: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar, sen de utanmadan gülüyorsun!
13: Laçınsın çenek tutarsın lafa da ağızlarına çilit vurmak pahamı düşü! Biz senin kemazül evvelini piliyoruz. Açın kızıma laf dokundurmak için önce senin kirkamam keselenmen lazım.
10: Aa, can kurtaran yok mu hayır? Bunlar elbirliyle kalbime inmeye verecek!
1: Hurşit beylere uğradın mı bugün?
3: Uğradım.
1: Semra nasıl?
3: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne. Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibini rastladım. Bakkalın, kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
1: Zavallı yavrum.
3: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun, yarından tez yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden. Çay için teşekkürler, hadi sen yat artık.
4: Allah gönlüne göre versin evladım.

0: Şoför. Merhaba şoför.
1: Merhaba balıkçı güzeli. Ne haber?
2: Ne?
1: İşler mi? Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
2: Ne diye olacak şey diyemiş?
1: Ha?
2: Garsonluk iş diye mi?
1: Bu ne periz, bu ne lanet uçuşu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
2: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
1: Ne o?
2: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
1: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım. Niye indik ya?
2: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
1: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
2: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
3: Kademsizliğim motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmaktı, bendenize düştü tabii.
2: Madem bana yükledin o suçu, bırakın da bir bakayım.
3: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
1: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
2: İşim bitince gelirim hemen.
1: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin, bana eyvallah. Ana ısmarladık. Aa, 12'yi geçirme, çıkacağım.
2: Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
3: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay beye vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: İyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de sizi götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Birini mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Haa, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan Hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
0: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
0: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş, garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınızı
3: çalıyor.
0: Aman aman, hadi yürü.
1: Kim bu bey?
2: Gazinonun patronu, meşhur Arnavut Osman.
4: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi. Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
0: Arkası bakar mısınız? Açtı. Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
5: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: defada ağzın kapanıp gözlerine vurdum.
1: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğine iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
0: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
1: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
0: Keşke iyi nişanlasaydım onalını da kalın kafan kırılaydı.
1: Boşver, hepimizin cemaatül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska kovi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
0: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
1: Garson!
2: Ağlar seni yüzü, ağlar seni yüzü.
1: Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, bakayım.
0: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
3: Beni sokak mı zannetti bu herif?
4: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
3: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsun, zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
4: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
5: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
6: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
5: Lan ne var, ne oluyor ki?
3: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
4: Gazinocular kralı değil, peri padişahı olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
0: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
1: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
7: Tazim alırım, tazim alırım! Balıklar tazim! Hadi derya kuzuları!
0: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi.
5: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
0: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rızacığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
3: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift lira ya!
0: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani enstitü mektebinde okuyan güzel işlerin babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rızacığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı değil tabii.
1: Az önce kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşüncesizliğimi yüzüme vurdu. Ben de özür dilemek için geldim.
8: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
1: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
3: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
8: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
0: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
1: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
0: Bu da kim ki Rüstem efendi?
3: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
0: Aa, deli mi ne ayol? Sanki bir şey soran vardı da ona!
8: Şu herifin haline bak be!
3: Sağa bak!
8: Bu herifin nizami nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
3: Sokayı yutmuş lodos balığı gibi ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
9: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
3: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
9: bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!
10: Arkalarda bir yere oturalım, gazinocu milletine güven olmaz!
8: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak!
9: Kapıya da yakın olur!
3: Su koyu verirlerse çıngar çıkartırız! Ne yani, Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşse 40 tane şahidimiz var!
8: Anne be Gaysin, buyur desene!
11: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun! Şöyle buyurun!
3: Lodos balığı, ne haber?
8: Geç Hüsniye!
11: Buyurun, buyurun, buyurun! Affedersiniz, bir dakika!
8: Sıkıştım, geldim buraya! Uy anacığım! Uy gaybana çık! Sırla böyle kapıya!
11: Affedersiniz, böyle buyurun lütfen! Buyurun efendim, buyurun! Çekinmeyin! Geçin, geçin, şöyle geçin, geçin!
8: Geçin, geçin, geçin! Geçin, geçin, geçin! Geçin, geçin!
11: Çekinmeyin efendim, buyurun!
3: Bu gece tenzilatlı tarife galiba. Baksanıza müşteriler pek döküntü.
8: Olur, benim rica ederim. Kelime gelin buraya oturalım.
11: Yo, olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim.
8: Öyle mi? İyi, buraya alacağım. Gelin uşaklar.
11: Buraya, buraya, daha önemli.
8: Daha önemli. Geçin be gelin.
11: La bilin efendim, rahatınıza bakın.
8: Acıma sayıyor canım, buraya
11: oturalım. Dilediğiniz yere oturabilirsiniz.
8: Sıra kapın be gelin. Çekin gelin içeride,
11: buyurun, buyurun. Eyvah.
8: Şey, affedersiniz.
3: Biraz dikkat etsene yahu.
8: Bir kusura bakmayın.
3: Ama çek, çek bir seni.
0: Pis diye babana verirler, sus.
12: Hay seni garson yakalar.
3: Boş ver be Chopin, bunlar adam değil.
8: Rica ederim, karışmayın işime.
3: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
8: Meşgul olmayın benimle, rica ederim.
11: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim. Çocuklar temizlerler. Bez getirin oğlum, bez getirin. Üzüne baksana evladım, dikkatsiz evler, ne olacak? Sersem adamlar!
3: Tam sana layık müşteri işte.
8: Onlar müşteri değil, özel davetli.
3: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör.

0: dedim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be Chopin?

0: Meraklanmayın, meraklanmayın efendim. Bu yemekler böyle hazırlanır.
1: Öyle mi? La bu riayet faiculuk mu ödeyeceğiz?
2: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
3: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
2: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
1: Lan nesi var bu garinin be?
4: Geçmiş olsun Handan abla.
2: Ah, hepimize geçmiş olsun, hepimize.
3: Ne diyor ayol bu?
1: Buyurun aşkım.
2: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre... ...bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim. Herhalde bizi kırmaz.
3: Benden mi?
2: Hep beraber alkışlayalım.
0: Patron, patron engel olalım, zavallı kızı rezil edecek.
2: Hadi selam versene, bak seni alkışlıyorlar. Hadi,
5: merhaba abilerim, merhaba ablalarım. Süslü hanımlar, beyler, merhaba.
6: Allah korudu bizi.
2: Hadi, şarkı bekliyoruz.
5: Aa, ben şarkı bilmem ki.
3: Aa, niye bilmiyormuşsun kız?
6: Öylesine bir döktür ki... ...şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişman olsun.
5: Abiciğim, sustursana şu tıngırtıyı. Alın şunu elimden yahu. Ben doğru dürüst şarkı markı bilmem ki. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara beylere göre değil. Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti.

0: oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyunda ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz!
0: Sahiden istiyor musunuz beni? Benden bıktınız demek.
1: Evet mi, yoksa gene hayır mı?
0: Evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada biz sonra konuşuruz Azize hanımla.
2: Kaç lira?
1: Daha acemi, ders filan alması lazım.
2: Kaç lira?
1: 500, gecede 500 veriyorum.
4: Olmaz! Az değil mi arkadaşlar?
2: Az!

0: Bir dakika susalım.
1: Handan kokanasını mı beğendiniz, Azize kızımı mı?
2: Azize, Azize, Azize, Azize.
1: Ne veriyorsun o benden kart karıya?
2: Söyle, söyle, söyle.
0: 2000.
1: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
2: Güzel.
1: Şirin mi?
2: Şirin.
1: Sesi zaten boş ver. Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye.
0: 500 fazla ha?
2: 1000.
0: 1000 daha 2000, 2000 daha 3000. 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Ah, oynatacağım aklıma 3000. Aman Allah'ım yapmayın, açayım bana. 3000 ne olur mu canım, 3000. Parayı sokaktan topladık ya. 3000, 3000, 3000. Peki, peki, 3000'i ver.

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılıktı, oyunculuktu derken bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Haytoğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecirtlak sesi kesildi birden! Elektrik kesilmiş!
1: Oh! Daha beter olayım kör olası! Fiyakana bakan da seni bir şey sanır! Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük! İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim!
2: Hakkı ver Bedi abla! Çamaşır için çamaşır makinesi! Bulaşık kaplara bulaşık makinesi! Ekmek kızartmaya bile makine var! Peki, biz ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
0: Ha, makinaları bozar rahat ederiz! Hasedinden çatla emin düdük!
2: Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? Burası ne biçim yer, konu komşu hoş geldine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok.
1: Chopin!
3: Affedersiniz, rahatsız ettim.
1: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
3: Özür dilerim. Buraya bunu...
1: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
3: Çiçeği Osman Bey yolladı.
1: Osman Bey mi?
3: Osman Bey.
1: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
3: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
1: Bir kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var.
2: Peki, Chopin niye küstü bana?

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
2: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: Sardinocular kralı olduysan benim sayemde oldun. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
1: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın düdük.
0: Şimdi cat diye yırtarım ağzını!

0: açısından çıkmış kalıpsız suratının coğrafyasını yazısı kadayıfına çevireyim.
1: Hiç umutlanmasın, buranın temeline dinamit korumda yerimi gene o**ma!
2: İşte, sana bahsettiğim Madame Surpik. Senin yetişmenle meşgul olacak. 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni.
3: Buyurasın yavrus.
0: Selamün aleyküm madama. 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha?
3: Havuş!
0: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama?
3: Bu küçüğü bir güzel tersüz etmek lazım Gelos.
0: Tersim biraz kokar madama.
3: Yüzüm de balık kokur. Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma giydirmekle icraata başlayabiliriz.
0: Kolay değil madama, kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz.
3: İlk dersimiz gustolu giyinmekten başlıyor.
0: Ne sustalısı be madam? Ben Külhan Bey miyim?
3: Sustalı değil Kaya, kız gustolu, gusto. Yani ya, ala moda uygun bir vaziyette, anlıyorsun he? Tak bakayım şunu kafana, aa bak güzel oldu, pek güzel oldu.
1: Kızı apa kuruya maskarasına çevirmeden şu derse atlayıverseniz kokana!
3: İkinci dersimiz dansın envai çeşidini öğrenmek.

0: şeyke boğulsun yoksa moron tepe olsun. Tepin meyninden solur.
1: Kusura bakma be madam, bu hava biraz bizim Karadeniz havalarına çalıyor da.
0: Burada içilir yavrum.
1: Bizde içilir madam. İmam suyu, anzu.

0: Azarot, o da yoksa ispirto. Sizde at yarışı vardır hipodromda. Yok be madam, bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
1: Burada biriç oynar beyler, kanasta ya da bezik. Biz

0: Senin de hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kızısı otururken bacağını biraz açmak ettin.
1: Yok deve. Sen beni ne sandın madem?
0: Tabii mezuruyla. Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan striptizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyüz bir edayla kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sensin.
1: Devenin gözü. Etek bu madam, etek yelken değil. Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışma!
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papya 3 katlı kağıt havlu 119 lira!
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala, alışverişin kahramanı ol! Hadi uygulamaya!
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Trend.

0: seferinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Üzerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Soşik'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim. Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kardamotive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma.

0: Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Üçü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
2: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
3: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor. Ne dersi olacak bunun?
2: Nasıl konuşuyorsun hele bir göster.
3: Alo, kimsin lan? Önce sen öt de kimi aradığını çakallayalım. Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra.
2: Su böyle konuşulur, ayıptır. Mektakke dikkat et. Hello, buyurunuz efendim. Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet. Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini?
3: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesmen neyin nesi madem? Karşındaki telefonda görür mü sanki?
2: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç. Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
3: Hello!
4: Ek doğurur gibi, o ne biçim alo be? Azize, sen değil misin?
3: Gel de bu yampiriyle nazik konuş bakalım. Benim, ne olmuş?
4: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımız hitam buldu sanıyorsan aldanıyorsun. Ayağını denk al!
3: Ne bağırıyorsun bir ayı, kibarlığın mektebi var. Yatak odası sesinle konuşsana.
4: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
3: O da benim değil mi? İstersen üç gün, üç gece çıkmam.
4: Yalnız mısın odanda?
3: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval? O da benim. İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat.
4: Dinle beni kız! Hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun, o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen bana da yengeç rızalık haram olsun.
3: Şüş! Kime posta koyuyorsun be? Senin karşında Temel Reis'in kızı Azize var. O koftiden şişinmelerini başkasına oku inek! Kızıra bakmam adam, yengeç bir adamdan sayılmaz.
2: Şimdi de müzik dersi.
3: Şimdi bu müzik mi yani?
2: Hem de müzikiyatın klasik cinsidir. Bizde anlayanı pek az ise de herkes bilir geçiniyor. Üç beş isim ezberlesin kafi. Boy poz göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın. Brahms'ı seversiniz.
3: He?
2: Brahms.
3: Brahms.
2: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum.
3: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor madem.
2: Wagner'i unutmazsın. Soran Wagner olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin.
3: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor bu Wagner?
2: Sonracığıma Tchaikovsky.
3: Bu zımbırtı kimin?
2: Bu en büyük romantik Chopin.
3: Chopin mi?
2: İyi ya.
3: Ah canım, Chopin demek. Onu tanıyorum.

0: İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?
4: Allah Allah! Bu da kim ya?
5: Ha, vay canına! Azize o!
4: Olur şey değil doğrusu.
2: Azize ha?
4: Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik.
6: Kolay mı? 10 derste ters yüz etti bizim adam Sürpik. Oturup kalkmamızdan, oynadığımız iskambile kadar her şeyimiz değişti. Bak, sana ne getirdim?
3: Chopin!
6: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
2: İşleri ilerlettin mesela.
6: Ne demezsin! Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? Hadi, imtihan et beni! Brahms! Doğru mu söyledim?
2: Doğru!
6: Sonra Liszt'in Macar Rapsodileri!
2: Doğru!
6: İkincisini çok beğenirim! Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış! Biri daha vardı, neydi dur bakayım... Kahve... Tahvoski!
4: Tahvoski!
6: Yoksa çay mıydı?
4: Çaykovski olmaz mı?
6: Tamam, işte o! Ha Kahvoski, ha Çaykovski! Çay kahve aynı kapıya çıkar! Ama... senin adaşın Chopin... bilmem neden, ben en çok onu seviyorum.
5: Azize, Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu, Didelerim kar ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
6: Bana müsaade!

0: Birini mi bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet, rezil!
0: Hoşt köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucan da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Hoşt, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitlerşesi, süprüntü küfesi!
2: Belediye, kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin rızası,
2: At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
1: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin, ben onların hakkından gelirim!
2: Çekil ulan erkek müsveddesi!
0: Hey be! Yamanmışsın be Chopin! Herifleri iyice tayyare ettin! Kaşın kanıyor!
1: Önemli değil!
0: Olmaz, bize gideceğiz! Benim yüzümden oldu! Yaranı tamir etmeden bırakmam! Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum!
1: Merak etme, yatıyorum!
3: Bu uyuntu da nenin nesi, nereden buldun?
0: Uyuntu filan değil, benim Chopin'im o.
3: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
0: Yok be Bedi abla, bizim gazinoda garson.
3: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla bulaşıkçıyla ne işin var?
0: Sazdan Orhan abinin arkadaşı yabancı değil. Az önce benim yüzümden yengeç Rıza'yla kavga etti.
3: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
0: Osman bey gazinonun sahibi, keyfim hikayesi diye ne derse desin. Hani yatıyordun?
1: Ameliyat mühim desene.
0: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım. İş yaparken lavaballikten hoşlanmam.
1: Emredersiniz.

0: Şimdi söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Sevdim, vallahi sevdim.

0: benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor! Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum. Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin.
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım. Katillerden biri benim. Ya öteki kim? Karagözüm. Kim bu Karagözlü arkadaşım?
1: Dalga geçme. Azize için, onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem, senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım elini.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağım ama söz veriyorum. Meçhul bestekar. Karagözüm. Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana. Ha?
1: Sevemedim kara gözlüm, seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?
0: Chopin! Yes, yes! Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous! Yes, you are very cultured! Yes, yes!
0: Kes be herif, bari sesini kes! Ettin bana edeceğini Chopin! İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alın can olsun!
2: Neyin var Allah aşkına, bir şeyler sayıklıyordun?
3: Bir şeyim yok, rüya görüyordum hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum, müjdemi isterim! Uyan, gerçek rüya başlıyor şimdi! Azize ile Hollywood'a gidiyorsun, sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor!
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin! Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının, zengin olmanın yolları açıldı işte!
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben!
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim!
2: Bana işin aslını söyle Kenan! Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum! Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek, Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için.
2: Onu seviyorsun!
3: Onu değil, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum!
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum! Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin. Yahut... dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu, kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize, bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize, seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Alimallah.
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi!
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu?
5: Ben yazdım Azize! Senin için... aşkın şair yaptı beni, sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca...
0: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum!
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
0: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış! Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Buldum!
0: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi!
0: Nasıl biri? Adı neymiş? Anlasana Orhan abi!
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
0: Ne tuhaf! İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: gelsin.
1: Geldiniz demek.
0: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
1: Başka türlü mü? Yani nasıl?
0: Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Besteleriniz tamamen başka bir insanın... Yani insan hayalinde...
1: Buyurun, oturun.
0: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
1: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
0: Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki kabul etmenizi rica ediyor.
1: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
0: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
1: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
0: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
0: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Şimdi mutlu mu?
1: Kim?
0: Sevdiğiniz kadın.
1: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem. Zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse. Biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
0: Daha doğrusu bir iş teklifi, çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
1: Rock Hudson.
0: Hem parası da çok.
1: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız... ...terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili... Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri... ...denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünü sokakları... ...dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
0: Hep kalmayacağım ki orada, işim biter bitmez.
1: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak... ...şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında, yabancı kulaklar...

0: söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
1: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki.
0: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile küçük yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış, nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
1: Benle evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
1: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
2: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
4: Aziz hanımefendi geldiler efendim.
2: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var. Oh, hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bizi hayal alemlerine sürükleyecek eşsiz bir ses yıldızımızı muhterem Azize Hanım'ı takdim etmekle şeref duyarım.
3: Kenan, hasta mısın?
2: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular. Nereye kayboldunuz hemencecik? Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Allah mesut etsin.
2: Hadi güzelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken gargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.
3: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Azize yavrum.
1: Her şey bitti babacığım. Bütün hayallerim, aşkım, her şey. Şöhret, para insanı mutlu etmiyormuş meğer. Sevgiye ihtiyacım var baba. Dostluğa, şefkate. Kapanıp rahatça ağlayabileceğim sıcak bir göğüse ihtiyacım var. Artık beni bırakma baba, bırakma.
0: Yavrum.
2: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
3: Nereye buldun bu adamı? Ağaçta.
4: Neredeyim ben ya?
3: Hamçı köyünde. Bu ne şu?
4: Şeker.
3: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu Tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
5: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
3: Namusunu temizlemeden dönme.
4: Dağdan indim şehire.
6: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
4: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
3: Sen kayıncamsın. Sen ne istersen yaparım.
4: Anlaştık.
6: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
3: Ne anlatacaksın?
7: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
4: Seviyorum baba.
3: Sevseydi celurdu peşimde.
8: Güllü birazdan TV4'te.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna, Atahome ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
16: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
17: Yol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna, Atahome ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa yaşanacak. En tatlı sabahlar Çokokrem'de başlar. Çokokrem.
21: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü

0: Hep yanınızda. Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: ürünlerinde, ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yaşanacaksa.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güç.

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz...

0: ile renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.

0: Schwarzkopf-Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf-Gliss, her sen için.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı.

0: için el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek! Hepinizin kardeşi! Ablası! Arkadaşı! Maskotu Azize'yim ben! Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokuyor.

0: Kokan bir kız sevmişti.
1: O benim işte. Kokla bak. Senin kara gözlün, balıkçı güzelin.
0: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da müthiş mutluluk duyuyorum. Çünkü ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmayı çok seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Gidiyorum, kim ne iş yapıyorsa ona yardımcı da oluyorum. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Çok güzel işler yapıyor burada hanımlar. Ben bugün dedim ki dokumacı olmak istiyorum. Gel Tuğba dediler, bakalım nasıl oluyormuş. Bir gör. Görelim mi? O zaman Güler Hocam'ın yanına gidelim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim şimdi ben Güler Hocam'ın yanına geldim. Dokumacı olmak istediğini söyledim. O da bu işin o kadar kolay olmadığını. Gel dedi, sana bir çarpana dokuma öğretelim. Seni bir çarpsın. Değil mi hocam? Hoş geldiniz
1: evet,
0: programımıza.
1: Evet, hoş bulduk. Çarpana dokuma ve diğer adıyla kolon dokuma diye geçiyor. Kartlarla dokunan bir dokuma tekniği. İstediğimiz ölçülerde nereye ne kadar kullanacağımız dokumaya bağlı. Ona göre ipleri ayarlıyoruz ve ipleri kesiyoruz. İplerimizi kestikten sonra kartımız 4 delikli bir kart. Bu şekildeki bir kart. Buna evet Tuğba Hanım bunu geçirsin. İplerimizi geçiriyoruz. Önce A deliğimizi kullanıyoruz. A.
0: A, evet. Hocam çok hızlı bir giriş yaptık. Heyecanlandım direkt.
1: İkinci olarak B deliğini kullanıyoruz. Ama bundan önce öncelikle bir desen hazırlıyoruz. Hı hı. Desene göre iplerimizi kesiyoruz. İplerimizin renklerini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra
0: yani sonucunda böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar yöresel kıyafetlerde kullanılıyor. O yüzden evet. Ben bugün böyle bir kostüm giydim. Böyle gözümüz gönlümüz açılsın diye. Biliyorsunuz ben her gittiğim yerde bir şeyler giymeyi seviyorum.
1: Evet, diğer delikleri de kullanıyoruz Tuğba Hanım. B ve C'yi de geçiriyoruz iplerimizi.
0: Karıştırmıyoruz değil mi hocam? Yani evet. Ben size...
1: Hayır, karıştırmıyoruz.
0: Karışıklığa sebep olacak bir şey yapmıyoruz.
1: Evet, diğer deliğimizi de kullanıyoruz. Yalnız iplerimizi Tuğba Hanım hepsini aynı boy ve üst tarafta tutuyoruz. Hmm. Yukarıda tutuyoruz.
0: Ne kadar dinlendirici bir sesiniz var.
1: Aa sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, böyle bir anda böyle kapıldım gidiyorum ben.
1: Teşekkürler.
0: Evet,
1: şimdi bunu
0: nasıl oldum ben?
1: Evet. Sağlıyoruz Tuğba. Düğüm attıktan sonra bu kartlarımızı dizim şeklinde diziyoruz. Bakın bir...
0: Kaç tane yapacağız böyle?
1: Şimdi bugün çalışacağımız desen 13 karttan oluşuyor ve 13 kartta şu deseni elde edeceğiz.
0: 13 kart mı?
1: Evet.
0: Hepsi böyle mi oluyor gerçekten?
1: Evet.
0: Of ne kadar zor işmiş ya.

0: Kolay mı sandın değil mi?
1: Evet.
0: Kolay mı sandın Tuğba?
1: Aynı şekilde ipleri geçiriyoruz.
0: Şimdi hocam A'dan geçirdim bunu.
1: A'dan sonra B, C ve D deliklerini kullanıyoruz. Buyurun. Şimdi Tuğba Hanım, ipler yukarıda kalıyor ve yukarıda kalan kısmı bağlıyoruz.
0: Tamam. Bu kadar basit. Desem de inanmayın.
1: Bence de.
0: Kendimi böyle şey gibi hani... ana sınıfında böyle yeni bir şeyler öğrenen öğrenci gibi hissediyorum. Ama hoşuma gidiyor.
1: Evet, öğrenmeyi yaşıyor.
0: Dokumacılığı merak
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar kartı ters çeviriyoruz bu sefer. Dördü
0: oluyor benden, evet. Oluyor değil mi?
1: Dördü geçiriyoruz.
0: Bitiremiyoruz, ipimiz bitti. Hocam hemen keselim. Ben bunu bileklik olarak da gördüm bir yerde. Hocam.
1: Evet, bileklik olarak da kullanılıyor. Yani her ev dekorasyonunda da kullanılıyor. Her alanda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkleri kendiniz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz.
0: Ne kadar güzel işler ya. Gerçekten Türk hanımları ayrı bir şey. Yani el sanatlarında çok ustayız. Her şeyde, mutfakta, yaptığımız her bir meslekte bence kadınlar çok farklı bir yerde. Bunu bir kez daha söylemek isterim ve kadınlarla çalışmaktan da çok mutluyum. Onlardan yeni bir meslek öğrenmekten ve onlara yardımcı olmaktan da mutluyum. Değil mi Güler hocam?
1: Bizler de mutluyuz.
0: Mutlu musunuz ben buraya geldim
1: evet,
0: diye?
1: Evet, yaptığımız işlerin bu şekilde sunulması bizi de mutlu.
0: Evet, ben mesela buraya gelmeseydim belki böyle bir şey öğrenemeyecektim. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Dokumacılık çok başka bir şey. O kadar çok böyle alanı var ki. Çarpana dokuma dedim ki, çarpana ne demek? Hemen bana örnek gösterdiler. Dediler Tuba Hanım böyle bir şey yapacaksınız. Allah Allah, nasıl yapacağız bunu? Gerçekten çok enteresan. Bir kere kartlar falan... Çok değişik.
1: Evet. Yine diziyoruz Tuğba Hanım. Yine A deliğini kullanıyoruz.
0: Tamam. Onlarca iş öğrendim böyle program sayesinde.
1: Evet, şanslısınız.
0: Her gün bir yerdeyim hocam. Bir gün bir yerde çöp kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Bir gün yemek yemeye gittiğiniz restoranda beni garson olarak görebilirsiniz. Her yerdeyim ben. Şaşırmayın görürseniz.
1: Sizler de şanslısınız.
0: Güler hocam bu şekilde. Evet. Olacak benden. Ve geri kalanını da yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz ama daha benim işim çok. Hocam ben şimdi tamamladım kartlarımı.
1: Evet. Şimdi kartlarımızı muntazam bir şekilde toparlıyoruz şu şekilde ve bunları hepsini aynı hizada ters çeviriyoruz ve dokumaya geçiyoruz.
0: Allah Allah ya, oyun oynar gibi hissediyorum şu an kendimi ama şimdi göreceğim oyunu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bunu alıp oraya mı gideceğiz?
1: Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.

0: Efendim biz şimdi dokuma kısmına geçtik. Ben bunu böyle bayağı makinede dokuyacağız zannediyordum ama Güler Hocam bir anda dokumanın ucunu beline bağladı ve kartlarımız da burada duruyor. Gerçekten şu an çok değişik bir şey yapıyorsunuz.
1: Evet, şimdi ileri 4 turlarla dizerken 4 turu 4 deliğimiz vardı. 4 turlarla dokuma yapıyoruz ve desen oluşturuyoruz.
0: Aa, o kartlara çeviriyorsunuz.
1: Evet, evet. Çeviriyoruz. Bunlar çözgü ipleri, atkı ipleriyle de sıkıştırıyoruz şu şekilde.
0: Aa! Ben yine ağlara başladım. Ağlara başladım. Her defasında bunu çeviriyoruz.
1: Evet, her tur, yani bir tur çeviriyoruz.
0: Acayip bir matematik bu.
1: Ve atkı ipini geçirip sıkıştırıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Atkı ipini geçiriyoruz ve dokumayı oluşturuyoruz.
0: Allah Allah, ne kadar meziyetli işler ya. Yani dokumanın böyle en manuel hallerinden biri herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Böyle elle.

0: bir şeyler. Ben gerçekten böyle makinede bir şey yapacağız zannediyordum.
1: Hayır, tamamen elle dokunuyor ve bunu gergin tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar gergin tutulması lazım. Yoksa dokuma hatalı çıkıyor.
0: Ben hazır giydim kostümümü, böyle konu mankeni gibi şöyle duruyorum. Hocam gerçekten yani yapabilir miyim sizce ben dokuma işini?
1: Yaparsınız.
0: Şimdi Güler Hocam bana kızacak. Oynamaya mı geldin? Hiç öğrenmeyin.
1: Yok yok, hem oyun hem iş. İkisi birlikte.
0: Ne kadar tatlı bir hanım. Nasıl yapacağım?
1: Evet Tuğba Hanım, benim dokucuğum buraya kadar. Bundan sonrasını size veriyorum, siz dokuyorsunuz.
0: İnşallah hocam. Bakalım. Kartlarımız dağılmasın diye onları bağlıyoruz.
1: Evet, kartlarımız dağılmasın diye bağlıyoruz.
0: Şimdi bana bağlayacağız onu.
1: Evet, size bağlıyoruz.
0: O zaman bağlayalım. Gidiyorum. Hayır. Ne güzel ya. Evet, hazırım.
1: Yaz gergin duruyorsunuz.
0: Ha, yani şöyle.
1: İpler mümkün olduğu kadar, evet, çözgüler gergin oluyor.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz hocam bu şekilde, böyle bu pozisyonda?
1: Bu pozisyonda yarım saat, bir saat. Ondan sonra bir dinlenme süreci oluyor. Ondan sonra tekrar dokumaya geçiniyorum.
0: Evet.
1: Ama bir saatinden fazla kullanmıyor.
0: Doğru.
1: Kullanamıyor.
0: Bir yerden sonra insan yorulur tabii ki.
1: Şimdi Tuğba'nın kartları tutuyoruz.
0: Tamam.
1: Bir ileri tur atıyoruz.
0: Hepsini değil mi?
1: Hepsi bir.
0: Aa.
1: Sonra sağ elimizle ipleri düzeltiyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ve atkı ipimizi bu tarafa geçiriyoruz. Ve sabitliyoruz bu sırayı. Aynı işlemi tekrarlıyoruz.
0: Şimdi
1: evet.
0: Yine çevireceğim yine, kartları.
1: Evet, kartları ay, tekrar
0: çevireceğim derken yine ileri değil mi?
1: Evet.
0: Daima ileri. Oldu mu?
1: Daima ileri diye bir şey yok. Desene göre.
0: Onu
1: ama...
0: ben uydurdum.
1: Bu desene göre tekrar atkı ipini evet aradan.
0: Buradan tutuyoruz. Değil mi?
1: Evet. Bazı desenlerde geri dönüşler de yapabiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Yine şimdi... aynı işlem. Tekrar dört ileri. Tekrar ileri alıyoruz.
0: Elim yakıştı mı?
1: Evet, yakıştı.
0: Çok inandırıcı olmadı bu. Tamam, şimdi böyle.
1: Tekrar çeviriyoruz. Her çevirmede mutlaka atkı ipini atıyoruz.
0: Aa, hızlanmaya başladım artık, elim alıştı.
1: Şimdi dokumada Tuğba Hanım desen değişti. Kartlarda bir yanlış çevirme olabilir. Ama bu ilk yapış. Ondan sonra
0: en azından tesellimiz, evet.
1: Ama işin mantığını öğrendiniz.
0: Evet, en azından bir ileri gittim yani bu işte. Yani oldu diyorsunuz hocam aslında.
1: Evet,
0: biraz,
1: evet.
0: Evet, desende biraz farklılık olabilir ama olduğu kadar artık.
1: Evet.
0: En azından çarpana dokuma ne demek? Dokumacılığın alanında bu işler nasıl yapılıyor? Hangi alanlarda bu detaylar kullanılıyor?
1: Evet.
0: Bunları öğrenmiş olduk. Bayağı zaman alan bir şey bu. Yani hemen bir motifin oluşması öyle hemen olmuyor,
1: hayır,
0: değil mi?
1: Hayır, hayır. Dört turda oluşuyor bir motif. Yani dört kere çevirdiğimiz zaman motif oluşuyor.
0: Bak onu bilmiyordum.
1: Evet, dört kere çevirdiğimiz zaman ama yani tabii herhangi bir kartta oynamada da desen değişebiliyor.
0: Ay evet ya, demiştin ya başında da bu çok değişik bir matematik, başka bir olay yani.
1: Biraz daha dikkatli yapmak da gerekiyor, dikkat istiyor.
0: Yani şımarmasam biraz yapsam olacaktı bu. Neyse hocam,
2: Evet.
0: Olduğu kadar.
1: Sağlık. Gayet güzel oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: rica
0: size.
1: Ederim, rica ederim.
0: Ben birazdan bunu çözeceğim kapanışımı yaptıktan sonra. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yaptığımız ürünlerin sunulması. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Okulum ve adımı. Tabii dokumanın bir alanı çarpana dokuma. Çarpana dokuma ilk etapta hemen öğrenilecek bir şey değil. Tabii biraz el alışkanlığı, biraz beceri ve biraz da zamana ihtiyacı var. Ama Tuğba gayet başarılıydı. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Efendim biz bugün dokumacılık işine girdik. Ben ve kameraman arkadaşlarım hep böyle genel konuşuyorum. Çünkü hep birlikte çalışıyoruz aslında. Dokumacılığın çarpana dokuma alanına bir giriş yaptım ben. Ve gerçekten zor olduğunu da bir kez daha görmüş oldum. Ve hangi alanlarda kullanıldığını da görmüş olduk böylece. Bir sonraki programda nerede olacağım, ne iş yapacağım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Edirneli bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası.
1: Saçlarınızın kremi. 9 canlı çok taşır.
2: Haydi! Haydi! Ana! Ana!
3: Oy anacığım! Nereye vurdun bu adamı?
2: Ağaçta!
3: Dibine mi düşmüş?
2: Dalındaydı ana!
3: Ölü mü dur?
2: Yaralı dur!
3: Koş şifalı ot topla da! Kemal edeceğiz yarasını! Acep!

0: Kimse yok mu?
1: Uy!
0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Uy! Adam gibi konuşuyor! Ana! Ana! Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor!
0: Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni?
1: Ha sen konuşuyorsun, dirildin demektir!
0: Ne oldu bana, anlatın!
1: Benim kız seni ağaçtan koparmış!
0: Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yeseydiniz bari! Neredeyim ben ya?
1: Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin!
0: Peki, nasıl geldim ben buraya?
2: Bence durdum! Ağaçtan koparduğum da Oli gibiydin!
0: Kaza geçirdim demek! Radyo var mı radyo?
2: Radyo yok, çemençe vardı!
0: Peki, civarda telefon! Telefon var mı?
2: He?
0: Telefon! Telefon! Bari bir gazete bulun bana, bir gazete! Ah, aman Allah'ım! 10 sene evvelki gazete bu!

0: Ne çorbası bu?
1: Hamsi çorbası.
0: Yemem.
1: Ha bu pilaftan ye bari.
0: Ne pilavı bu böyle?
1: Hamsi pilafı da.
0: Başka yemek yok mu Allah aşkına?
1: Var. Haçan senin için, kendi elimle yapmışım.
0: Nedir o yaptığın?
1: Hoşaf. Hamsi hoşafı.
0: Aç kalırım daha iyi.
1: Ana! Ana! Ana, buraya bak! Pilava kaşık saplamış, ne çabuk kız! Haçan görür görmez ha! Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi! Rahmetli baban da beğenmemişti yemeklerimi! O da saplamıştı kaşığını pilava! Haçan beçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle! Dur bakalım! Hırlı mı dur, hırsız mı dur, anlayalım evvela!

0: Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin?
1: Jolly.
0: Güllü.

0: Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde.
1: Neyin içinde, neyin içinde?
0: Saçların kuaförde taranmış.
1: Ben saçımı her gün tararım.
0: Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı.
1: Sen ne diyorsun he?
0: Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii.
1: Dilimde ne vardır da?
0: Dilinde hamsi vardır da.
1: Ay ama! Ay ay ay! Gülli! Gülli! Gülli kız! Geldim ana!
0: Uçara ha?
1: Haçan uçara da kaçara da.
0: Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım.
1: Ha, biraz uzak gidebilir misin?
0: Yardım edersen. Şöyle dayanayım.
1: Ha. Al, bu adaya.
2: Ay, oh. Ah, oh. Vay.
0: Hastaya yardım sevap değil mi sizde?
1: Sevap du.
0: Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana?
1: Haçan bugüne kadar hiç erkekleri demedi bana. Ama madem ki hastasın.
0: Hastayım. Ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum. Ay. Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde?
1: Olmaz mı? İçi içeri kaçırdılar beni.
0: Peki ne yaptılar?
1: Birinci de içisini ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ne oldun, düzeldin mi?
0: Yok, biraz şaşırdım da.
1: Ne yaparsın, namus meselesi. Hadi dayan. Hastaya yardım sevaptır da. Hırs! Hırs! Soyları! Hırs! Ziyan vermişler mi uçi?
0: Yo. Sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Ne?
1: Bu ne şu?
0: Şeker.
1: Bana mı verdin?
0: Sana verdim, ne olacak?
1: Esir mi?
0: Allah Allah, ne var bunda? Hey, Güllü! Bunlar toptan deli.
1: Şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı. Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana! O zaman damat çık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de! Utanıyorum ana! Adet kızım, Haçan o kaşığı pilava saplarken şeker verirken utandı mı de! Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha.

0: henüz kurusun. Miau! Curen henüz batsun. Miau! Kim sakiz doğurmasın. Miau! Yanında para var mı ula?
1: Var tabii, merak etmeyin.

0: Bir şey değildin uykunda, sayıklaydın.
1: Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bana. Benim de kanım kaynadı sana.
1: Hay Allah! Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık.

0: nasılsın şimdi?
1: Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım.
0: Seni sevdim. Ama kimsenin çak kıymadan bağ el süremez. Bana ilk dokunan sensin da.
2: Ben nikah kıymam demedim ki, pilava kaşığı diktim, sana şeker verdim.
0: Ne oluyor ikiz? Ha bu uşak bir halt ne ediyorsa? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.

0: Adı neydi damadın ha?
1: Adın nedir senin?
2: Ana! Ben de bilmiyorum adını.
3: Ahmet, adım Ahmet.
2: Babanın adı?
3: Mehmet.
2: Aha, beni ucuza aldın biliyor musun? Geçen bıldır 5000 lira verdiler de varmamıştım.
0: Evvel 3000 lira muacelle aldın.
4: Aldık, aldık.
0: 3000 lira mihri müecelle aldın, kabul ettin mi?
4: Kabul ettik.
0: Öyleyse ben de nikahı akdediyorum.
3: Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık?
2: Hele bir dur bakalım.

0: İndirmelik vereceğim.
1: Ne, indirmelik mi?
0: İndirmelik ya! Para geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır.

0: Tamam değil mi?
1: Helal'ı bakayım.
0: Nereye?
2: Bakalım damat bey acelen ne? Tut bakayım şunu. Ah şöyle, şu sineği göreyim mi son?
0: Evet.
2: Hatan şu buğdayı da göreyim mi son?
0: Evet.
2: Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırı doğunu mu sandın?
0: Ne dedin? Bunları say.
3: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 1.788.966.
4: Damat girdi!

0: Oh, oh! Nihayet baş başa kalabildik. Bu kadar zor olduğunu bilseydim...
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Evlenmeden. Açsana yüzünü. Aa, bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi?
1: He.
0: Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim?
1: Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas.
0: Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme ne olur.

0: Julie! Julie, we must have been still! Stumbled on the crowbar!
1: Ahmet ben! Ben çayı okutma acı değilim, ana! Sevgili Gülli! İstanbul'a dönünce tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada o vahşi iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim.

0: ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam.
1: Aleykümselam. Aleykümselam.
0: Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni arama, hak talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler. Amin.
1: Hele bir daha okuşunun sonunu pakaymış o.
0: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
1: Halt etmiş. O halt etmiş, tamam. Hatan, bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır.
2: Bence hem durmaktadır hem de gütmüştür.
1: Kirletilmiştir.
3: İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir.
1: Kirletilmiştir.
3: La Temmuz'dur.
1: Kirlidir.
3: Temmuz'dur.
4: Onu öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme.
5: Namusunu temizlemeden dönmem ana.
1: Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle.
6: Namusunu temizle.

0: ana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire.
1: İyice yaklaş, önünü kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor.

0: bari. Ne istiyorsunuz benden?
1: Sana yardım etmek istiyorum. Polis gelmeden kaçalım, hı?
2: Belli ki yabancısın. Belli ki bir derdin var. Birini arıyorsun. Ben gazeteciyim, bu şehirde herkesi tanırım.
0: E bakayım, Ahmet'i tanıyor musun?
2: Hangi Ahmet? Koca İstanbul şehrinde Ahmet adlı biri.
0: Bulacağım onu.
2: Bulacağız ama buluncaya kadar... Paran yok. Kalacak yerin, eşin, dostun, akraban da yok. Benim eve götüreyim seni. Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerin çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
0: Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti?
2: Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın. Yok, ben salonda yatacağım.

0: Ne olacak bu ipler?
1: Seni bağlayacağım.
0: Saçmalama! Olmaz öyle şey!
1: Erkek misin, değil misin?
0: Erkeğim hamdolsun!
1: Uzat elini!
0: Bilmem, belki de değilim!
1: Dön arkanı!
0: Yahu, şakanın sırası değil!
1: Uzat elini dedumsa!
0: Allah'ım, nedir bu başıma gelen?

0: Güllü! Güllü! Gel, çöz şu ellerimi! Şu gazeteleri getir bana çabuk!
1: Uy ana! Haçan benim gibi bu!
0: Sensin Güllü ve şu anda Türkiye'nin en meşhur kadınısın!
1: Haçan ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum! Ben Ahmet'i bulup namusunu temizlemek istiyorum!
2: Günaydın!
0: Günaydın!
2: 9'da babanız bekliyor efendim!
0: Seninki olabilir!
1: Benimki?
0: Ahmet yani! Alo?
3: Şişt, orada değil, burada! Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum.
0: Benim? Hangi konuda görüşeceksiniz?
3: Güllü konusunda.
1: O nedir?
0: O, Ahmet!
3: Beyefendi!
0: Dur! Çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Vurulmuş mudur?
0: Ah, kafayı işlesene biraz! Buradan oraya kurşun gider mi hiç?
1: Haçan sesçi değil de, kurşun gitmeyi mi?
3: Bir çare bulmalı.
2: Efendim?
3: Bir çare bulmalı!
2: Bir çare bulmalı.
0: Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız.
3: İmkanı yok! Siz çıldırmışsınız! Onu koluma takıp karım diye gezmek ha!
0: Önceden akıl etseydiniz.
3: Para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki.
0: Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda.
3: Şaka yapıyorsunuz.

0: Ne arıyorsun?
1: Kurşun!
0: Deli misin sen? Bırak şimdi! Neredeyse polisler gelir, nasıl olsa buluruz onu! Yürü!
2: Dünyada ne aşağılık adamlar var, değil mi beyefendi?
3: Anlamadım.
2: Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum.
3: O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim!
4: Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim!
5: Kimi ele geçiriyorsun Nur Usta?
4: Zavallı güllü kızı kirleten canavarı! Hiç acımaz gırtlağına bir ustura! Haklı değil miyim Fikret Beyciğim?
6: Göreceksin bak, bizim kız vuracak da!
5: Ama baba!
6: İddiaya cirey misin?
5: Bir çare bulmalı, bir çare bulmalı! Neden korkar bunlar?
2: Yalnız Allah'tan!
5: Allah'tan mı?
2: Allah'tan! Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız...
5: Nasıl yani?
2: Yani... insan öldürmek günahtır falan gibi.
5: İnanır mı dersin? Ha, saftır, inanır. Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul...

0: Bana düşman. Babam dahil. Tanısalar sokakta linç edecekler.
1: Gilli! Gilli! Gilli! Gilli! Gilli!
2: İşte bakın, bakın orada! Bakın, bakın çocuklar! İşte! Ha, orada, vallahi orada işte, değil mi? Haçan, ne isteği bular benden?
0: Sana bir türlü anlatamadım. Günün kadını olmak ne demektir bilir misin?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun tabii. Bir bilsen, bir anlasan, öc alma meselesini kimseye çaktırmadan kenara atıp bir anda zengin olabiliriz.
2: Haçan, ben zengin olmak istemiyorum ki, namusumu temizleyip çoya dönmek istiyorum.
0: Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ben gazeteye gidiyorum. Irz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar, dağılalım.
2: Kimdir o?
3: Benim yavrum, mahallenin imamı.
2: Buyurun Hoca Efendi. Efendi.
3: Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum, günaha girmenden korktum. Gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim.
2: Sağ ol Hoca Efendi.
3: Merhamet etmeyene rahmolunmaz, affetmeyen affolunmaz hadisi şerifini bilirsin.
2: Bilirim Hoca Efendi.
3: Aferin yavrum, bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz.
2: Bilirim Hoca Efendi.
3: Aferin yavrum! İnsanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür.
2: Öyledir Hoca Efendi.
3: İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar.
2: Yanar Hoca Efendi.
3: Aferin yavrum! Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım?
2: Kocam olacak namus düşmanını.
3: Evet.
2: Öldüreceğim Hoca Efendi.
3: Ne yapacaksın, ne yapacaksın?
2: Öldüreceğim onu.
3: Allah seni ıslah etsin.
2: Baş üstüne Hoca Efendi!
4: Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor.
5: Şarkıcılık için gecede 5.000 lira.
6: 10.000 aylık, fotomodellik için.
0: Alo?
4: Allah onu mu?
0: Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim.

0: Yalnızsınız değil mi?
1: Yalnızım.
2: İnanacak mı attığımız yalanı?
0: Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
2: Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil, Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum.
0: Bana özel bir düşmanlığınız mı var?
2: Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var.

0: Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür.
1: Anacığımın merleminden olaydı, kurtulurdu.

Kocam idim benim. Biricik Ahmet'im idim. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idim. Son saran da sen olacaksın.

0: Bahrem'in köşesinden geçirir isen başka birini, anamın has sütü mazeyir zikkım olsun. Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
1: Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
0: Haçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre şimdi size büyüklerime sorarım.
2: Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli.
3: Bence temizlenmiştir.
4: Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeş.
3: Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir.
4: Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu.
3: Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir.
4: Temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
4: La temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
5: Haber ettiklerine göre en büyük rakibimiz mamullerinin reklamında kullanmak üzere ha bu yılın kadını olan Cüllü ile bir anlaşma yapmak üzereymiş. Karadeniz Holding'in bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekecektir. Haçan bu işi halletmekte sayın reklam müdürümüze düşer herhal.
6: Anlamadım. Bana mı?
5: Sağ. Reklam müdürü sen değil misindir be?
6: Benim, ben mi? Ben öldüm baba.
5: Öldün mü? Ula sen değil misin?
6: Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer.
5: Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de! Ula bizim kız, ırz düşmanını öldürünceye kadar ha bu hemşerimize sahip çıkmamız şart!
6: Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam!
5: Ya, istifanı kabul ederim! Maaşını da keseyim! Oldu mi?
6: Baba!
5: Evet mi, hayır mı?
6: Peki!
5: Sağ iç için mühlet! Tamam mı?
6: Bir çare bulmak lazım! Bir çare bulmak lazım!
7: Efendim?
6: Bana Faruk Bey'i bulun Günaydın gazetesinde.
8: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gailedir.
7: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
9: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum çocuğu kaçır.
10: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
11: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
12: Çöl haydutlarından yana değilim.
11: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
13: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
12: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
11: Karşımızda uyur bir yılan var.
9: Tam bana göre adamsın.
10: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
14: Çöl Kartalı, bugün 18'de, TV4'te.
15: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan Paraf para güzelliği sizin.

0: bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
13: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
12: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
11: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
13: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
13: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
19: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
13: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İkisi birlikte çok iyi.
0: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri
20: ve çok daha fazla.

0: fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
1: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına, Allianz seninle.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos.

0: TOS, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: veda etmeye geldim Ahmet'im. Köye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun.
1: Hepsini okuyayım.
0: Selamları atla.
1: Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin.
0: Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'im.
2: Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim.
0: Kardeşi var mıydı rahmetlinin?
3: Varmış işte.
2: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı.
0: Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedi, gördün mü?
2: Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş.
0: Haçan, şimdi ne olacak?
2: Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyetim.
1: Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş.
0: Madem ki sen istedin Ahmet'im. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin bana, sağ ol.
1: Ben mi? Söyleme ne olur.
2: Hadi Güllü. Biz gidelim artık.
0: Allah selamet versin.
1: Güle güle.
2: Gidelim, gidelim.

0: Rahmetli burada oturur idi ha?
1: Burada. Beraber otururduk.
0: Babam mıdır?
1: Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim.
2: Niye bize getirmedin?
1: Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün.
0: Gördüm.
1: Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun?
0: Onlar gibi mi olmam lazımydı?
1: Evet. Aslında kardeşim, seni onlara benzemediğin için istemedi.
0: Bilirdi onlara benzeme Doğumi.
1: Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti. Şehre dönünce...
0: Söyleseydi, onun istediği gibi olmaya çalışırdım. Onun için her şeyi yapardım. O benim kocam idi.
1: Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu.
0: Madem ki o istiyor.
1: O istiyor. Onun namına ne söylersem hepsini yapacaksın, söz mü?
0: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
1: Anlaştık. Öyleyse önce şu tabancanı getir ver bakalım.
0: Tabancayı vermeyeyim şimdilik. Şehir yeri bu, başıma ne geleceği belli olmaz.

0: Rahmetliye amma da benzeyir.
1: Yok canım, şey, ikiz kardeşi tabii.
0: Haçan ben bu kariler cibi olamam da.
1: Boş ver. Gel sana Ahçıbaşı ile karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi.
2: Hamsi pilavı, Murat senin için yaptı.
3: Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana.
4: Kemençe. Oku bakalım.
0: Kemençe.
4: Kemençe değil, kemençe. Bak, çe bu. Ke de bu. Çeye benziyor mu?
0: Yok.
4: Oku bakalım öyleyse.
0: Çe.

0: Picre, topit, at. Juli, topit, tut.
1: Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Julli değil, güllü.
0: Güllü.
1: Fikret değil, fikret.
0: Fikret.
1: Geliyorum ya, şuraya bakayım.

0: Oku bakayım şimdi.
1: Geliyorum.
2: Geliyorum.
0: Geliyorum.
1: Geliyorum.
2: Bir iki. Dersler nasıl gidiyor bakalım?
3: Mankenlik hocası gitti, şimdi dans hocası var.
2: Hala. Aman.
4: Size teessüf ederim beyefendi. Şikayet edeceğim. Tumarhaneye attıracağım ben.
1: Seni tavuzun uşağı. Öldüreceğim onu.
2: Gel.
1: Koca değil, namus tuşkini. Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkıyor.
2: Sarılmadan dans olur mu? Sarılmadan medeniyet olur mu?
1: Haçam, ben böyle medenilik istemiyorum. Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde?
2: Bırak artık şu rahmetliyi.
1: Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim.
2: Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi?
1: Giyindim ama çıplak gibiyim.
2: Çık bakayım. Çık dedim sana oradan.
1: Dur!
2: Hadi çık! Çık! Modaya uyacaksın. Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa çıplak gezeceksin. Modern hayatın şartı bu.
1: Peki ama o öldü. Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için?
2: Söylemek bana düşmez ama... gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı.
1: Benim kocam idi. İlk cüzdanım idi.
2: Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini.
1: Ona en çok sen benzeyirsin. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka.
2: Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi.
1: O belki ister idi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni.
2: Onun seveceği kadın olmaya çalış.
1: Çalışırım. Madem ki sen istiyorsun, onu unutmaya da çalışacağım.
2: Unutması lazım. Olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa?
1: Neyin var? Hasta mısın?
2: Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap.
1: İçinden ne geliyor? Ama iki cülli var şimdi. Ha bu cülli, hamsi çoyun cüllisi mi? Elim oldu bilmiyorum. İçimde ne gelir bilmiyorum. Korkuyorum.

0: Ahçıbaşı'nın spesiyalitesi, hamsi tatlısı.
1: Rahmetli Ahmet de ilk başında yememiş idi. Ama tadınca çok sevdi. Sen de bir dene isterisen.
2: Artık Ahmet'ten bahsetmeyene olur.

0: var. Şey mi yaptım?
1: İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden.
2: Buyurun Hamzi Tatlıcila.
3: Ağa Kerçeşme olaydım, güzleştiğine dolaydım. Ağa Kerçeşme olaydım.

0: İyi geceler.
1: Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda.
0: Hala unutamadım mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini?
1: Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime. Julie sadıkı de diyorum. Julie bir çere severdi. Julie'nin gözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi diyorum.
0: Güllü de öldü artık. Şimdi Gül var.
1: İyi mi oldu acaba?
0: Memnun değil misin?
1: Çok. Hiç bu kadar keyifli olmamış idim.
0: Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun?
1: Julie'le Fikret.
0: Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül.
1: İyi geceler. Fikret.

0: baju. Mirtu bunyi altum. Seni çok özledim.
1: Beni seveyi. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sağ ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi?
2: Pence evlenebilir.
3: Her ne kadar evlenebilirse de pence evlenemez.
4: Bence hem evlenebilir hem de evlenemez.
2: Evlenecek Tamer Reis.
3: Evlenmeyecek Adem Reis.
2: Evlenecek la evlenmeyecek.

0: Yiyecekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde.
1: Anahtar kapının üstündeydi. Bakkalı bekliyordum belki de.
0: Buyurun.
1: Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanıma atayırdın.
0: Kafamdaki güllüyü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o güllü zaten ölmüş.
1: Ben neymişim?
0: Ha, boş ver. Şaka yapıyorum.
1: Büyük şehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamayırım ben.
0: Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz. İnsanı insanlıktan çıkarırız, şeklini bozarız, kirletiriz. Söyle, eski saf temiz güllü nerede?
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Başına geleni anlasan kurtulmaya çalışırdın zaten. Niye geldin? Dertli de görünmüyorsun.
1: Esasında çok sevinçliyim. Çoya mektup yazmıştım. Çoydakiler buranın adresini bilirler. Cevap geldi mi?
0: Gelmedi. Ne sormuştun köydekilere? Yoksa...
1: Benimle evlenmek istiyor.
0: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
1: Ne oldu? Ne anlatacaksın?
2: Güllü bacı,

0: Güllü hazır mı?
1: Değil galiba. Sabah Gül'ü oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve.
0: Nereye gitmişti biliyor musun?
1: O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
2: Doğru değil mi hepsi?
0: Gül.
2: Gül değilim ben, Gül'lüyüm. Doğru mu bu? Cevap ver.
0: Sana anlatmam lazım.
2: Kardeşin yok idi değil mi? Daha yalan söyledin.
0: Yoktu ama ben...
2: Mallarını reklam etmek için getirdin beni buraya. Üç kuruşluk menfaat için değil mi?
0: Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni.
2: Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin.
0: Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül, seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben, hırs düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür, öldür daha iyi.
2: Üstümdeki elbise Julie'nin ama içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdün. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten.
3: Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona.

0: Köye de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın.
1: Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım?
0: Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın.
1: Ondan öç almak. Benim gücüm yetmez ki.

0: beyefendi, dalgınlık.
1: Buyurun.
0: Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz?
1: Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Evet. Buyurun.
0: Siz benden alay mı ediyorsunuz? Buyurun Fikret Bey. Mersi.

0: bu kadar olmaz artık! Güllü! Kapatın şunu!
1: Rum kocanızdan ve sabık haminizden.
2: Bilmem beni affedebileceği misin?
0: Bu kadarına tahammül edemem artık! Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın!
3: Değil mi? Nasıl olur? İmam nikahını nikah sayılmayacağını söylememiş miydin bana?
0: Hayvanlık etmişim! Hemen yarın resmi nikah kıymaya razıyım! Yeter ki bu saçma yaşantımdan vazgeç!
3: Aha, böyle yaşamamı sen öğrettin bana! Ayrıca nişanlandım!
0: Nişanlandın mı? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline! Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar! Ne oldu?
3: Sen unut demedin mi? Ölenilen ölünmez demedin mi?
0: Ben ölmedim ki!
3: Sen kendini ölüme mahkum ettin! Ahmet öldü! Dediklerini tut hayrım Fikret Bey! Unuttum! Başkasını seviyorum, evleneceğim!
0: Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim! Çok yakışacaksınız birbirinize!
1: Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba! Bu kadar lüzum yoktu!
3: Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var! Benimle evlenmek istemez misin?
1: Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam!
3: Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum! Ama sen de pek batak sayılmazsın!
1: Neler söylüyorsun Güllü?
3: Şehir kanunlarına uyarım! Benimle evlenmeni istiyorum!
4: Buyurun!
5: Teşekkür ederim!
4: Bir şey değil!

Gül'ün nikah davetiyesi değil mi?

0: gelecek sanıyordun, değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun.
1: Bilir miydim? Sen söylemiştin o calmamı. Yam yam olamayırsam günah benim mi? Onu seviyormuşum. O benim ilk cüzdanım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana.
0: Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik.
2: Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız elden ciddi. Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
3: Seviyorum baba.
2: Öyleyse yürüyün uşaklar cideyruk. Hadi.
3: Nereye?
2: Kızı almaya da.
3: Ya gelmezse baba?
2: Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananı düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı?
3: Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin.

0: Onu seviyorum, anlıyor musun?
1: Ben sevmiyor muyum bu tara? Ben de onu senin kadar sevdim.
0: Hiç kimse onu benim kadar sevemez.
1: Hala boş gurur öyle mi?
0: Al!
1: Biraz aklın başına gelsin.

0: Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden.
1: Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor.
0: Beni mi seviyor?
1: Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti.
0: Demek beni seviyor. Beni seviyor.
1: Seviyor ya! Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış.
2: Ula uşaklar! Bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. Füsret! Füsret! Evladım bu ne hal?
3: Güllü... beni seviyor.
2: Füsret!
4: Evlenirsem üzülür müsün?
5: Evet.
6: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
5: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
4: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
6: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
4: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
7: Canım anneciğim!
8: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekorluna, Atahom ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız?

0: Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
13: Mersi canım.
14: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
13: Hocam ben?
14: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
14: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
13: Hocam 1000 megabit diyor.
14: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
13: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
14: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
13: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
14: Ya gelsin o zaman slogan.
15: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
16: Trend Yol büyük indirim günlerinde. Soşik'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim. Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yol büyük indirim günlerinde. Süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü...

0: gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
4: Trendyol, büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.

0: kere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Gelmedi. Demekçi beni sevmeyi...
1: Bence sevi, sevi de kabadayılıktan kelmi ya.
2: Bence sevmi.
3: Ne dedun, ne dedun? O ne biçim laf? Sevmeseydi ha boyla mart çadısı gibi dama çıkar mıydı?
0: Miau! Miau!
3: Sevi, sevi, hem de eşek gibi sevi. Karadenizliliğe yakışmayan bir alt etmiş, pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki, kızı usulüyle, erçanıyla alıp cüdolum. Şimdi bizim oğlana karısı culluyu, Allah'ın ömrüyle yanıdan isteyirik. Ula sen de bir şey söylesene be!

0: Güllüm. Güllüm.
1: Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay.
2: Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay.
0: Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay?
2: Bence bu film ha buraya biter.
1: Bence bitmez. Bence hem biter hem daha bitmez.

0: fikrinden seni vazgeçirmek istiyorum. Senelerce beraber bulunduğumuz Suadiye'deki köşkü sensiz görmek beni ve seni sevenleri çok üzecektir. Bu isteğime evde herkes iştirak ediyor. Biraz annem seni dört gözle bekliyor. Bütün bunları içe saysam bile benim de sana çok ihtiyacım var. İstanbul'a gel. Mutlaka gel şey yapayım. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Mektupta hayırlı haberler var galiba.
2: Evet hocam. Hayırlı haberler. Hem de çok hayırlı. Beni 15 gün tatilde İstanbul'a çağırıyorlar. Çocuklar nasıl bakarsınız artık?
1: Elbette yavrum, tabii ben yani, de sağ
2: olun. Allah'a ısmarladık hocam.
1: Güle güle yavrum, hayırlı yolculuklar, gel.
2: Sağ olun.
1: Sen de yavrum.
2: Tatillerimi İstanbul'da geçirmek ihtiyadımı son senede değiştirmiş, pek hoşlandığım Ege sahillerinde başımı dinlendirmeye karar vermiştim. Fakat Mübin'in mektubu her şeyi değiştirmişti. Sevinç ve heyecan içindeydim. Bence bu davetin manası açıktı. Artık hayata atılmış olan Mübin yıllardan beri kendisinden beklediğim teklifi yapmaya hazırlanmış, benimle evlenmeye karar vermiş olacaktı. Nihayet emellerime kavuşacak, hayallerim gerçekleşecekti.

düşüncelerin verdiği sabırsızlıkla yolculuk bana çok uzun gelmişti. Uçağı tercih etmediğime 1000 defa pişman olmuştum. Gemi yürümüyor, sanki duruyormuş gibi geliyordu bana. Oysa ben hasretle yanıp tutuşuyor. Koşmak, kuş olup uçmak, Suadiye'ye, köşke varmak, bir an önce Mübin'e kavuşmak istiyordum.

zaman heyecanım sonra diye varmıştı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Nihayet içinde doğup büyüdüğüm evdeydim. Burada hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Her şey eskisinden bile çok daha güzel.

0: Küçük hanım, hoş geldin ayol.
1: Hoş bulduk dadı.
0: Büyük hanım, büyük hanım, bakın kim geldi.
1: Halacığım,
2: Şehbar,
1: kızım.
2: Halacığım, canım benim.
0: Beyefendi, beyefendi, gözünüz aydın.
3: Şehbar.
1: Mübin.
3: Ah. Ne diye geleceğini bildirmedin, seni karşılardım.
1: Tabii. Sürpriz yaptım işte.
2: Canım evladım, tatlım benim.
4: Senin hasretliğin artık canıma tak
1: edeyim. Benim de halacığım.
3: Senin kulaklarını çekmek lazım. Eğer mektupla davet etmeseydim gelmeyecektim.
2: Davet etmek mi lazım? Burası senin kendi evin değil mi?
1: Elbette halacığım. İnsanın yuvası hiçbir yere benzemiyor.
5: Ah, kimleri görüyorum.
6: Şehbal abla, hoş geldin.
1: Hoş buldum çocuklar.
5: Seni tekrar aramızda görmek ne saadet.
1: Teşekkür ederim Nazan.
6: Ne iyi yaptın da geldin, seni çok özlemiştik.
1: Ben de sizleri çok özledim.
3: Beni özlemedin mi?
1: Seni her şeyden fazla.
2: Niçin İstanbul'a naklini istemiyorsun?
1: Ah halacığım, bu o kadar kolay mı?
3: İstesen bir becaiş bulabilirsin.
1: Çocuklarımdan ayrılmayı şimdiye kadar hiç düşünmedim.
5: Ah, aman şekerim, çocuklarım deyince herkesin aklına başka bir şey gelecek.
1: Öğrencilerimi birinci sınıftan aldım, dördüncü sınıfa kadar getirdim. Üzerlerinde 3 yıllık emeğim var. Biraz olsun ben de anneleri sayılmaz mıyım?
6: O kadar çocukla uğraşmak herhalde kolay olmasa gerek.
1: İnsan işini sevince her güçlüğü yeniyor. Sonra çocuklarım o kadar şirin, o kadar tatlı şeyler ki... onlarla uğraşırken yorgunluğumu hissetmiyorum bile.
5: Allah yardımcın olsun, ben senin yerinde olsaydım çıldırırdım.
6: Mecbur olsan ne yapardın abla?
5: Aman Rezan, ağzını hayır aç. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim, yaşamaya geldim.
2: Allah mühtaç etmesin yavrum.
5: Amin teyzeciğim, yalnız beni tembel sanmayın sakın. Benim de kendime göre bir sürü meşgalem var.
6: Gerçekten öyle. Berber, defileler, tiyatrolar, sinemalar... doğrusunu isterseniz zavallı Nazan ablamın başını bile kaşıyacak vakti yok.
1: Nazan hayatı hiçbir zaman ciddiye almamıştır ki.
5: Aman kardeşim, değer mi? Dünyaya bir defa gelmişim. Hayatımı yaşıyorum işte.
2: Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir sen...

0: aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen, o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından.
1: Bravo Şehbal, çok güzel sesin varmış.
2: Şımartma beni Mübin.
1: Nazanlardan niye kaçtın?
2: Orada kalabalıktan sıkıldım.
1: Seninle biraz hususi olarak konuşmak istiyorum.
2: Hay hay Mübin.
1: Otursana.
2: Seni dinliyorum.
1: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış diyelim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki... ...eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim. Artık kararımı verdim. 28 yaşına gelmiş bir erkeğin daha fazla yalnız yaşaması hata olur. Hem de istediği, çılgınca istediği biri var ki. Öyle değil mi?
2: Elbette Mübin.
1: Bugüne kadar duygularımı herkesten sakladım. Hatta senden bile.
2: Niçin kalbini açmıyorsun Mübin? Belki sevdiğin kız bunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyordur.
1: Yıllardan beri içimi yakan o büyük aşkı dile getirmek o kadar kolay mı sanıyorsun?
2: Sevip de susmak kadar zor olmasa gerek.
1: Belki bin defa ona açılmak, aşkımı söylemek için yanıp tutuştum. Fakat her defasında bir düşünce beni yolumdan alıkoydu.
2: Biraz cesaret, seni de onu da saadet kapısına eşiğinden atlatabilir.
1: Fakat aşkımın verdiği heyecanla gülünç olmaktan korkuyorum.
2: Ne kadar yersiz bir korku.
1: Yok, yersiz değil Şehbal. Ben aşkımı dile getirirken sevdiğim kızdan aynı karşılığı görmeliyim. Aksi halde benim için hüsran olur.
2: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor. Senden ufak bir işaret bekliyordur.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor mu? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
2: Efendim, anlayamadım. Kimden bahsediyorsun?
1: Nazan'dan.
2: Nazan mı?
1: Oh. Şehbal, ne oldun?
2: Hiç. İki kardeşle Nazan'ı seçişim beni şaşırttı da.
1: Rezan'ı mı seçecektin?

0: bilmem. O daha münasip değil mi?
1: Aa, aşk olsun sana Şehbal. Herhalde şaka ediyorsun.
0: Hayır Mübin. Nazan'ı senin için fazla havai ve boş bir kız bulurum. Ablası kadar güzel değilse de... ...Rezan sana daha uygun bir eş olurdu.
1: Ne bakımdan?
0: Daha akıllı usludur. Ev hanımı olarak yetişmiştir.
1: Bu saydığın meziyetler beni zerre kadar ilgilendirmez. Benim eşim... ...her şeyden önce kalbimin kadını olmalıdır. Bana aşkı ancak o verebilir. O da Nazan'dır.
0: Haklısın Mübin. Yalnız bir an hayrete düşmemi mazur gör. Onunla senin bir arada yaşaman, anlaşman bana imkansız görünüyor da.
1: Evet, haklısın. İşte bu mevzu için sana ihtiyacım var Şehbal.
0: Anlayamadım.
1: Biliyorsun, şimdiye kadar en ciddi bahisler bile Nazan'la aramızda alay konusu olmuştur. Bu yüzden böyle hayati bir kararımı ona açmak çok güç olacak. Ama sen onu belki ikna edebilirsin.
0: Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Demek... ...İzmir'den beni bunun için çağırdın.
1: Evet Şehbal. Her şeyi senden bekliyorum.
0: Benim elimde fazla bir şey yok ki. Sonra Nazan'ın senin bu teklifini kabul edeceğinden şüpheliyim.
1: Nazan kendisini gerçekten sevdiğime inandırılırsa mesele kalmaz.
0: Yani seni reddetmesine ihtimal vermiyorsun öyle mi?
1: Nazan beni ister Şehbal.
0: İnanılır şey değil. Bense birbirinizden hiç hoşlanmadığınızı...
1: Hatta birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordun değil mi? Hayır Şehbal. İkimiz de öyle görünüyorduk. Aslında onun da beni sevdiğine eminim.
0: Anlaşılan aşkınızı karşılıklı bir nefret peşiğinde büyütmüşsünüz.
1: Tamamen öyle.
0: O halde ikinize de saadetler dilerim.
1: Şehbal, bana yardım edeceksin değil mi?
0: Senin için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Saadetimi sana borçlu olacağım.
0: Bir anda umutlarım kırılmış, bütün hayallerim uçup gitmişti. Artık Mübin'i görmek, sesini işitmek bile istemiyordum. Onun varlığı acımı artırıyor, ruhuma azap veriyordu. Fakat yalnız kalmak, içinde bulunduğum bu karanlık alemde yapyalnız kalmak... ...bir teselli ya da şifa ümidinden uzak yaşamak. Ah, ne olurdu Mübin bana bir latife yapmış olsaydı. Bu gece evde bir balo tertip ettiler. Ben deniz kıyısında derdimle, kara düşüncelerimle baş başa kaldım. Bu acıyı hazmedebilmek için zamana mühtaçtım. Günler, aylar, hatta seneler geçmeliydi. Fakat geçmek bilmeyen saatler, bu ağır adımlı anlar bitmez bir çile halinde uzadıkça uzuyordu.

0: tek başına içki içen bir adam. Hayrola beyefendi, bir derdiniz mi var yoksa?
1: Bilakis hayatımdan çok memnunum.
0: Ama böyle bir köşeye çekilmeni yakıştıramadım sana. Bizim kızlar seninle dans etmek için can atıyorlar.
1: Benim gözüm bir tek kızda.
0: Ya öyle mi? Kimmiş o?
1: Sen.
0: Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Mübin?
1: Evet ben, sana hayranım Nazım.
0: Senin huyun mu değişti Allah aşkına, yoksa içkiyi fazla mı kaçırdın?
1: Niye? Hem bunda bu kadar hayret edecek ne var?
0: Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de.
1: Bu iltifat değil ki, bir gerçek.
0: O halde ben de sana bu balonun en yakışıklı erkeği olduğunu söyleyeyim de ödeşelim bari.
1: Teşekkür ederim. Dans edelim mi?
0: Memnuniyetle.

0: Geceyi gözyaşları içinde ağlayarak geçirdim. Sanki o şarkıyı Mübin için söylemiştim ama boş, o Nazan için yaşıyordum. Nasıl da çocukluk etmiş, olmayacak bir hayale kapılmıştım. Artık bu sayfayı kapamalı, avunmaya teselli bulup unutmaya çalışmalıyım. Bir ara aşağı inip onların çılgınca eğlencelerine iştirak etmeyi düşündüm. Ama ikisini el ele göz göze görmeye tahammül edemezdim. misafirler gitti mi?
1: Gittiler, sen niye erkenden kaçtın?
0: Bilmem, bir ağırlık bastı, uykum geldi, ben de kaçtım işte. Güzel eğlenebildiniz mi siz?
1: Öyle güzel bir gece geçirdik ki sorma Şehbal.
0: Nasıl, Nazan'a açılabildin mi bari?
1: Hayır, fakat anlaştık. Konuşmadan, sadece bakışarak anlaştık. Bütün gece kavalyesiydim, aramızda birkaç da imalı söz geçti. Ah, ne kadar mesut olduğumu bilemezsin Şehbal. Sen hasta mısın yoksa?
0: Yok, hayır, bir şeyim yok. Bilakis kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Rengim biraz soluk gibi geldi de.
0: Merak etme canım.
1: Beni herhalde sabırsızlıktan öldürmezsin, değil mi?
0: İlk fırsatta onunla konuşacağım, üzülme.
1: Sana bütün ömrümce minnettar kalacağım Şehbal.
0: Minnettar kalman için bir sebep yok. Çok sevdiğim bir insanın saadetine çalışmak benim vazifem. Oh,
1: canım Şehbal'im. İyi geceler.
0: İyi geceler. Nazancığım, seninle çok ciddi ve hususi bir mesele hakkında konuşacağım. Yalnız beni dikkatle dinleyeceğine söz vereceksin.
2: Demek pek ciddi bir iş.
0: Evet. Sana Mübin'den çok ciddi bir teklif getiriyorum Nazan.
2: Anlayamadım.
0: Onun seninle doğrudan doğruya konuşması herhalde daha muvafık olacaktı ama bu meseleye gereken önemi vermeyip kendisini kırmam mümkün olduğundan bu işi ben üstüme aldım.
2: Ne meselesi, ne işi Şehbal? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan. Herhalde sen de Mübin'e karşı ilgisiz değilsin. Onun kadar değilse bile Mübin'i seversin değil mi?
2: Mübin doğrusu pek sersemmiş. Böyle olmayacak işlere kalkıp da aramızda tatsızlık çıkarmanın ne manası var? Hem benim duygularımı ölçmek zahmetine katlanmadan kendi kendine nasıl karar verebiliyor?
0: Siz aranızda anlaşmış değil misiniz?
2: Ne münasebet?
0: Sen kendisine ümit vermiş olmasan böyle cesaretle hareket edemezdi sanırım.
2: Kendisini pek beğenmiş olacak. Bu cesaret doğrudan doğruya gururundan gelebilir. Gerçi güzel bir erkek, istikbalinin parlak olduğunu da kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki ben onu sevmedim. Onu sevemem ve isteyemem Şehbal. Onunla evlenmeme imkan ve ihtimal yok.
0: Ne diyorsun Nazan?
2: Evet, bunu pekala o takdir edebilirdi.
0: Geçen geceki partide birbirinize pek iltifat etmişsiniz.
2: İltifat evlenme vaadi midir?
0: O halde Mübin aldanmış oluyor öyle mi? Hı hı,
2: muhakkak.
0: Doğrusu üzüldüm buna.
2: Aman canım, üzerinde durmaya değmez.
0: Bu teklif üzerinde biraz düşünmelisin Nazan. Belli mi olur, belki de Mübin'le çok mesut olursun. Mübin'i birdenbire reddetme. Bunu senden bilhassa rica ederim.
2: İyi ama benim gönlümde ona verecek yer yok ki. Açıkçası bir başkasıyla sözlüyüm.
0: Sahi mi söylüyorsun?
2: Evet, sözlü olduğum gençle yakında evleneceğiz.
0: Açık konuştuğun için teşekkür ederim Nazan. Yalnız Mübin kırılmasın, bu sır ikimizin arasında kalsın. Ben onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışacağım.
2: Mübin'in üzülmesini hiç arzu etmezdim. Fakat çok budalaymış canım. Her şeyden önce gönlümü fethetmesini bilmeliydi.
0: Zavallı Mübin.
2: Üzülme şekerim, istemek yalnız erkeklerin hakkı değil. Bizim de istememiz gerek, alasmanladık.
0: Seni sevmesi büyük talihsizlik.
2: Sevmek hüner değildir, kendini sevdirmeyi bilmeli.
1: Şehbal, bir dakika.
0: Efendim Mübin.
1: Ne oldu, Nazan'la görüşebildin mi?
0: Daha görüşemedim.
1: Niye?
0: Münasip bir fırsat çıkmadı.
1: Allah Allah, ne ele geçmez bir fırsatmış bu böyle. Eğer bu vazife sana ağır geliyorsa, açıkça söyle de ben de başımın çaresine bakayım.
0: Fakat makul davranma kudretinde misin?
1: Yoksa menfi bir cevap mı verdi?
0: Hayır. Sadece sana kanaatimi bildireceğim. Ondan vazgeçmek senin için daha iyi olacak.
1: Demek beni istemiyor.
0: Yok katiyen. Kendisine açılmadım, sadece ağzını aradım.
1: Beni istemediğini mi söyledi? Niçin susuyorsun? Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal.
0: Metin ol Mübin. Nazan bir başkasına söz vermiş.
1: Başkasına mı söz vermiş?

0: Ertesi gün de ortada görünmedi. Yemeğe de inmemişti. Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
1: Hayır kızım, yemek yemeyecekmiş.

uykusuz gecelerim onu beklemekle geçiyor. Gün ağrıyor fakat Mübin gelmiyordu. Kim bilir nerelerde ne yapıyordu. Ah, yanında olabilseydim.

Mübin bir haftadır eve uğramıyordu. Merak ve endişe içindeydim. Onun için üzülüyor, aynı zamanda onu özlüyordum da. Kırık kalbim acılarla dolu, kafam karmakarışıktı. Kendime teselli çaresi arayarak günleri sayıyordum.

0: halin nedir? Çocuk musun Allah aşkına?
1: Ne varmış halimde?
0: Neden böyle iradesiz hareket ediyorsun? Niçin böyle yeis gösteriyorsun? Seni istemeyeni istemekle devam mı edeceksin?
1: Ne münasebet!
0: O halde bu yaptığın nedir?
1: Bu kadar derin bir hayal kırıklığına tahammül etmek kolay.
0: Metin olmalısın Mübin.
1: Kalbimden o aşkı nasıl söküp atabilirim? Hiç değilse nasıl gizleyebilirim?
0: Sonu yok ki bunun.
1: Küçük bir kıvılcımı gizlemek de söndürmek de mümkündür. Fakat yanın ve yakan bir volkansa ne yaparsın?
0: Daha iyi ya, uzaklaşır, kaçar kurtulursun.
1: Sen aşkı tanımamışsın Şerbay. Ne derece ıstırap çektiğimi anlayamazsın. Bu volkan içimde, yüreğimde, kalbimde. Bunu bilemezsin, anlayamazsın.
0: Aşkı tanımamış olsam bile, gene de senin ıstırabını anlıyorum. Sana ait olan her acı ve elem benim sayılır. Onu paylaşmak için değil, elinden almak için çırpınırım.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Çok iyisin. Seni de üzmeye hakkım yok.
0: Kederlerini atacağını, artık üzülmeyeceğine söz ver bana.
1: Böyle bir vaatte bulunmak seni aldatmak olur Şehbal.
0: Niçin? Sen bu kadar zayıf mısın?
1: Münakaşa edecek halde değilim. Bu gecelik bu bahsin burada kapanmasını rica ederim.
0: Peki Mübin. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Şehbal.
2: Küçük hanım müjde.
0: Hayrola bacı, ne var?
2: Gözün aydın küçük hanım, İzmir'den misafirlerin var.
0: Kimmiş onlar?
2: Osman Hoca.
0: Ah, okulumuzun müdürü. Rüya mı görüyorum hocam, siz ha?
3: Hasretine dayanamadım kızım.
0: Ah, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk yavrum. İşte sana her zaman bahsettiğim biraderim.
4: Selman Siret efendim.
0: Memnun oldum. Japonya'da sefaret katibi olan değil mi?
3: Da kendisi. Bu da okulda hepimizin gönlüne taht kuran Şehbal kızımız.
0: Sağ olun hocam.
4: Müşerref oldum efendim.
0: Buyurun oturalım. İzmir'den ne zaman ayrıldınız hocam?
3: Sorma kızım, bir aydır buralardayız.
0: Aşk olsun hocam. Bir de hasretlikten bahsediyorsunuz.
3: İnan ki yavrum, seni çok özledim. Fakat bir türlü gelmeye vakit bulamadım.
0: Hayrola hocam, ne oldu?
3: Ne olacak? Biraderin karısı şifasız bir hastalığa yakalandı.
0: Nedir hastalığı?
4: Kanser. Japonya'dayken iki defa ameliyat yapılmıştı. Şimdi hastalık nüksetti.
0: Vah vah, cidden çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim.
4: Teşekkür ederim. Fakat kurtulmasına imkan yok.
0: Allah'tan ümit kesilmez efendim.
4: Evet, umudumuz Allah'a kaldı artık.
3: Ya işte böyle kızım. Bir aydır doktorları, eczaneleri, hastaneleri dolaşıyoruz.
0: Allah beterinden korusun hocam.
3: Amin. Fakat sen de pek iyi görünmüyorsun. Hasta mısın yoksa?
0: Hayır. Evet, biraz.
3: Nen vardı bakayım?
0: Esaslı bir şey değil, kırıklık, baş ağrısı.
3: Zayıflamışsın da.
0: Modaya uymak için biraz rejim yapıyorum hocam.
3: Benden saklama, yoksa bir derdin mi var?
0: Allah'a şükür, dünyanın en mutlu kızıyım. Hiçbir derdim yok hocam. Mübin baştan kara vurmuş, kendini mahvetmeye devam ediyordu. Akşamları geç geliyor, ağzı daima içki kokuyor. Erken geldiği zamanlarda da gayet neşesiz ve dalgın, durmadan sigara ve içki içiyordu. Döktüğüm sigara tablaları bana onun kendi eliyle yakmakta olduğu hayatının

Kişi neden kurban oluyordu acaba? Bir hayal kırıklığını büyütüp bunu bir izzeti nefis meselesi yapmaya, bu yüzden hayatını zehir etmeye ne lüzum vardı?

davetiye işi geldi. O gün Mübin her zamankinden daha çok içmişti. Kendinden geçmiş, adeta komaya girmişti. Mübin'in derdiyle ilgilenirken bazen kendi kırgınlık ve hicranımı unutuyordu. Kederli güzel başı göğsüme çekip bastırmak, acılarını gönlümün tükenmez sevgi ve şefkatiyle dindirmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordum.

0: Tebrik ederim Nazan.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın bebeğim?
2: Ben de saadetler dilerim.
1: Teşekkür ederim. Siz dans etmiyor musunuz?
0: Hadi bebeğim dans edelim.
2: Sen başkasıyla et, ben edemeyeceğim.
0: Yeter artık, ne olursun içme.
2: Rica ederim, karışma Şehval.
0: Kendini acımıyor musun sen?
2: Acınacak halde miyim yani ben? Eğer öyleysem kim getirdi beni bu hale? Bu kadın.
0: Bin Allah rızası için suç mezalet mi çıkarmak istiyorsun?
2: Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bütün kadınlardan!
3: Tutun! Geldin bizi!
0: Yalvarırım Mübin, kendine gel, ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun?
2: Üzülmek mi, neden? Bana bak, ben hiçbir şey üzülüyor muyum? Boş ver değmez. Hayat boş, dünya koskocaman bir felaket. Aşk yalanların en büyüğü.
0: Mübin sapıttı. Ne olur Mübin, gidelim artık buradan, kafi derecede rezil olduk.

0: Yeter! Yeter diyorum sana!
1: Çıldırmak işten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya?
0: Dayanılmayacak şey değil bu, sen kendin büyütüyorsun.
1: Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval! Öyle bir ıstırap çekiyorum ki... hiçbir şeyi görecek halde değil.
0: Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin.
1: Gayret ediyorum ama olmuyor işte.
0: Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim.
1: Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın.
0: Benim ıstırabım seninkinden az değil ki.
1: Senin ne ıstırabın olabilir ki Şevval? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım.
0: Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor.
1: Neler söylüyorsun sen Şevval? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum.
0: Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki benim fark edesin.

Mübin'in hayat tarzı beni perişan ediyordu. Ben de ne isterse vermeye hazırdım. Teselli bulsun, avunsun diye canımı bile fedaya hazırdım. Ah, bütün bunları ona söyleyememek, susmak, daima susmak... işte asıl dayanılmaz buydu. Düğün gecesinden sonra Mübin kayıplara karışmış, eve uğramaz olmuştu. Ondan hiçbir haber alamıyor, başına bir kaza gelmiş olmasından korkuyordum. Üzüntü, endişeler beni kemiriyor, içim onun hasretiyle yanıyordu. Ama bir gün bir tesadüf beni onunla karşılaştırdı.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Bir arkadaşımdan dönüyordum da. Nasılsın Mübin?
0: Ben mi? İyi, çok iyi. İçiyorum, eğleniyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum.
1: Beğeniyor musun yaptıklarını?
0: Ne yapmışım ben?
1: Baksana fitil gibi sarhoşsun.
0: Bundan sana ne?
1: Bana ne mi? Doğru, bana ne? Ben senin iyiliğin için çalışıyorum.
0: Ben kimseden iyilik falan istemiyorum.
1: Mübin, kendine yazık ediyorsun. Seni ne kadar severim bilirsin, beraber büyüdük.
0: Ben kimseyi sevmiyorum Şehbal. Seni de, kimseyi. Yalnız Nazan'ı seviyor.
1: Nazan uğruna göz göre göre kendini mahvedeceksin. Ne olur eve dönelim Mübin.
0: Evde ne işim var be? Evden de, hepinizden de sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız da değil ya. Nazan'ın hayaliyle beraber. Hadi güle güle Şehbal.
1: Allah'a ısmarladık Mübin.

rağmen onu sıkıp nefretini kazanmaktan başka işe yaramamıştım. Ben ise elemlerini paylaştığım, acılarına ortak olduğumu sanıyordum. Artık tahammülüm kalmamıştı. Derhal köşkten ayrılıp İzmir'e dönmeliydim.

0: Şehbal Hanım.
1: Ah, siz miydiniz? Merhaba.
0: Merhaba. Ne iyi bir tesadüf değil mi?
1: Ya.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim.
1: Hanımefendi nasıl oldular?
0: Onu bütün gayretlerimize rağmen kurtaramadık.
1: Ya, başınız sağ olsun.
0: Siz sağ olun efendim.
2: Ne yaptım ben? Nasıl oldu da Şehbal'in kalbini kırdım? O altın gibi kalp. Çıldırmış olmalı. Kızım benim için çırpınmaktan başka ne günahı vardı? Hayır. Şehbal'i daha fazla üzmeye hakkım yok. Gidip gönlünü almalıyım. Şu anda onun yakınlığına her zamandan daha çok ihtiyacım var.
1: Lütfen halacığım, sebep sorma bana.
3: Yoksa sebep mübin mi?
1: Ne olur sorma hala. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemeyeceğim.
3: Mutlaka mübin sana bir şey yaptı.
1: Hayır hala, onun suçu yok. Dilediğine gönül vermek onun hakkı.
3: Şimdi anlıyorum kızım. Mübin Nazan'ı istiyor.
1: Evet. Fakat o başkasını seviyor.
3: Mübin'i sen o kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan çok.
3: Anlamıştım bunu zaten. Çoktan anlamıştım. Peki, Mübin bu aşkı sevgiyi biliyor mu?
1: Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir zaman halimi belli etmedim. O bana Nazan'a olan aşkını anlatırken ben onu kalbim parçalanarak dinler, hatta onu teselli ederdim. Benden Nazan'la aralarını bulmamı istemişti. Onu da yapmak istedim Mübin'in saadeti için. Beni anlıyorsunuz değil mi halacığım?
3: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
1: O halde beni affedin. Müsaade edin de gideyim artık.
3: Nasıl istersen öyle hareket et kızım.

0: İstanbul'dan kolum kanadım kırılmış dönüyor, açtan kaçıyordum. Acı hatalar peşimi bırakmıyor, içimdeki yara bütün şiddetiyle kanıyordu.
1: Evet Mübin, seni bütün varlığımla sevdim. Bana en tatlı aşkı sen, fakat en korkunç ıstırabı da gene sen verdin. Bir başkasına aşık olan sevdiğin erkeği teselli etmek ne demektir sen bilir misin? Sevdiğini başkasıyla birleştirmek için uğraşmak ne demektir sen bilir misin? Sen sevdiğinin ağzından başkasına olan aşkını dinledin mi?
2: Hayır.
1: Sen bu acıların hiçbirini tatmadın. Bütün bunları sana şikayet olsun diye yazmıyorum. Seni sevdiğime pişman olmadım. Seni seviyorum. Seni her zaman da seveceğim.
3: Şehbal.
0: İşte böyle hocam. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Sevilmeden sevmek bedbahtlığına uğradım. Fakat Mübin'in hareketi bana hepsinden ağır geldi.
3: Vah, vah kızım. Neyse sen hiç üzülme. Her şey düzelir.
0: Hayatım öylesine alt üst oldu ki bir daha kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum.
3: Her gecenin bir gündüzü vardır kızım. Şimdi güneşin doğmasını bekleyelim.
4: Oh, hoş geldiniz Şehbal Hanım.
0: Merhaba.
4: Sizi tekrar görmek ne saadet. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim.
3: Çok iyi, çok iyi maşallah. Aslanlar gibi benim kızım.
4: Bir fikrim var, hep beraber yemeğe çıksak. Acaba Şehbal Hanım soframıza şeref verirler mi?
0: Şey, bilmem ki.
3: Hadi nazlanma, birader senin şerefine ziyafet verecek.
4: Eşini kaybetmiş bedbaht, muzdarip bir adama varlığınızla huzur vermiş olacaksınız.
0: Peki Selman Bey, davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.
5: Birader yakında vazifesine dönecek.
0: Ya öyle mi?
4: Evet, mezuniyetim bitiyor. Birkaç güne kadar hareket etmek zorundayım. Eşimle beraber geldiğim yere maalesef yalnız döneceğim.
0: Hayat arkadaşını kaybetmenin ne kadar güç olacağını tasavvur ederim. Allah yardımcınız olsun.
4: Sağ ol.
0: Fakat zaman her şeyi unutturur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek en büyük teselli.
4: Yabancı bir memlekette yalnızlık benim için çok zor olacak.
0: Haklısınız.
3: Ben senin yerinde olsam burada evlenir, karımı alıp öyle giderim.
4: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bu hususta sizinle konuşmak istiyorum Şehbal Hanım.
0: Benimle mi?
4: Zaman çok dar. Bu bahsi açmakta o kadar mevsimsiz ki.
3: Hadi, hadi çıkar baklayı ağzından.

0: Şehpalan'ım kızımız yabancı değil.
1: Yalnızlığıma bir çare olarak acaba sizin hakkınızda bir ümit besleyebilir miyim?
2: Nasıl, anlayamadım?
0: Yani Allah'ın izni, peygamberin kavliyle seni senden istiyoruz. Nasıl, benim biradere varmaya razı mısın?
2: Ben mi hocam?
1: Benimle evlenmek ister misiniz Şehpalan?
2: Sizinle evlenmek mi? Bunu nasıl düşündünüz? Benim gibi mütevazı bir ilkokul öğretmeni size layık olabilir mi?
0: Yoo, bu kadar tevazu göstermene müsaade edemem. Malum ya, bir öğretmen olarak ucu bana da dokunuyor.
1: Size ilk gördüğüm gün hayranınız olmuştum. Her hareketiniz beni tesir ediyordu. Benim için bir saadet menbaı olacağınıza inanıyorum.
0: Gördün mü? Bizim birader sana çoktan abayı yakmış.
2: Size cevap vermek için düşünmeliyim. Bir karara varmak için zamana ihtiyacım var.
0: Elbette, bu senin hakkın. Ölçüp biçecek, düşünüp taşınacaksın, ondan sonra evet diyeceksin. Dünya evine girmek o kadar kolay mı?
1: Cevabınız ne kadar gecikirse geciksin, aynı iştiyak ve emelle bekleyeceğim.
0: Yalnız fazla da uzatmayın. Bir an önce düğün dernek yapalım.
2: Çok teşekkür ederim Selman Bey. Hakkımda beslediğiniz hislerinize minnettarım. Bir karara vardığım gün size yazarım.
0: Aa, öyleyse hadi şerefe!

olan aylar geçti, Mübin'den ses seda çıkmıyordu. Yalnızlıktan, bir hayalin peşinde koşmaktan yorulmuş, hayatımdan bıkmıştım.

Ömrüm Mübin'i beklemekle mi geçecekti? Hayır. Böyle bir ümide kapılıp hayatımı mahvetmek bir çılgınlıktı. Ani bir kararla Selman Bey'e müsbet cevabımı bildiren bir mektup karaladım. Selman Bey, bir karara vardığım zaman size yazarım diye söz vermiştim.

0: chat, pai.
1: Ne oldu? Niye durgunlaştın?
2: Birden şaşırdım da.
1: Yoksa geldiğime sevinmedin mi?
2: Sevinçten, heyecandan şaşırdım gibi. Birdenbire hangi rüzgar attı seni buralara?
1: Senden af dilemeye geldim.
2: Ben sana kırgın değilim ki, otursana.
1: Seni kırmak bana yaradı Şehpal.
2: Beni kırmış mıydın?
1: Kırmıştım Şehpal. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyordum. Çılgına dönmüştüm.
2: Onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum zannetmiştim. Ta ki anneme söylediklerini duyana, mektubunu okuyana kadar. O andan itibaren seni bir türlü unutamadım.
2: Neler söylüyorsun Mübin?
1: Seni çok üzdüğümü şimdi anlıyorum.
2: Her şeyi unuttuk artık.
1: Suçumu bağışladın demek.
2: Hayatımı bile istesen sana bağışlamakta hiç tereddüt etme.
1: Beni bu kadar sevdiğini niçin gizledin?
2: Senin anlamanı bekledim.
1: Geç anladım ama çok iyi anladım.
2: O gece hayatımın en mesut gecesi oldu. Sadece cismani bir arzuyla değil, bütün kalbimle ve duygularımla kendimden geçerek varlığımı vermiştim ona.

0: gerçekleşmesi olacak. Fakat...
1: Fakat ne?
0: Okulu, çocukları ortada bırakamam ki.
1: İyi ama ben senin için işlerimi İstanbul'da yüzüstü bıraktım.
0: Ders yılının bitmesine ne kaldı ki? Sonra önümüzde sömestr tatili var.
1: O halde sömestr tatilinde evlenelim.
0: Evlenmek için de daha hiçbir hazırlığım yok. Sonra seninle bir müddet nişanlı kalmak, nişanlının zevkine varmak isterim.
1: Saadetimizi geciktirmeye ne lüzum var Şehbal?
0: Mübin, beni anlamıyorsun. Evlenmemizi bir olup bittiye getirmek istemiyorum. Saadetimizi sağlam temeller üstüne kurmalıyız.
1: Öyleyse sömestr tatilinde nişan...
0: Yazada değil. Ben sömestr tatilinde İstanbul'a gelirim, nişanlanırız.
1: Yok, İstanbul'da buluşmayalım. İkimiz baş başa olalım. Mesela bir dağ başında.
0: Uludağ'da.

0: ne tesadüf çocuklar?
1: Ya öyle.
2: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
0: Ne münasebet. Bilakis memnun oluruz. Geçin şöyle. Ne arıyorsunuz burada peki?
1: Ben sömestr tatilimi geçirmeye geldim.
2: Bu fırsattan istifade ederek şehpayla nişanlandık.
0: Oh, maşallah! Ne zaman?
2: Dün akşam.
0: Aşk olsun, bizden habersiz mi?
2: Hiç kimseye haber vermeye lüzum görmedik. Tebrikler, saadetler!
0: Ben de her ikinizi tebrik ederim. Bu ne sürpriz, kutlamalıyız bunu.
2: İsterseniz otelin pavyonunda bu nişanı kutlayalım.
0: Sizi çifte kumrular, sizi! Siz karda yürür de izinizi belli etmezsiniz. Öyle değil mi Şehbalcığım?

0: Gelebilir miyim Öbiyet?
1: Hay hay, müsaadenizle.
0: Müsaadenizle.
1: Biz de kalkalım.
0: Aha, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Mesut musun Nazan?
0: Hiç, ama hiç değilim.
1: Neden?
0: Yakında ayrılıyoruz.
1: Çok yazık. Ben sevişerek evlendiğinizi sanıyordum.
0: Ne münasebet. Ben teselli bulmak için evlendim onunla.
1: Anlayamadım.
0: O sırada senden ümidi kestiğim için kederler içindeydim. Kendimi çok bedbaht hissediyordum.
1: Ne sebeple?
0: Şehbal bana gelip seninle seviştiğini, yakında evleneceğinizi söylemişti.
1: Çok garip. Ben aksini sanıyordum.
0: Sen ne sanıyordun Mübin?
1: Hiç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Namet ve Torku Dana Kangal Sucuk 299 lira 50 kuruş. Nesle çikolata çeşitleri 39 lira 50 kuruş.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
15: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
16: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
17: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
18: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: yol büyük indirim günlerinde. Son şikte seçili ürünlerde %50'ye varan indirim. Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Cheesy'nin yeni transfer haberi gelsin.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna...

0: %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Yalan. Hepsi yalan. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Fakat o seni reddetmekle kalmadı. Arkandan alay etti, hakaret etti. Ben hiçbirini sana söylemedim. Kırılmanı istemiyordum.
2: Üzülme. Her şeyi anlıyorum.
1: Eğer bana inanmıyorsan, hemen şimdi onunla yüz yüze gelmeye hazırım.
2: Buna hiç lüzum yok Şehbal. Ben sana inanıyorum.
1: Peki ama niye yapıyor bunu? Benden ne istiyor? Saadetimizi kıskandı. Zaten o sevmek için değil, nefret etmek için yaratılmış.
2: Böyle üzüleceğini bilseydim, sana hiç açmazdım.
1: Ah Mübin, korkuyorum.
2: Yok, korkacak bir şey yok sevgilim.
1: Gidelim buradan Mübin.
2: Hayır Şehbal, burada kalmak... Nazan'a mukavemet ederek sana olan sevgimi ispat etmek istiyorum.
1: Ah,

0: Seninki bozuldu.
1: Ne diye yaptın bunu?
0: Seni seviyorum Mübin.
1: Ama ben Şehpa'yla evleneceğim, bunu biliyorsun. Hayatımın sonuna kadar da yalnız onu seveceğim.

0: Şehbal odasında yok, onu gördünüz mü?
1: Hayır, sabahtan dağdaydı.
2: Ah, belki de kurtlar kapmıştır. Belki de Hürriyet'i seçmiştir.
0: Nişanlım otele döndü mü?
3: Nişanlınız otelden ayrıldılar efendim.
0: Nasıl? Ne zaman?
3: Biraz evvel.
0: Nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Hayır efendim, size bu zarfı bıraktılar. Buyurun.

0: beni sevdiğini sanıyordum. Ona inanmış, yeminlerine kanmıştım. Meğer hepsi sahte, hepsi yalanmış.
1: Üzülme kızım, üzülme yavrum.
0: Bir şaraptı bu. Bir hayale kurban oldum. Feci şekilde aldandım.
1: Kader, insanın kaderi doğarken çizilirmiş yavrum.
0: Hayatım yıkıldı, mahvoldum ben, artık yaşayamam.
1: Sabırlı ol, tahammül etmeye mecbursun.
0: Fakat nasıl? Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Bundan sonra çocuğunu düşünerek yaşamak, hayata daha büyük bir kuvvetle bağlanmak zorundasın.
0: Hayır, babasız bir çocuğu doğurmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, bu felaketten, bu rezaletten beni ancak ölüm kurtarabilir.
1: Yazık günah değil mi sana? Bak ne kadar genç ve güzelsin. Ölümden bahsetmek yakışır mı sana?
0: Siz söyleyin hocam, bu durumda başka ne yapabilirim? İntihardan başka çare var mı?
1: Var kızım. Çare var. Çare Selman'la evlenmektir.
0: Nasıl? Bu halimle mi?
1: Merak etme kızım. Selman seni çocuğunla kabul edecek. Mazini asla...

0: asla yüzüne vurmayacaktır.
1: Ne o beyefendi? Şiir mi yazıyordun?
2: Hayır, şehpare mektup yazıyorum.
1: Şehpal, şehpal! Bırak artık, unut onu! Şehpal senin bu kadar üzülmene değer mi?
2: O benim için bundan sonra her şeyim Nazan Hanım.
1: Ya ben? Ben senin için bir şey ifade etmiyor muyum?
2: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi hiçbir şey ifade etmiyorsun.
1: Ah, öyle mi? Ben de hala seviyorsun sanıyordum.
2: Neyini seveyim senin? Sen dışı yaldızlı, içi boş bir kitap gibisin.
1: Herhalde Şehbal'den daha çirkin değilim.
2: Neye yarar bu güzellik? İçinde ruh yerine yılan zehir olduktan sonra.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Şehbal herhalde beni sebepsiz yere bırakıp kaçmadı. Kim bilir neler yaptın ona.
1: Sadece ufacık bir numara. Seni öperken o da oradaydı.
2: Gördü mü?
1: Görmez olur mu? Aman ne bozuldu!
2: Neden yaptım bunu?
1: Senin için. Kocamdan da senin için ayrılıyorum. Şehbal sana göre değildi mümin ama biz seninle ikimiz birbirimiz için yaratılmıştık. Şimdi artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Seni çok seviyorum mümin.
3: Bu yüzükler en çok sevdiğim iki insanı ebediyen birbirine bağlayacak. Saadetinizin devamlı olmasını temenni ederim.
4: Seni mesut etmek hayatım boyunca tek gayem olacaktır Şehbal.
5: Ben de sana layık bir eş olacağım Selman.

0: Buraya kadar zahmet edip beni getirdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bir kahve içmeye buyurmaz mısınız?
1: Rahatsız etmeyeyim, biraz işlerim vardı. Yarın sizi okuldan alırım.
0: Nasıl arzu ederseniz.
1: İyi akşamlar.
0: Size de.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Şehbal.
0: Buyurun, bir arzunuz mu var?
2: Şehbal, seninle konuşmalıyım.
0: Aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı.
2: Çok rica ederim Şehbal.
0: Ne istiyorsun Mübin?
2: Yemin ederim vaziyet bildiğin gibi değil.
0: Seni dinlemek istemiyorum, çekil beni rahat bırak.
2: Şehbal yalvarırım, anlatacaklarım çok önemli.
0: Dün bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?
2: Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak.
0: Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre... artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz.
2: Sen beni tanımamışsın Şehbal.
0: Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın.
2: Yanılıyorsun Şehbal.
0: Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni.
2: Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok.
0: İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin.
2: Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni.
0: Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni?
2: Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu. Bizi ayırmak için.
0: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
2: Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım burada ne işim vardı?
0: Ondan bıkmış olmalısın.
2: Hayır, onunla en ufak bir münasebetim bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil, yalnız seni seviyorum.
0: Buna hakkın yok artık, ben başka bir erkeğe bağlandım.
2: Ne? Şakayı bırak Şehbal, yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım.
0: Maalesef parmağımda yer yok. Ben artık Selma Siret Bey'in nişanlısıyım.
2: Hayır, olamaz bu.
0: Neden olmasın?
2: Yalvarırım Şehbal, bunun doğru olmadığını söyle.
0: Evet, yakında evleniyorum. Ömrümü senin için üzülmekle geçirecek değilim.
2: Lütfen Şehbal, bana son bir fırsat ver. Parmağındaki o manasız halkayı çıkarak.
0: Kararım kesindir Mübin, geriye dönemem.
2: Hayır Şehbal, bana bunu yapamazsın sen. Sensiz nasıl yaşarım? Hiçbir suçum yok. Beni bu şekilde cezalandıramaz.
0: Maksadım seni cezalandırmak.

0: değil, kendimi kurtarmak. Hayattan aldığım acı derslerden sonra bu karara varmak zorunda kaldım.
1: İntikam sana neler yaptırmış Şehvar?
0: İntikam değil, sadece pişmanlık. Bundan sonra çılgın bir aşka düşecek kadar budala değilim. Kocamı da sadece sadık bir eş olarak seveceğim.
1: Eğer sen bir başkasının olursan kederimden ölürüm.
0: Kederden ölünmüyor Mübin. Ölünseydi ben senin için kederden ölürdüm.
1: Benim için hala keder çekiyor ve beni seviyorsun Şehvar. Hakikati inkar etme. Nişanlını hiç sevmiyorsun. Halbuki ben seni ne kadar seviyorum bir bilsen.
0: Bir zamanlar bu sözlerin bana büyük saadet verebilirdi. Fakat şu anda hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Senin gözünde hiç mi değerim yok?
0: Artık benim için sadece bir akraba, bir kardeşsin.
1: Şehval, sana olan aşkımı ispat etmeye hazırdım.
0: Artık çok geç Mübin. Beni tekrar yaralamana fırsat vermeyecek kadar aklım başıma geldi. Hadi artık git buradan, beni rahat bırak.
1: Mutluluk dilerim Şehval.

0: Nesi var doktor?
1: Çok ağır bir şok. Büyük üzüntüler sonucu olmalı. Tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hastayı yalnız bırakmayın. Yazdığım ilaçları derhal tatbik etmeyi de ihmal etmeyiniz.
2: Mübin, Mübin sevgilim. Oh, gel, gel kurtar beni Mübin. Dön bana ne olur. Oh, seni seviyorum. Mübin gel. Oh, sevgilim, Mübin. Yalnız seni seviyorum Mübin. Dön bana Mübin, gel kurtar beni.

0: Küçük, bir dakika bakar mısın?
1: Buyurun efendim.
0: Şehbal öğretmen acaba okulda mı?
1: Şehbal öğretmen hasta efendim, okula gelmiyor.
2: Buyurun.
0: Rahatsız ettim müdür bey.
2: Buyur oğlum.
0: Şehbal hanımı arıyorum.
2: Şehbal hasta oğlum. Hem de çok hasta.
0: Hasta mı? Nesi var?
2: Otur oğlum. Ağır bir şok geçirmiş. Sinirleri harap olmuş yavrucağın. Geçirdiği büyük üzüntülerden olmalı.
0: Zavallı Şehbal. Demek sonunda yataklara düştü. Hep benim yüzümden müdür bey.
2: Üzülme oğlum. Ben her şeyi biliyorum. Şehbal hanım hastalanmadan önce bana her şeyi anlatmıştı.
0: Onu ziyaret etmek istiyorum. Mümkün mü acaba? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu anda onun iyileşip sıhhate kavuşmasından başka bir şey düşünmüyorum. Belki ona faydalı olabilirim. Ne kadar büyük bir üzüntü içinde olduğumu tahmin edemezsiniz. Lütfen anlayış gösterin. Yardım edin bana.
2: Şehbal hanım kızım. Bak sana kimi getirdim.
1: Amir Bey'im.
0: Nasılsın Şehbal?
1: Daha iyiyim.

0: orada kalıp iyileşinceye kadar sana bakmak istiyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şayet müsaade ederseniz Selman Bey.
2: Tabii Mübin Bey, memnuniyetle. Yardımınız muhakkak çok faydalı olur. Sizin burada bulunmanız Şehbal'in morali üzerinde müsbet tesirler yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Kalırsanız ikimiz de çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ederim Selman Bey.

0: Şehbal'in hastalığı bir aydan fazla sürdü. Selman Bey'le ben başucundaydık. Onu hiç yalnız bırakmadık. Bu arada Selman Bey'i çok takdir ettim. Gerçekten fedakâr, iyi kalpli, bulunmaz bir insandı. Müşterek üzüntülerimiz arasında onunla dost olmuştur. İkimizin de gözüne uyku girmediği haftalar, Şehbal'in hayatından ümidimizi kestiğimiz günler oldu. Öyle anlarda başımı gökyüzüne kaldırıyor, kalbimin bütün samimiyetiyle hıçkırarak, haykırarak Allah'a dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul edildi. Sevgili Şehbal tehlikeyi atlatarak iyileşti, ayağa kalktı.
1: Maşallah kızım, turp gibisin vallahi.
2: Allah'a şükür nihayet bugünleri de gördük.
0: Geçmiş olsun Şehbal. Seni hiç bu kadar saatli görmemiştim.
3: Sayenizde ölümlerden döndüm.
1: Doğru. İnsanın böyle iki muhafızı olur da Azrail yaklaşabilir mi yanına?
3: Hayatımın yarısını Selman'a, diğer yarısını da sana borçluyum Mübin.
0: Ben bir şey yapmadım ki. Selman Bey sağ olsun.
3: Senin fedakarlıklarını nasıl unutabilirim?
0: Bir abinin kız kardeşine karşı vazifesiydi bu.
3: Doğru ama yaptıklarını nasıl ödeyeceğim?
0: Neğer varsa sana karşı kusurlarımı affederek.
3: İçimde sana karşı hiçbir kırgınlık yok.
0: O halde gönül rahatlığıyla ayrılabilirim burada.
3: Gidiyor musun? Nereye?
0: Yarınki trenle İstanbul'a.
3: Biraz daha kalsaydın.
0: Artık bana ihtiyacın kalmadı.
3: Müsaade ederseniz Mübin'i garda uğurlamak istiyorum.
2: Bundan tabii ne olabilir?
0: Yok, zahmet etmeyin.
1: Zahmetli vazifemiz bu. Yarın hepimiz orada olacağız.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Evlenirsem üzülür müsün?
12: Evet.
13: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
12: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nala.
11: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
13: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
11: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
14: Canım anneciğim.
15: Hıçkırık bugün 16.15'te...

0: tv.de.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Trendyol, büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durular.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Sadece durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni, al.
10: Trendyol, büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. İndirimlerin son gününde hadi uygulamaya.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım,

0: ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: yaptım. Hizmetlerim benim için.
1: Sana bütün kalbimle saadetler dilerim Şerif.
2: Ben de sana Mübin.
1: Beni geç. Ben evlenmeye niyetli değilim. Ama sen çok iyi bir insanla evleniyorsun. Selman Bey'in seni mesut edeceğinden eminim. Bu yüzden gözüm arkada kalmayacak.
0: Teşekkür ederim Mübin Bey. Bu sözleriniz benim için büyük bir iltifat.
1: Siz de dostum, Şehbal'le evlenmekle dünyanın en talihli adamısınız. Yeryüzünde Şehbal'in bir eşi daha bulunmaz. Sizden benim ricam, onun kıymetini bilin. Onu mesut edin.
0: Bu benim için bir gayedir Mübin Bey.
2: İnşallah sen benden daha iyi, daha güzel, sana layık bir kızla evlenir, mesut olursun.
1: Buna imkan var mı Şehbal? Hangi kadın mesut edebilir beni artık?
2: Böyle söyleme Mübin, mesut olmak senin de hakkın.
1: Ben o fırsatı çoktan kaybettim Şehbal.
2: Hayır Mübin, ümidini kırmamalısın. Senin de karşına sevebileceğin bir kadın çıkabilir.
1: Ne fayda? Kalbim artık herkese kapalı Şehbal.
2: Neden Mübin, bu kırgınlık neden?
1: Rastladığım ve bir daha da rastlayamayacağım bir kadın beni aşka tövbe ettirdi.
2: Çok mu kötü bir kadındı?
1: Keşke kötü olsaydı. O zaman onu unutmak ne kadar kolay olurdu.
2: Mübin, mazinin bir faydası yok ki sana. Unutmalı, geleceğe bakmalısın.
1: Hayatımda bir daha aşk olmayacak Şehbal.
2: Harikulade bir aşkı tattıktan sonra zor olmaz mı bu? Aşksız hayat neye yarar? Aşka tövbe edemezsin.
1: Sen benim yerimde olsan bir değil, bin defa tövbekar olurdun. Trenim kalkıyor. Hoşça kal Şehbal.
2: Güle güle Mübin.
1: Ne o? Sen bir şeye mi üzüldün Şehbal?
2: Yok hayır. Dumandan olacak, gözüm yaşlandı.
1: Allah'a ısmarladık Selman Bey. Allah'a ısmarladık Osman Bey.
2: Kendine iyi bak Mübin. Sakın içkiye falan başlama.
1: Teşekkür ederim. Sizlere mutluluklar.
0: Bir dakika Mübin Bey. Siz kalacaksınız.
1: Anlayamadım.
0: İkinizi birden bedbaht etmeye hakkım yok.
2: Ne demek istiyorsun Selman?
0: İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize aşıksınız.
2: Hayır!
0: Konuşma Şehbal, ne olursun beni dinle. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız.
1: Neler söylüyorsun Selman Bey?
0: Doğruyu söylüyorum. Araya giren kaprisler, kıskançlıklar yüzünden büyük bir aşkı yıkmak istiyorsunuz. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum. Buyurun yüzüğünüzü Şehbal Hanım. Ne olur al. Ben senin aşkını hastalığından beri biliyordum. Orada kendimi fazla hissediyordum. Allah'a ısmarladık. Şehbal'i üzme Mübin. Saadetler dilerim.
3: Aşka tövbe olur mu evlat? Kişi oğlu sevmek için yaratılmıştır. Allah ikinizi de mes'ud eder inşallah.
4: Aşka tövbe ettim. Her şey bitti sevgilim.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenleri en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Yel Değirmeni mahallesindeyiz. Çok keyifli bir mahalle. Bu keyfi hemen sizlere yansıtmak istiyoruz ve ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başla.

Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi. Sabah geldik buraya. Yeldeğirmeni Mahallesi'ne. Mithat'a dedim ki burada hiçbir şey yok. Sonrasında mahalleden biriyle karşılaştık. Şöyle kaldırıma geçelim. Mahalleden biriyle karşılaştık ve o bize mahalleyle ilgili, yani mahalleli olan gerçekten biriyle karşılaştık ve mahalleyle ilgili bize bütün her şeyi anlattı. Burası Uzun Hafız Sokağı. Her sokak Rıhtım'a, Kadıköy Rıhtım'a çıkıyor. Yani her sokaktan denizi gördüğünüzü söylemek istiyorum. Her sokakta tarihi ev var Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Örneğin sağ tarafımda çok güzel bir tarihi ev var Uzun Hafız Sokağı'nda Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1980'li yıllarda bu bina yıkılmış. Sonrasında yani tekrar yapılmış. Ve şu an Uzun Hafız Sokağı'nda en güzel haliyle duruyor. Hemen karşısında yine çok güzel tarihi bir bina var. Bu arada biraz önce gösterdiğim bu beyaz bina komple bir binaymış. Yani apartman gibi değilmiş ama yıkılıp tekrar yapıldıktan sonra katlara ayrılmış. Çok güzel değil mi ya? Yeldeğirmeni Mahallesi'ne göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

da böyle poz verebileceğiniz, fotoğraf çektirebileceğiniz ya da fotoğrafını çekebileceğiniz birbirinden renkli kapılar ve gerçekten de biraz önce de gösterdik tarihi evler var. Mutlaka Yeldeğirmeni Mahallesi'ne gelmenizi tavsiye ediyorum ve ben de Mithat'a bu renkli kapı önünde pozlarımı veriyorum kıyafetimle.

0: bilgiye göre Ecevit Bey oturuyormuş burada. Ben çok seslendim. Ecevit Bey, Ecevit Bey diye. Çok da şen şakrak biriymiş. Ama içeriden kimse çıkmadı. O yüzden komşusuna sordum ve komşusu anlattı. İddia edilen o ki küçükken hiç oyuncağı olmamış ve binayı böyle oyuncaklarla süslemiş. Gelen geçen çocuk da oyuncağı olmayan ya da buradan geçen alıyormuş ve onlar bulduğu oyuncağı binanın dışına böyle takıyorlarmış. Ne kadar güzel değil mi? İnsanın, ben bunu genel olarak programlarda söylüyorum, oturduğu yeri güzelleştirmesi ya da bulunduğu yeri güzelleştirmesi kadar muhteşem bir şey yok. Yani baktığınız zaman bu sıradan, eski, tarihi bir bina Uzun Hafız Sokağı'nda. Ama dışına işte oyuncaklar asarak bu bina şu an dikkat çekiyor. Sadece bizim dikkatimizi çekmiyor bu arada. Birçok televizyon kanalının dikkatini çekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısının da dikkatini çekiyor. Biz normalde burayı anlatırken ne diye anlatacaktık? Bakın burada böyle böyle tarihi bina var deyip geçecektik. Ama şu an buranın hikayesini anlatınca daha böyle bir anlamlı geliyor. Ve daha böyle bir güzel geliyor. Ve bence gerçekten çok keyifli görünüyor. Çok şen şakrak biriymiş bu arada. Oyuncakları asan beyefendi de karşılaşmak kısmet olmadı. Belki biz hala Yer Değirmeni mahallesindeyiz. Gezerken mahalleyi karşılaşabiliriz. Yer Değirmeni mahallesine geldiğiniz zaman böyle bir renkli evin olduğunu da bilin istedim. Uzun Hafız Sokağı'nda. Pembe panter. Hatırlıyor musun Mithat? Her geçen alıyormuş. Biz de alsak kızar mı acaba?
1: Bence yok. Niye kızsın?
0: Sorup mu almak gerekiyor acaba? Sorsak mı? Bence kalsın bu.
1: Evet.
0: Evet. Sorarız. Merhaba. Soralım. Buradayız ya, daha soralım. Bu çok güzel çünkü. Gelen geçen alıyormuş dedim yani. Sonrasında yıldız sormadan aldın demeyin sevgili seyirciler. Çok keyifli. Şu an buradan gidesim yok Mithat. Ama gitmem gerekiyor. Binaya son kez bakın. Biraz da ikinci el mağazalarını gezelim. Tam bir ikinci el mağazalar yeri Yel Değirmeni Mahallesi. Sonrasında sizleri karşılayalım siz binaya baktıktan sonra ikinci el mağazalarının olduğu yerde.

Ayıcıklı binanın olduğu sokaktan, yani Uzun Hafız Sokağı'ndan çıkamadım Yeldeğirmeni Mahallesi'nde. Burada da birbirinden keyifli mağazalar var. Şu anda bir mağazaya girdik. Burası haftanın 6 günü, bazen 7 günü açık olan bir mağaza. Şimdi öncelikle ilk katındayız. Siz şöyle buraya bir göz atın. Küpesinden iç çamaşırına, kolyesinden gece kıyafetine, geceliğe, şapkasına, fularına, eşarbına kadar dilediğiniz markalı bütün ürünler burada mevcut. Yeldeğirmeni Mahallesi'nde zaten olay sokak aralarında. Her sokak arasına girdiğiniz zaman böyle birbirinden güzel, ikinci el ya da vintage kıyafet, ürünler satan mağazaları bulmanız, bütçenize göre hareket etmeniz mümkün diyorum. Susuyorum ve sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakıyorum. Üst kattaymış asıl olay ve üst kattan sonrasında siz buraya göz attıktan sonra sizleri karşılıyorum.

Aşağı kata baktınız, biz de üst kata çıktık. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Buraya randevusuz gelinmiyormuş ve genellikle internetten satış yapılıyormuş. Kendimi sanatçı gibi hissettim Mithat. Buradan da ışık vuruyor ya, bir tık öne geleyim şöyle. Genellikle influencerlar falan da alışveriş yapıyormuş ve tanınan insanlar da alışveriş yapıyormuş. Tabii ki isim veremeyiz sevgili seyirciler. Marka düşkünüyseniz ve şu an bazı markaları almak size pahalı geliyorsa, bunların buraya

elip ikinci elini satın alabilirsiniz. Ve bu ikinci eller biraz önce buranın sahibi hanımefendiye dedim ki bu sıfır mı dedim. Hayır dedi, benim farkım işte dedi. Yani gerçekten sıfır gibi olan ikinci elleri alıyorum ben dedi. Onu da söyleyeyim, burada dünyaca ünlü birçok tanınan ismin kolunda gördüğünüz ya da gözünde gördüğünüz gözlükleri, çantaları, belinde gördüğünüz kemerleri daha uygun fiyata, yarı fiyatının yarı fiyatının yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Şimdi ben size bir çanta göstereceğim. Şöyle şurayı tutup göstereceğim. Bu dünyaca ünlü ve hemen hemen yani herkesin kolunda bir küçüğünü görebileceğiniz markanın ya da herkesin üstünde bir tişörtünü görebileceğiniz bir markanın çantası. Şöyle markayı kapatalım. Bu çantayı buraya gelip yarı fiyatının yarı fiyatının yarı fiyatına satın alabilirsiniz. %100 derim. Hiç de ikinci el gibi değil. Ben şu an yakından görüyorum. Mithat da görüyor. Ne düşünüyorsun? Evet, uzun yıllar kullanabilirsiniz. Pazarlık yokmuş, toplu alırsanız eğer pazarlık yapılıyormuş. Onu belirteyim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Şu güneş gözlüğü mesela. Bu arada bir bilgi de vereyim. Güneş gözlüklerini öyle aldığınız antin kuntin silme şeylerle silmiyorsunuz. Bildiğimiz sabunla yıkıyorsunuz ve sonrasında kurutuyorsunuz daha sağlıklı gözlükleriniz için. Bu da bir markanın güneş gözlüğü. Buranın sahibi hanımefendi, ay düşürüyordum. Aynı zamanda ikinci el eksperliğini yaptığı için ürünleri alırken fazlasıyla da dikkat ediyormuş. Ben şimdi biraz ürünlere bakmak istiyorum. Siz de kameraman arkadaşım Mithat'la beraber şöyle bir ürünlere bakın. Gerçekten muhteşem ürünler var.

Hafız Sokağı'ndan çıkacağım. Yel Değirmeni Mahallesi'nde programı resmen Uzun Hafız Sokağı'nda bitireceğiz galiba. Kolay gelsin bu arada abi. Bakın, bakın. Görüyor musunuz? Başında simit satanlar, böyle arabayla gezip satanlar. Çocukluğuma geri döndüm bu mahallede. Muhteşem. İşin gücün rast gitsin. Tam sokaktan çıkacağım. Böyle bir deri atölyesi gördüm ve sizlere göstermek istedim. Muhteşem bir yer gerçekten de. Şöyle Mithat'cığım gelir misin içeri? Siparişe göre deri, dilediğiniz her aksesuarı yapıyorlarmış. Yani her şeyi yapıyorlar ama daha çok aksesuar ağırlıklı çalışıyorlarmış. Bakın tekrar söyleyeyim. Siparişe göre, kendi zevkinize göre deri, kartlık, bilgisayarlık, ajanda, şöyle deri ajanda kaplamalı, uzun süre kullanmalı, artık ne deniyorsa buna ben de diyemedim. Şöyle bakın, kartlık, yine böyle farklı renkten, bunların hepsi deri. Ve deri olmasına rağmen fiyatlara bakıyorum, fiyatları çok uygun sevgili seyirciler. Dün baktım daha deri kartlıklar. 3000'lerde, 4000'lerdeydi. Ya burada fiyatlar gerçekten uygun. Bakın şöyle bileklikler. Sevdiklerinize onları özel hissettirecek deri, aksesuar, hediye yaptırabilirsiniz bence. Hani deri ceket ve deri yeleği görüyorsunuz. Evet, siparişe göre nadiren de olsa deri ceket, deri yelek de yapıyorlar ama tekrar belirteyim, daha çok aksesuar ağırlıklı yapıyorlar. Bak kemerler var burada, köpek tasmaları var, kedi tasmaları var. Ay muhteşem bir yer burası. Mutlaka Yel Değirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde bu mağazaya, deri atölyesine de girmenizi tavsiye ediyorum. Siparişe göre aklınızın alamayacağı, hayal ettiğiniz her şeyi bu atölyede bulabilirsiniz diyelim. Ve sizi atölyeyle baş başa bırakalım. Buyurun. Buyurun.

Sevgili seyirciler, Mithat size onu gösterirken ben de hemen şunu anlatayım. Şimdi ben buraya programdan sonra müsait olduğum bir günde geleceğim. Neden geleceğim? Benim aldığım kemerler deri olmayan kemerler ve hepsi dökülüyor. O yüzden aslında kemer kullanmayı çok seven biri olarak kemer kullanamıyorum. Biraz önce beyefendiye şeyi sordum. Dedim ki, kemer yapıyor musunuz ya dedim, ben hani gelsem ne kadara mal olur falan. Fiyatını söyledi, gerçekten çok uygun fiyatı. Yaptırmak istediğiniz kemere göre gelip burada fiyat alabilirsiniz ve sorabilirsiniz. İnternette de satışları varmış. Uzun Hafız Sokağı'nda bu deri atölyesi. Şunu belirtmek istiyorum size. Dilerseniz buradan kemer tokanızı beğeniyorsunuz ve şöyle deri kemerinizi, rengini de derinin beğeniyorsunuz ve yaptırabiliyorsunuz. Dilerseniz evdeki kemer tokanızı getiriyorsunuz ve yaptırıyorsunuz, belinize takıyorsunuz. Ay ya, ters taktım. Ben şimdi evdeki dandik, yalan değil, dandik kemerlerimin tokalarını buraya getireceğim ve siyah kemer, camel kemer, kahverengi kemer yaptıracağım kendime. Fiyatları söyledi, gerçekten çok uygun ve bu atölye birçok televizyon dizisine, tarihi dizilere de kostüm üretiyormuş. Yel Değirmeni Mahallesi'nde şöyle bir gezin, sonrasında sizleri Karakolhane Caddesi'nden karşılayalım.

Karakol Anne Caddesi'ne geldiğiniz zaman, Geldiğirmeni Mahallesi'nde birçok yemek yiyebileceğiniz ya da bir şeyler içebileceğiniz kafe ve restoranın olduğunu belirtmek istiyorum. Sokak aralarında da fazlasıyla kafe ve restoran var. Tabii ki damak zevkinize, bütçenize göre ister benim oturduğum yerde oturabilirsiniz, isterseniz farklı farklı yerlerde oturabilirsiniz. Genellikle hepsi gece 12'ye, gece 2'ye kadar açık buradaki kafelerin. Alkol sağlığa zararlıdır ve burada alkol yok. Sadece kahve satılıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Daha öncesinde Yel Değirmeni Mahallesi'nde geceleri dolaşılamıyormuş. Pek güvenli değilmiş. Onu belirtmek istiyorum ama şu anda baktığınız zaman gece gündüz, yani buranın yerli mahallelisiyle konuştuğumda gece gündüz şu an burası işleyen bir mahalleymiş. Rıhtım tarafından dolayı Kadıköy ilçesinin biraz tehlikeli yerler olarak biliniyormuş buralar. Mahalleli bir olay olduğunda birlik olur. Genellikle kedi ve köpeklere sahip çıkarmış buradaki mahalleliler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Onun dışında tarihi simitçi olduğunu söyledim. Karakolhane Caddesi'ndeyiz şu anda. Karakolhane Caddesi'nin biraz aşağı tarafında tarihi simitçi var. Oraya da gideceğiz. O yüzden simitçilerden simit almadım açıkçası sevgili seyirciler. Burayı bir günde dolu dolu gezebilirsiniz. Bir gününüzü burada dolu dolu da geçirebilirsiniz. Genellikle eski bir mahalle olduğu için eski tarihi yapılarında bu mahallede fazlasıyla olduğunu belirtmek istiyorum. Yani serpilmiş bir şekilde var. 4 katlı binaların üstüne binada çıkılamadığını söylemek istiyorum. Buraya ulaşım fazlasıyla kolay. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'ne nasıl kolay? Metrobüs, metro, otobüs, vapur, kendi aracınızla gelmeniz biraz sıkıntı olabilir. Bunun sebebi de park yeri bulmak burada biraz zor diyelim ve sizi Yeldeğirmeni Mahallesi ile tekrar baş başa bırakalım ve müthiş bir sosyal sorumluluk projesinin yapıldığı, ikinci el yine lüks ürünlerin satıldığı Karakolhane Caddesi'nde bir mağazaya girelim. Siz şöyle bir Yeldeğirmeni Mahallesi'nde Karakolhane Caddesi'ne bakarken sizlere oradan karşılayalım.

Sevgili seyirciler, sizi muhteşem bir mağazaya soktum. Birazdan İskele Sokak'ta, Karakolhane Caddesi'nin hemen yan tarafında İskele Sokak var. O sokakta da bu mağazanın bir diğer şubesine götüreceğim. Muhteşem ikinci el lüks ürünler var bu mağazada. Karakolhane Caddesi'nin üzerinde ve bu mağazanın dışarıda...

da anlattığım gibi şöyle bir sosyal sorumluluk projesi var. Buradan ürün aldınız. Bu arada kiralayabileceğiniz ürünler de var burada. Ama bence kiralamaya gerek yok. Satın alıp giymeniz daha doğru. Astronot kıyafetine kadar kiralayabileceğiniz ürünler burada mevcut. Öncelikle bunu anlatayım sizlere. Burada dünyaca ünlü bütün markaları satın alabilirsiniz. Hepsi orijinal. Birçok tanıdığınız iş kadınının, influencer'ın, ünlü ismin kıyafetleri sağımda solumda. Eşofmandan tutun pantolona, elbiseye. Sadece bu arada birçok tanınan isim değil Türkiye'de, dünyaca ünlü tanınan isimlerin giydiği kıyafetleri de buraya gelip uygun fiyata satın alabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. Ben marka giymeyi ve alışveriş yapmayı severim. Yani daha doğrusu ben üstüme yakışan şeyleri giymeyi ve almayı severim. Buradaki fiyatlara bakınca inanamadım sevgili seyirciler. Burada yani indirime giren bir mağaza var. Bütün alışveriş merkezlerinde olan bir mağaza. Onun ürünlerini de bulabilirsiniz. Ama onun yanı sıra dünyaca ünlü markaların ürünlerini de bulabilirsiniz. Bu arada şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında anlatacağım. Çünkü mutlaka bütün kadınların buraya gelmesi gerek. Marka tutkunu ve marka giyinmeyi, kalite giyinmeyi seven bütün kadınların bence buraya gelmesi gerek. Tamam, sustum. Detayları birazdan anlatacağım. Buyurun.

görüyor musunuz sevgili seyirciler? Bu elbise Jennifer Lopez'in giydiği bir elbise. Burada uygun fiyata. Bedenim olsaydı ben alıp çıkacaktım. Sıfır. İkinci el falan değil. Bu arada burada sadece ikinci el değil, sıfır kıyafetler de var. Onu söyleyeyim. Şuna bakın, dünyaca ünlü bir marka. Sıfır pantolon. Beyefendi diyor ki buranın sahibi, Yıldız Hanım senin bundan var mı diyor. Benim bundanım yok, benim hiçbir şeyim yok diyorum ben. Güzel Mithat da diyor ki hiçbir kadının hiçbir şeyi yok ki zaten diyor. Şimdi bu mağazanın özelliğini söyleyeyim ben size. Birçok iş kadını tanınmış isim buraya ürün veriyor. Bu ürünlere fiyat konuluyor. Ve bu ürünlere fiyat konulduktan sonra işte ne kadar ürünü satıldıysa arıyor, diyor ki işte ne kadar ürünüm satıldı, örnek veriyorum 70 bin lira paranız birikti diyor buranın sahibi. Tamam diyor, ben bu ay o parayı almayacağım, siz Mehmetçik Vakfı'na bağışlayın. Yani ürünlerini bağışlıyorlar, yani veriyorlar, vermenin yanı sıra satılan ürünlerini bazı yerlere de bağışlıyorlar, almıyorlar. Siz de lüks markalarınız varsa buraya getirip ürünlerinizi satabilirsiniz. Ama bu arada böyle temiz olması gerekiyor. Böyle temiz olması gerekiyor. Şurası yırtık, orası yanık, yok sararmış. Aa, ben giymem almam. Ha bir de bazen ekran karşısında şeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Ay ben kimsenin ikinci mal kıyafetini giymem. Su her şeyi temizliyor. İnsandan daha berrak akıyor bir kere. Vallahi billahi. Yıkarsınız çamaşır makinesinde kısa programda ya da uzun programda hadi. Oh misler gibi giyersiniz değil mi Mithat? Ben de kendime katılıyorum. Bakın şöyle bir etek var. Burada gece kıyafetleri de mevcut. Yani burada bir günü dolu dolu geçirebilirsiniz. Ben geçiririm. Bir mağazaları daha var, birazdan oraya da gideceğiz. Şu çantaları da gösterir misin Mithat'cığım? Her şey orijinal sevgili seyirciler. Bakın şu son zamanlarda özellikle şu an çok moda olan bir marka. Şöyle bakın, şurada yazıyor markası. Hiç kullanılmamış herhalde bu. Evet, hiç kullanılmamış. Şaka gibi. Şu da yine şöyle bilinen bir marka. Şöyle uzaktan göstereyim.

da hiç kullanılmamış gibi. Şöyle bakın. Deri çantalar. Aa, şunu göstereceğim. Bakın bu da yine bilinen bir marka. Ay vintage hem de. Bunu bulamazsınız şu an. Almaya kalksanız bu yok. Kendi mağazasında bile yok. Kendi mağazası üstüne para verip almak ister bunu. Bizde yok, verin diye. Görüyor musunuz? Ben çok şaşkınım. Bakın şurada gömlekler falan var. Burada yine. Hemen şu tarafı da gösterir misin Mithat'cığım? Bak bu da yine bir markanın. Sıfır. Şu fiyatına bakacağım da. Alamazsınız. Gerçekten çok uygun. Bakın şu kıyafetlere. Son kez mağazaya göz atın. Ben şimdi bir nefes alacağım. Şu çantayı da göstereyim. Şöyle pembe pembe içiniz açılsın. Hiç kullanılmamış şunlar neredeyse. Yani şu değil, şu kullanılmış ve ama bunun bir benzerini de bulamazsınız. Dediğim gibi mağazası üstüne para verip sizden satın almak ister. Ben şimdi çıkıyorum buradan. Bu arada üst katı da var. Beyler için de üst katı var. Şöyle Mithat'cığım gösterebilir misin? Beyler, sizi unuttuk zannetmeyin lütfen. Ben siz buraya göz atarken yan tarafta da çok güzel bir baklavacı var. Karakolhane Caddesi'nde. Baklavacıda bir nefes alıyorum. Sonrasında Karakolhane Caddesi'nden yavaş yavaş yürüyerek diğer şubelerine gidiyorum. Adeta bir alışveriş merkezi. Vallahi ikinci el alışveriş merkezleri burası benden.

0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Antep baklavaları. Fıstıklı cevizli soğuk. Başka neli var şöyle? Şekerpare. Sütlü Nuriye, havuç dilimli. Beyefendi ben yanınıza gelebilir miyim? Tabii dedi. Bekleyin sevgili seyirciler, o arada baklavalara bakın, geliyorum. Ya sevgili seyirciler, şu anda yutkunuyorum. Baklavaların hepsi burada yapılıyor. Beyefendi Antep'ten gelmiş, birazdan kendisi anlatacak ama şu kadarını söyleyeyim. Baklavalar müthiş, müthiş. Yutkunuyorum bak, yiyeceğim şimdi hatta. Karakolhane Caddesi'nde Yel Değirmeni Mahallesi'nde mutlaka Gaziantep'li bu baklavacıya gelin. İsim?
2: Yunus.
0: Yunus Bey nasılsınız?
2: İyi, teşekkürler, nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Baklavalar Antep'ten mi geliyor?
2: Antep'ten gelmiyor, biz Antep'ten geldik ama...
0: Hoş geldiniz.
2: Malzemeler oradan geliyor.
0: Süper.
2: Fıstık, sade yağ Urfa'dan geliyor. Bizim kendi imalatımız. Ben üçüncü kuşağım zaten baklavacılıkta. Dede mesleği yani.
0: Antep'e gitmemize gerek yok baklava almak için. Karakolhane Caddesi'ne geliyorsunuz.
2: Bekleriz.
0: Yel Değirmeni Mahallesi'nde. Baklavanızı ister burada yiyorsunuz. İsterseniz evinize ya da gideceğiniz yere götürüyorsunuz. Hiç sevmem gidilen yere eli boş gitmeyi. Ya tatlı götüreceksin ya küçük bir hediye götüreceksin. Hiç de gitmem elim boş kimseye. Sevmem vallahi. Ama şeyi de sevmem. Yemek götürüyorsunuz gideceğiniz yere. Bak burayı sakın kesmeyin, çok kızarım. İkram etmiyorlar ya, ona gıcık oluyorum. Benim eskiden tanıdığım, hala maalesef tanıyorum. Yemek götürürdük.
2: Evet.
0: Mesela canım burada baklava istedi. Aa götüreyim de hep beraber yeriz. Elim boş gitmeyecek. Ay ikram etmiyorlardı. Biliyor musunuz? Vallahi billahi.
2: Evet.
0: Çok kötü bir şey,
2: çok
0: değil
2: kötü,
0: mi Yunus
2: evet.
0: Bey? Hep beraber yemek için götürülüyor.
2: Evet.
0: Yanlış mı düşünüyorum?
2: Evet.
0: Şimdi ben hangisinin tadına bakayım?
2: Vallahi hepsinden karışık yapayım. Bir tane soğuk baklava.
0: Ay ben soğuk var. Baklava bir yemek istiyorum. Bir de ben cevizli baklava
2: Midye
0: severim.
2: Baklava, cevizli ev baklavası.
0: Tamam, ben cevizli ev baklavası
2: tamam,
0: çok severim. Rahmetli babaannem çok güzel yapardı. O zaman onu yiyeyim. Bir de
2: tamam,
0: kendi yaptıkları dondurma. Çok
2: yerine
0: güzelmiş. Yemin ederim biraz önce ikinci el mağazasından ben çıkamadım. Mithat benden önce buraya geldi. Mithat beni zorla buraya getirdi hatta. Beyefendi dedi ki...

0: ikinci el mağazasının sahibi. Baklavalarından çok dondurmayı tavsiye ederim. Çok güzel dedi. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah kaçtan akşam
1: sabah
0: kaça kadar?
1: Sabah saat 10'dan gece saat 12'ye kadar açız.
0: Gelip baklavalarınızı yiyebilirsiniz. Benden söylemesi. Şöyle bir göz atın. Siparişlerimle sizi karşılayayım. Vallahi tabağımı yaptırıp dışarıda yiyeceğim. Fazladır bu baklavacı Karakolhane Caddesi'ndeymiş. Malzemelerin hepsi Antep'ten geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ortada bir tane de dondurma var, kendileri yapıyorlar. Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar açık burası. Ben soğuk baklavadan başlamak istiyorum.

0: muhteşem. Ben de iyi bak. Dondurmanın da tadına bakacağım. Sadece malzemesine bakar mısınız? Fıstıkların bolluğunu görüyor musunuz? Bu tatlılar, Yunus Bey, elinize, emeğinize sağlık. Yanıma gelebilir misiniz?
1: Afiyet olsun.
0: Yemin ederim sevgili seyirciler, çok güzel. Kesinlikle Kadıköy'e gelirseniz, Karakolhane Caddesi'nde, Yel Değirmeni Mahallesi'nde bu baklavacıya uğramanızı tavsiye ediyorum. Biraz önce girdiğimiz ikinci el ürünler satan mağazanın yanında, hani diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim.
1: Bekleriz her zaman.
0: Şimdi tarihi fırına götürüyorum sizi. Bir tane simit alacağım ve sonrasında biraz önce girdiğimiz ikinci el mağazasının bir diğer şubesine götüreceğim sizi. Muhteşem ürünler var, bakın benden söylemesi. Karakolhane Caddesi'nden 70 senelik tarihi Yel Değirmeni fırınına geldik. Ben simitimi buradan almak istedim. Şöyle bir dışarıdan bakabilir misiniz? İtaç'cığım, şöyle bir gösterebilir misin fırını? Görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? 70 senedir fazladır. 70 seneden fazladır. Bu fırın burada. O kadar simitçi gördüm ve ben bu fırından simit almaya karar verdim. Simitçilerden almadım. Neden? Tarihi fırından simit yemek istediğim için. Muhteşem. Bu arada Karakolhane Caddesi'nin sokakları da renkli dedim ya. Macit Erbudak sokağı. Bu sokak burada da fazlasıyla tarihi bina var görmüş olduğunuz gibi. Ayrılık Çeşmesi durağındaki renkli evlerin olduğu yer aynı zamanda burası. Onu da belirteyim. İlerleyen bölümlerde oraya da geliriz. Macit Erbudak sokağını gösterdi kameraman arkadaşımız Mithat size. Bu fırın sabah 5'te açılıyor. Akşamüstü 5'te kapanıyor sevgili seyirciler. Taze ekmekler, şöyle bakayım. Börek mi o abi? Börek. Ay. Yanına zeytin ezmenizi, peynirinizi, balınızı ya da çikolata kremanızı alıyorsunuz. Şu her sokak sahile iniyor. Şuradan Macit Erbudak Sokağı'ndan, İskele Sokağı'ndan ya da Uzun Havuz Sokağı'ndan iniyorsunuz sahile. Simitinizi çıtır çıtır yiyorsunuz. Ve bir gününüzü aslında en keyifli, en huzurlu şekilde geçirmiş oluyorsunuz. Önemli olan pahalı kahvaltılar yapmak değil, zevkini aldığınız, zevkli sohbetler, keyifli sohbetler yaptığınız kahvaltılar benden söylemesi. Simitimi alıp geliyorum. Simit o kadar taze ki ben dayanamadım. Kopartıp yemeye başladım. Şimdi simitimi yerken İskele Sokağı'na geçiyorum. Hem size Haydarpaşa Garı'nı yapan işçilerin kaldığı lojmanı göstereceğim. Hem de İkinci el bir mağazaya götüreceğim. Yine biraz önce girdiğimiz mağazanın diğer şubesine. Muhteşem. Buradaki bütün sokakların sonu sahile iniyor. Şimdi bu mağazaya gireceğiz. Biraz önce gezdik zaten diğer şubesini. Neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Ben marka ürün giymeyi çok seviyorum ama fazla para vermeyi sevmiyorum diyorsanız mutlaka orijinal buraları tercih edebilirsiniz. Hadi gelin.

Sevgili seyirciler, muhteşem ürünler var. Sosyal medyada birçok insan da burayı paylaşıyor. Biraz önce söylediğim gibi birçok tanınmış isim buraya kıyafetlerini veriyorlar ve satışa çıkartıyorlar. Gerçekten yani aklınız hayalinizin almayacağı markalar burada fazlasıyla uygun fiyata, onu belirtebilirim. Yani deri çantalar, deri ayakkabılar, dünyaca ünlü markalar burada. Şöyle dekorasyon ürünleri de satın alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Bakın şöyle alt tarafı da gösterirsem Mithat. Bakın böyle çok güzel bir pantolon var. Fiyatları gerçekten diğer dünyaca ünlü marka satan, ikinci el ürün satan yerlere göre fazlasıyla uygun. Şu takımı göstermek istiyorum. Şöyle etiketi saklayıp. Bu takım bilinen bir markanın takımı. Çok yani komik bir rakamda satılıyor. Gerçekten de kendimi alacaktım hatta. Biri ayırmış onu buraya. Keşke ayırmasaymış. Değil mi Mithat? Çünkü benim hiç kıyafetim yok Mithat. Sevgili seyirciler, bu arada şu an gösterdiğimiz yer beyefendiler için olan bölüm. Beyler bizim için hiçbir şey göstermiyor demeyin. Beyler için uygun fiyata burada polo yaka tişörtler ve tişörtler var. Yelekler var, gömlekler var. Şöyle ceketler var görmüş olduğunuz gibi. Yelekler var yine şurada. Bedenlerinizi seçip buraya gelip satın alabilirsiniz. Hemen Mithat'ın arka tarafında ayakkabılar var. Yine markalı ayakkabılar var. Şöyle yürüdüğümüzde Mithat şuradan karşıma gelebilir misin? Bakın yine burada beyler için eşofmanlar, şortlar var. Şöyle pantolonlar var. Şöyle son kez mağazaya göz atın. Bu mağaza da haftanın 7 günü açık. Açılış kapanış saatleri belli olamayabiliyor, onu söyleyeyim sadece. Şöyle bir mağazaya göz atın. Yani bu mağazanın İskele Sokak'taki Yeldeğirmeni Caddesi'ndeki bu mağaza hani biraz geç açılabiliyor. Bazen erken de açılabiliyor ama caddedeki mağaza daha erken açılabiliyor. Mağazaya son kez bir göz atın. Eğer ben marka giymek istiyorum dünyaca ünlü markalardan ama bütçem sıfırına yetmiyor, daha uygun fiyatla almak istiyorum diyorsanız buyurun efendim. Adres Yeldeğirmeni Mahallesi Karakolhane Caddesi'nin yan tarafındaki İskele Sokak. Mağazadan Mithat beni zorla çıkardı sevgili seyirciler. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yeter. Yani sizin izlediğiniz program 45-50 dakika, ben o sürede bu mağazadaydım. Ve kendim için alışveriş yaptım, yalan yok. Çok güzel ürünler var, mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizi Haydarpaşa Garı yapılırken işçilerin kaldığı İtalyan apartmanına götürüyorum. Sonrasında da zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'ne geldiğiniz zaman sokak aralarında fazlasıyla tiyatrolar var, sanat merkezleri var. Benden söylemesi.

Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin

Arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Geciksin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Mutlaka gezdiğiniz yerlere farklı bir açıdan bakın. Bugün bizim yaptığımız

0: Çocukluğumuz, ömrümüzün en güzel çağı. Nasıl da bir su gibi akar gider anlayamayız. Ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün, güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe indi. Elveda çocukluğum, elveda.
1: Annen seni görmek istiyor yavrum.

0: geçeli tam 3 ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, hıçkırık. Gözyaşlar içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı.
1: Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate, bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşündüm, taşındım, onun için evlenmeye karar verdim.
0: Babam nihayet evlenmişti. Üvey annemle ilk karşılaştığımız an benden hoşlanmadığını bakışlarından anlamıştım. Bu hissimde yanılmadığımı da kısa bir müddet sonra anladım.
2: Kenan bakımsız, asi, oldukça da sevimsiz. Adam etmek için bir hayli uğraşmak lazım. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum.
1: Anlıyorum yavrum.
2: Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. Ne dersin?
1: Bilmem. Doğru olur mu?
2: Neden olmasın? Onun için orası daha rahat değil mi?
1: Peki. Sen bilirsin yavrum.
0: Bu bana üvey annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat yanımızda duran Bahriye subayı kimdi? Yoksa...
2: Baba!
1: Ne istiyorsun?
2: Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? Kim bu subay baba?
1: Her şeyi karıştırıyorsun Yezid. Ver onu bana. Defol git başımdan. Defol diyorum sana, hınzır yumurcak!
2: Bu Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim?

0: O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim.
1: Küçük Kenan'ımız 3 aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız.
0: Her şeyi anlamıştım. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in niçin göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum.
2: Ne arıyorsun burada Kenan, cevap ver. Gece yarısı burada işin ne?
1: Hiç, hiç.
2: Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum.
1: Hayır, vermem. Veremem. Onlar benim öz annemle öz babamın resimleri.

0: Ölürüm de vermem size!
1: Vay küstah vay, vay ahlaksız vay! Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha?
0: Benim onlar! Onlar benim!
1: Bir de nankörlük ediyorsun ha! Yezid, seni gidi ahlaksız seni nankör! Defol, çık dışarı, çık! Hadi çık bakayım, çık! Gözüm görmesin seni! Defol önümden diyorum sana! Defol!

0: Evladım, yavrum,
1: küçük.
2: Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana?
0: Tanıyor musun?
2: Evet müfettiş bey, talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk.
0: Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına?
3: Öğretmenim beni, beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim!
2: Zavallı yavrum, eve götürelim Azmi bey.
0: Tabii tabii.
2: Babası Ziya bey subaydı, bir av kazasında öldü. Kenan o zaman 4 aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki 5 ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu.
0: Delikanlı! Bu hayattan, bu üzüntülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? Cevap ver yavrum, istemez misin?
2: Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin?
3: İsterim, isterim efendim.
0: Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım.
4: Esasen karar vermek için daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim?
5: Evet.
4: Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım.
0: Lütfen.
6: İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim. Çocuğu götürebilirsiniz.
0: Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim. Müsaadenizle.
6: Söyle bakalım Kenan. Bizleri ve Ayvalık'ı bırakmaktan memnun musun? Neyse, zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi?
3: İstemiyordum. İstemezdim ama...
6: Fakat şimdi istiyorsun.
3: Siz de istiyorsunuz.
6: Öyle.
3: Orası, İstanbul çok uzak değil mi baba?
6: Evet, çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara... Bizlere dönecek değiliz.
3: Sizin için sormadım. Annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık.
6: Bir dakika Kenan.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan Ayvalık'tan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden daha acıydı. Ama kader böyle istiyordu, elden ne gelir? Allah'a ısmarladık anneciğim.

0: şimdi gemiye binince göreceksin, seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı, artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan.
1: Ben de.
0: Nalan'ı görünce seveceksin, melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak.

0: Ben de çok özledim Nalan.
1: Canım babacığım. Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba?
0: Kardeşin Nalan. Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak, sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama... Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim, çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda.
2: Ben sizi sevdim bile.
1: Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabii.
2: Değilim Nalan.
1: Bak hele, ismimi de biliyor. Hadi koş.
3: Hoş geldin Nalan.
1: Hoş bulduk Kusi dede. Size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan.
3: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk dede.
3: Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nalan.
1: Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kusi dede? Kenan'a çok methettim de.
3: Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç?
1: Hadi gel oturalım.

0: Ne güzel çalıyor. Kavan mı bu?
1: Ney?
0: Ney?
1: Ney? Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan?
0: Tabii. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim.
1: Bende var. Sana veririm onu.

0: Çok, çok teşekkür ederim Nalan.
1: Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. Bunu asla unutmamalısın Kenan.
2: Çok hızlı sallıyorsun Nalan, yapma! Yavaş düşebilirim! Düşebilirim Nalan! Tabii korkuyorum, öyle hızlı sallıyorsun ki!
1: Korkak!
2: Yapma Nalan, yapma diyorum sana! Sallama artık Nalan, yeter! Yeter Nalan! Kenan, ne olur sallama, dur korkuyorum!
3: Sen beni küçükken sallar mıydın? Şimdi sıra bende!
2: Kenan, sana söylüyorum, korkuyorum! Sallama, ne olur!
3: Bir şey olmasın, korkma!
2: Pekala, ben de o adama evet cevabı göndermezsem bana da Nalan demezsiniz.
3: Anlamadım.
2: Görürsün sen bakalım, görürsün işte.
3: Anlamadım. Hangi adama?
2: Hangi adama olacak? Şu benimle evlenmek isteyen mühendise. Hatırlamadın mı?
3: Sakın, sakın böyle bir şey yapma.
2: Niye? Senden mi emir alacağım küçük bey?
3: Nalan.
2: Bye bye.
3: Nalan.

0: sakın evleneyim demedi hala.
1: Neden?
0: Şey...
1: Evlenirsem üzülür müsün?
0: Evet.
1: Ama nasıl olsa günün birinde evlenecek değil miyim? Ayrılık er geç mukadder değil mi Kenan?
0: Biliyorum. Bunun önüne geçmeye imkan yok. Evleneceksin ve bizi terk edeceksin. O zaman kendimi annemin öldüğü gün kadar yalnız hissedeceğim. Onun için de bu işin artık çok geç olmasını istiyorum.
1: Beni çok mu seviyorsun Kenan?
0: Her şeyden çok.
1: Ben de seni çok seviyorum. Bana hayatımın en güzel hislerinden birini tattırdın sen. Kardeş sevgisini senin sayende öğrendim. Bunun için minnettarım sana Kenan.
0: Kardeş sevgisini mi?
1: Ha, evet.
0: Benden hala. Beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim sana.
1: O adamla evlenmek niyetinde değilim. Şaka söyledim sana. Günün birinde evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenecek insan sen olacaksın. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi artık eve dönelim. Hava serinledi. Bak üşümeye başladım. Sonra biliyorsun terliyim de.
0: Dönelim. Nalan'ın henüz evlenmek niyetinde olmaması beni biraz sevindirmişti. Fakat bana hala bir kardeş gözüyle bakması o kadar da üzmüştü. Ne olurdu? Ne olurdu beni biraz anlasaydı? Ona olan aşkını hissedebilseydi. Günler geçti. Uzun günler. Okullar açıldı. Bütün gücümle derslerime sarıldım. Babam askerdi. Ben de asker olacaktım. Nalan nedense deniz subayı olmam için ısrar etti. O bembeyaz üniformanın içinde okulu bitirdiğin günü görmek... ...benim için en büyük saadet olacak diyordu. Ona bu saadeti tattırmamak büyük bir nankörlük olacaktı.

0: İçimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu his beni devamlı bir şekilde köşke çağırıyordu. Aklım hep Nalan'daydı. Cumartesi günü okuldan çıkar çıkmaz eve koştum. Hislerimin beni yanıltmadığını Doktor İlhan Bey'le karşılaştığım zaman anladım.
1: Merhaba Kenan.
0: Merhaba. Nalan mı hasta doktor?
1: Evet, başka kim olabilir? Kendisine dikkat etmesi lazım geldiğini ısrarla tembih

0: şeyler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim. Belki de fazla hassasiyet. Bütün mesele bu. Henüz biraz evvel daldı. Uyandırmasanız iyi olur. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle doktor.

0: العالم.
1: كنان
0: هات نعلا بينهم.
1: ني ني كالدينا

0: O gün ve ertesi gün bir saniye bile ayrılmadım yanından. Acaba Nalan ölecek miydi? Ertesi günü doktor bir zatülcem geçirmekte olduğunu söyledi. İyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalkabildi. Onun iyileşmesi için sanki tabiat bile canlanmıştı. Doktor her gün geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyolarında çok defa yanında oluyordu. Doktor İlhan Bey, Nalan'a bir hastadan daha fazla itina ediyor ve alaka gösteriyordu. Bu alaka beni yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Nihayet korkumda yanılmadığımı anladım.
1: Biliyorsunuz, henüz tamamıyla iyileşmiş değilim. Bu teklif biraz manasız, hem de zamansız değil mi doktor?
2: Seni ben tedavi edeceğim Nalan. Senin sıhhatin, hayatın için bütün varlığımı, benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil değil. İstiyorum ki seni tamamıyla kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım.
1: Aman doktor, bir işiden olsa hayatımın tehlikede olduğunu zannedecek.
2: Nalan, birbirimizi aldatmayalım. Senin daima sevgi ve ihtimamla bakılman lazım.
1: Bu bir fedakarlık mı, yoksa izdivaç teklifi mi? Anlayamadım.
2: Seni seviyorum Nalan. Seviyorum. Bunu sen de biliyorsun.
1: Tek taraflı bir aşk size izdivaç için kâfi mi?
2: Seven bir erkek sevilip sevilmediğini kolayca anlar.
1: Aldanıyorsunuz.
2: Hayır Nalan. Söyle. Beni seviyorsun değil mi? Söyle Nalan. Beni sevdiğini söyle. Seviyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: İnanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor. Beni seviyorsun.
1: Rica ederim, rica ederim.
2: Beni üzmek istemiyorsan en kısa zamanda cevap vermelisin. Evet diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutma. Allah'a ısmarladık.
3: İyi günler Nalan.

0: Kenan, gelsene. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Bu ne ciddiyet küçük bey? Hasta mısın yoksa?
1: Bilakis çok iyiyim. Sınıfımı da geçtim. Sana bu müjdeyi vermek için sevinçle koştum buraya.
0: Ah Kenan! Çok sevindim. Tebrik ederim, gel öpeyim seni.
1: Teşekkür ederim, öpmene lüzum yok. Tebriğin kâfi.
0: Aa, ne oluyorsun Kenan? Bu şekilde hareket etmene sebep ne?
1: Ne istiyor bu doktor senden?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Elini öpüyordu, gördüm.
0: Elimi öpmesine neden bu kadar sıkıldın? Yoksa... Yoksa bana sevdalandın mı? Sakın! Sakın böyle bir şey olmasın Kenan! Söyle! Böyle bir şey yok değil mi?
1: Hayır!
0: Öyleyse neden böyle huzursuzluk yapıyorsun?
1: Ne yapayım elimde değil! Daha evvel de söyledim sana, evlenip bizi terk etmenden korkuyorum!
0: Boşuna üzülüyorsun, evlensen bile sık sık gelip sizleri ziyaret ederim! Sen de istediğin an gelip beni görürsün! Kardeşim değil misin Kenan?
1: Evet Nalan, kardeşinim! Affet beni!
0: Hadi gel yaramaz çocuk, eve kadar gitmeme yardım et bari! Hadi!
1: Artık hiç şüphem kalmadı! Nalan'ı kaybedeceğime emindim! Gözlerimin önünde o bir başkasına ait olmaya mahkumdu.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
5: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
10: Probis. Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben!
12: Botanik!
11: Abacus!
13: Kasa!
11: Marul! Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara!
15: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jili Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle

0: Harika anları keşfet. Jacobs. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Nihayet korktuğum başıma geldi. Kısa bir müddet sonra İlhami'nin annesiyle babası Nalan'ı resmen istemeye gelmişlerdi.
1: Gel! Gel bak ne diyeceğim! Sana söz vermiştim Kenan, bir gün evlenmeye karar verirsem bu kararı ilk öğrenen sen olacaksın demiştim. Karar verdim. Doktor İlhami Bey'le evleniyorum.

0: Allah meşe etsin efendim. Allah meşe etsin.
1: Teşekkür ederim. Hayatımın en sevinçli günü. Efendim. Kenan nerede? Ortalarda gözüktüğü yok.
0: Ben de ona bakıyorum. Herhalde gene çocukluğu tutup bir kenara çekilmiştir.

0: neredesin Kenan? Merak ettim. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Hiçbir şeyim yok.
0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Evet Nalan. Tebrik ederim.

0: Hayatının sonuna kadar mesut olmanı dilerim.
1: Oo, bizim küçük bey nihayet meydana çıkmışlar. Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Ne? Üzgün görünüyorsun.
0: Evet.
1: Ablam evlenirken aynı huzursuzluğu ve kıskançlığı ben de duymuştum.
0: Kıskanmamak imkansız. O, bu evin neşesi, daha doğrusu ruhuydu.
2: Değişen bir şey yok. İlhami o kadar iyi bir insan ki... ...bizleri birbirimizden ayırmak gibi bir kaprise kalkışmayacağından eminim. Gene hep beraber olacağız, değil mi?
0: İnşallah.
1: Niye dans etmiyorsunuz? Herhalde kız kardeşinin düğününde onunla bir dans etmek istersin.
0: İsterim. Teşekkür ederim.
1: Hadi bakalım, hadi. Hadi.
3: Damat bey, gel bakalım, misafirler seni istiyorlar, hadi.
2: Aşk olsun Kenan, en mutlu gecemde suratını bir karış asmak doğru mu?
0: Senin en mutlu gecen olabilir. Ama benim...
2: Kenan!
0: Hayatımda bundan daha acı bir gecenin geçeceğini sanmıyorum.
2: Çocukluğu bırak Kenan.
0: Doğru. Senin nazarında daima bir çocuk olarak kaldım. Artık bu çocuğun şımarıklıklarına tahammül etmek zorunda değilsin herhalde. Seni daha fazla rahatsız etmek istemem. Müsaadenizle.

0: Nalan'ın bu evden gittiğine hala inanamıyordum. Ama odasındaki boşluk ve sessizliği görünce onu gerçekten kaybettiğimi anladım. Nalansız her yer o kadar boş ve manasızdı ki. Bu yokluğu hiçbir şeyi dolduramazdı. Çılgına dönmüştüm. Günlerce onu görmemek için kendimle mücadele ettim. Fakat sonunda mağlup olarak onu görmek için çılgın gibi evine koştum.
1: Kenan! Kenan! Nereden çıktın böyle? Hangi rüzgar attı seni? Nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ne duruyorsun? Hadi gel. Herhalde bir içki alırsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok özledim sizleri. Dün akşam gelecektim, birden rahatsızlandım.
0: Ne oldu? Gene ne var?
1: Hiç, utanıyorum. Al!
0: Allah aşkına söyle, merakta bırakma beni!
1: Rica ederim, ısrar etme, sonra söylerim.
0: Peki. Öyleyse cevap ver bana. Mesut musun?
1: Çok.
0: Eskiden mesut değil miydin?
1: Tabii, ama bugün daha fazla.
0: Belli. Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli.
1: Haksızlık etme!
0: Haksızlık eden ben değilim. Sensin.
1: Yoksa beni kıskanıyor musun? Doğru söyle.
0: Asla.
1: Öyleyse bu halin ne?

0: Ne var halimde?
1: Çiğeyim benim.
0: Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ne kadar hırçın olmuşsun.
0: Hırçınlaşmama sen sebebiyet veriyorsun.
1: Vah zavallı yavrum vah! Sen hala kocaman bir bebeksin.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Kenan! Kenan nereye gidiyorsun? Çıldırdın mı?
0: Evet, çıldırdım.
1: Bırak çocukluğu, bir yere gidemezsin.
0: Boşuna ısrar ediyorsun, gideceğim.
1: Gitmeyeceksin.
0: Gideceğim ve bir daha da geri dönmeyeceğim.
1: Pekala. Git ama. Bundan sonra da beni ölmüş bil.
2: Aa, hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk.
2: Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti yoksa?
1: Yemeğe kalması için ısrar ettim ama işi varmış. Bütün mesele bu.
2: Ne o? Yoksa benden mi kaçıyorsun?
0: Ne münasebet?
2: Öyleyse işmiş dinlemem. Beraber yemek yiyeceğiz. Hem sana verilecek güzel bir müjdemiz var.
1: İlhami!
2: Aa! Niçin utanıyorsun sevgilim? Gayet tabii bu. Yakında bir çocuğumuz olacak Kenan. Ben sabırsız adamım, kusura bakma. Erkek olursa ismini Peyami koyacağım. Kız olursa karışmam. Onu da siz bulun.
1: Ne? Çocuğumu kucağına almak istemez misin Kenan?
0: Tabii. Ha, gel bakayım canım. Haniymiş dayısı? Ha? Tonton? Burnunu yiyeyim senin. Yo, ağlamak yok ama insan dayısını kucağında ağlar.
1: Senden bir ricam var Kenan.
0: Rica ederim, söyle.
1: Kızıma güzel bir isim bulmanı istiyorum.
0: İsmi Handan olsun. Belli olmaz. Belki günün birinde Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür.
1: Olabilir. Kızımı büyüdüğü zaman sana veririm.

O gün Nalan'la aramızdaki uçurumun ne kadar derinleştiğini anladım. İçimde gizli gizli yaşayan ümitlerin hepsi ölmüştü artık. Evliydi, mesuttu ve bir çocuğu vardı. Bu aşkı bir kara sevda gibi ölünceye kadar çekmeye, herkesten gizlemeye mecburdum. Nalansız hayat ölümden beterdi, ölümden beter. Bütün gücümü derslere verdim. Gece gündüz durmadan çalışıyordum. Çok defa hafta tatillerinde bile okulda kalıyor, ıssız bahçede düşüncelerimle baş başa dolaşıyordum. Böylece günler geçti. Bu acıyla dolu günler geçtikçe benim için kıvanç dolu mezuniyet günlerim de yaklaşıyordu. Bu yıl mezun olacaktım. Nalan çok zayıf düşmüştü. Bir türlü eski haline gelemedi. Sık sık hastalanıyordu. Ancak hasta olduğunu duyduğum zamanlar ziyaretine gidiyordum. Handan kocaman bir kız olmuştu. Nalan'ın kocası ve çocuğu ile kurduğu yeni ve mesut dünyasına bir gölge düşürmek istemiyordum.

0: teşekkür ederim Kutsi Baba.
1: Estağfurullah yavrum. Ne istersen emret çalarım. Sana aylarca hasret kaldım.
0: Ben de size.
1: Kenan her köşke gelişte bana da uğrar. Hep seni anlatırız, seni söyleriz.
0: Beni mi?
2: Tabii seni.
0: Kenan!
2: Senden başka kimimiz var ki? Hoş geldin Nala.
0: Hoş bulduk.
2: Benim için büyük bir sürpriz oldu bu.
0: Asıl benim sana bir sürprizim var.
2: Hayrola?
0: Allah'a ısmarladık Kutsi Baba, kusura bakma.
2: Sen halden anlarsın.
1: Anlarım evlatlarım, anlarım.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, güle güle.
0: Hep burada kalacağım artık.
2: Anlamadım.
0: Yoo, düşündüğün gibi değil. İlhami ihtisasını yapmak için Amerika'ya gittim. Ben de aylarca tek başıma oturmaktansa sizlerle kalmaya karar verdim. Ne o, sevinmedin mi?
2: Sevinmez olur muyum? Çok, çok sevindim Nala.
0: Sevineceğini tahmin etmiştim. Ha, yarın akşam okula dönecek misin?
2: Hayır.
0: Memnun oldum. Bir arkadaşımın nişanına davetliyim de kavalyem olmanı rica edecektim.

0: Yoruldun. İstersen oturalım.
1: Yo, dans etmek istiyorum.
0: Bütün gece dans ettin, yorulacaksın.
1: Ne olur bana her an hastalığımı hatırlatma. Ben de gencim. Eğlenmek istiyorum, hakkım değil mi?
0: Hakkın ama Nalan...
1: Ne olur,

0: Gene istediğin oldu.
1: Benim istediğim sana bir şey olmaması.

Nalan, Nalan. Nalan, Nalan.

hemen bir doktor çağıralım. Nalan. Nalan, biraz su vereyim mi sen? Nalan, ilacın var mı?

zamanlar bir an bile yanından ayrılmıyordum. Okulduysa bütün düşüncem oydu.

0: bütün güzelliğiyle etrafı sarmıştı. Baharın gelmesiyle Nalan da hayat bulmuş, biraz iyileşmişti. Bir pazar sabahı bahçede oturmuş, ona kitap okuyordum. Bugünü hiç unutamam. Çünkü Nalan'a karşı ilk hatamı işliyordum. Ve bu an ömrümün en acı hatırası olarak kalbimde yaşadı.
1: Yeter Kenan. Sana bütün tatilini zehir edecek değilim. Bu güzel gününü niçin hasta bir kadının yanında oturarak zehir ediyorsun? Çık, biraz akranların gibi sen de gez, eğlen.
0: Ben sana bir şikayette bulundum mu? Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka Nala.
1: Beni sıkmadığını pekala biliyorsun. Senin için söylüyorum.
0: Yanılıyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez.
1: İnanayım mı?
0: İnan, inan Nala.
1: Bu sevda hala geçmedi mi Kenan?
0: Hayır.
1: Peki, daha ne kadar sürecek?
0: Ölünceye kadar.

0: bitsin. Bitsin artık Kenan. Ben öyle istiyorum. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemiyorum. Bitsin artık bu sevda Kenan. Bitsin.
1: Nala. Yalvarırım ağlama. Üzülme. Benim ıstırabım, aşkım, saadetim. Bu ıstıraptan şikayetçi değilim. Ama benim yüzümden ağladığını görmektense ölmeyi tercih ederim. Sen ne istersen yapmaya hazırım. Hazırım.
0: Beni unutmanı istiyorum. Her genç gibi yaşamanı. Yeni ve güzel bir aşkın peşinde koşmanı istiyorum. Bu ümitsiz aşkı kalbinden silip atmanı istiyorum. Beni iyi dinle. Seni küçük yaştan beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Seni acıyla dolu olarak gördükçe nasıl azapla ezildiğimi bilemezsin. Ben hastayım. Öleceğim.
1: Nalan.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Sus, sus Nalan, yalvarırım sus.
0: Beni unut. Yalvarırım beni unut.
1: Nalan!
0: Bak Kenan!

0: Kenan, Kenan, çılgınlık bu. Kenan.
1: Senin hasta kanın benim güneşimdir. Bana o kan hayat verecek.
0: Hayır, hayır!
1: Nala!
0: Bunu yapmamalıydın. Bu fenalığı yapmamalıydın Kenan. Hiç kendini acımıyor musun? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Niçin?
1: Nalan!

0: Kenan. Seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı... belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdı. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun?
1: Deli gibi.
0: Buna emin misin? Yanılmış olmayasın.
1: 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir.
0: Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın?
1: Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki?
0: Hislerini bu şekilde gizlemeseydim, belki her şey değişebilirdi.
1: Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun?
0: Ama inan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum.
1: Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan! Yalan mı?
0: Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekle devam edecek misin?
1: Aynı şiddetle.
0: Hiç azalmayacak mı?
1: Belki artacak.
0: Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla... hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır.
1: Nala!
0: Ne olur, itiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade... kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun?
1: Peki... ne yapmamı istiyorsun?
0: Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen... karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut! Seni mesut edecek insanı ara, yalvarırım! Yalvarırım! Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et!
1: Peki! Tavsiyenizi yerine getireceğim.

0: Aa, siz daha yatmadınız mı hanımefendi?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Dert! Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler!

0: Bu ıslık daha ne kadar sürecek?
1: Neşem devam ettiği müddetçe.
0: Eskiden böyle bir adetin yoktu.
1: Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesul olmadım ki.
0: Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun?
1: Evet.
0: Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin.
1: Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum.
0: Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların.
1: Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar.
0: Bana bu şekilde hakaret edemezsin.
1: Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin?
0: Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana?
1: Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi.
0: Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana!

O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet ediyor, sefil diyordum. Niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. İki gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu.

0: Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusuyla kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım.
1: Kenan, sana bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var.

0: Affet.
1: Kenan. Geldin mi Kenan?
0: Nalan. Affet beni Nalan. Affet.
1: Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle reva mı?
0: Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle.
1: Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki.
0: Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan.

Bu sefer Nala'nın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın için ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım.

0: menken.
1: Bu andan itibaren bana Asteğe menkenan diye hitap etmen lazım hanımefendi.
0: Asteğe menkenan. Bana bu anı yaşattın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok, çok teşekkür ederim Kenan.
1: Bu olmadı. Bu olmadı işte. Ağlama çocukluk etme Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı?
0: Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar.
1: Hadi gel aşağı inelim. Daha hiç kimseye görünmedim.
2: Gel, ben de seni öpeyim oğlum. Karanlık bir gecede, yağmur altında tanıştığım bir çocuğun bir gün bana bu kadar büyük bir gurur verebileceğini kim düşünebilirdi?
1: Siz bana gururdan çok daha güzel şeyler verdiniz efendim.
0: Bu iltifat yağmurundan bana pay düşmeyecek mi?
1: Düşmemesine imkan yok. İyi ve güzel ne varsa hepsi senin eserin. Ben bu evde bir evlatlık, sığıntı durumuna düşebilirdim eğer sen beni sevmeseydin.
3: Kenan dayıcığım!
1: Handan!
3: Kenan dayıcığım!
1: Yavrum!
3: Kenan dayıcığım!
1: Tontonum benim, bir taneciğim!
3: Sen artık hep bu elbiselerimi giyeceksin dayıcığım!
1: Evet yavrum, hoşuna mı gitti?
3: Gitti ama... Dadım... Dayın gemiye binip uzaklara gidecek. Çok uzaklara gidecek diyor. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Bilmiyorum.

0: Sakın gitme Emi dayıcığım. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Handan, söz veremem. Ama gitsem bile kalbim daima burada, sizlerle beraber olacak. İnan bana.

0: Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: Önce yumuşça mısır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu var ya
10: bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni? Express
14: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur

0: gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman...

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ne o? Bir aşk mektubu mu? Gece yarısı gizli gizli yazdığına göre başka ne olabilir ki? Okuyabilir miyim?
3: Nala.
2: Okumak istiyorum, lütfen.
3: Rica ederim, yarın oku. Üzüleceksin.
2: Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.

Nalan. Bu şekilde hareket ettiğim için belki de bana çok kızacaksın. Yalvarırım beni anlamaya çalış. Seninle vedalaşmak ölüm kadar acı sevgilim.

0: Demek gidiyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman?
1: Saat 8'de gemide olmam lazım.
0: Demek sadece birkaç saat vaktimiz var.

0: Gideceğin yerden yazacağım mektupların içinde tabii bana ait olanı da bulunacak.
1: Elbette.
0: Sakın mektuplarında bana karşı olan hislerinden bahsedeyim deme. Belki ele geçer. Biliyorsun ilhami 15 güne kadar dönüyor. Bana herkesin okuyabileceği kardeş mektupları gönderirsin.
1: Peki. Nasıl istersen.
0: İkinci ricam da her seven insan gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim.
1: Nalan, dünyanın en güzel hislerini verdin bana. 12 senemin her saniyesinde kalbim senin sevginle çarptı. Yaşadığım müddetçe de yalnız seni seveceğim.
0: Kenan, daha 22 yaşındasın, gençsin. Bana olan düşkünlüğünün sebebi biraz da yaşının icabı. Beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Eminim ki bir gün bu kara sevdanın yerini ölmüş, veremli bir kadına duyulabilecek merhamet hissi alacaktır.
1: Nalan, sus, yalvarırım, sus! Sus! Nalan, beni biraz olsun sever misin? Vereceğin cevapla beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacaksın.
0: Her şeyi öğrenmek için çok acele ediyorsun. Seni temin ederim ki bir gün bütün hakikati öğreneceksin. Hadi artık dönelim, vaktin kalmadı. Hadi.

Beni büyütüp bu yaşa getiren insanlardan ayrılmak çok acıydı. Ama en acısı Nalan'dan ayrılmaktı. Dışarıda, bahçede beni bekliyordu.

0: mektuplar hakkında verdiğim talimatı unutma.
1: Merak etme. Allah'a ısmarladık Nalan.
0: Güle güle.
1: Seni daima düşüneceğimden emin olabilirsin.
0: Beni hiç düşünmeyeceğine söz verirsen daha memnun olurum.
1: Nalan. Nalan.

İskenderun. Vatanımın bir parçası olan bu güzel şehre geleli 15 gün oluyor. İlk yolculuk, ilk ayrılıktı bu. İçim yepyeni heyecanlarla doluydu. Fakat Nalan'dan ayrı olmak, Nalan'sız olmak, her an ondan biraz daha uzaklaştığımı hissetmek sonsuz bir acı veriyordu bana. Ona durmadan yazıyordum. İşte Nalan'a bir mektup daha gidiyordu. Hislerimin bir nebzesini bile anlatmayan, hasretimin susuzluğunu maskeleyen, kardeşçe yazılmış sahte mektuplardı bunlar. Çocukluğumdan beri bütün güzellikleri seninle beraber gördüm, beraber hissettim. Belki de bu sebeple gördüğüm her güzellikte seni arıyor, seni hatırlıyorum Nalan. En büyük arzum bir gün bütün bu yerleri seninle birlikte tekrar görmek. Eskiden içkiden nefret ederdim. Şimdi ara sıra içiyorum. Ne olur kızma bana Nalan. Neden içtiğimi ancak sen anlayabilirsin. Bir gece, çok fazla içtiğim bir gece, bütün kaideleri çiğnedim. Biliyorum, ertesi gün okuduğum zaman vazgeçecek, bu mektubu asla Nalan'a yollamayacaktım. Ama o anda yazmak, içimdeki aşkı, hasreti, onsuz yaşamanın ıstırabını bütün açıklığıyla kağıdın üzerine dökmek arzusuyla yanıyordum. Onun için yazdım, yazdım.

0: Mehmet, kameramda masanın üzerinde bir mektup olacaktı, sen mi aldın?
1: Evet Değmenim, sabah erken postaya verdim.
0: Postaya mı? Neden, niçin, bana sordun mu?
1: Siz uyuyordunuz Değmenim, uyandırmaya cesaret edemedim. Sonra masanızda mektup görünce, unutmamanız için bana sormadan postaya verebileceğimi söylemiştiniz. Mektubu hazır görünce postaya yetişsin diye verdim Değmenim.
0: Ver bana. Ben okuyayım yavrum. Sen yorulma.
2: Peki.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık.

0: Okusana İlhami. Ne oluyor Allah aşkına? Şunu hızlı okusana İlhami.
1: Bu da ne demek oluyor? Bu mektup ne böyle?
0: Ne var mektupta?
1: Oku da konuşalım.
0: Nala, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık. Ayrılık bir rüzgar gibidir derler. Küçük ateşleri söndürür, büyükleri daha çok alevlendirirmiş. Doğru Nalan. Her gün seni biraz daha çılgınlar gibi sevdiğimi anlıyorum. İnan bana, şu anda en büyük arzum yanında olmak. Eskiden olduğu gibi başımı göğsüne yaslayıp ılıklığını, kokunu duya duya ölmek. Sensiz yaşamak. Kenan'ın böyle şeyler yazması için çıldırmış olması lazım.
1: Hislerini açıklamak, hakikati yazmak neden çılgınlık olsun?
0: Hakikat mi? Katiyen!
1: Yalan söyleme! İnkar yoluna sapmakla hiçbir şey kazanamazsın.

0: Kenan neyin oluyor? Söyle. Kardeşin miydi?
1: Yok. Değildi ama... şey...
0: Yeah. Bu hakikati şimdiye kadar saklamaktaki maksat çok derin. Birbirinize anormal derecedeki düşkünlüğünüzün sebebini şimdi çok daha iyi anladım. Alçaklar!
1: Yanılıyorsun İlhami. Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
0: Şimdi bana cevap ver. Handan'ın babası kim? Sana Handan'ın babası kim dedim?
1: İlhami, yalvarırım böyle konuşma. İnan bana, Kenan'la düşündüğün gibi bir münasebetimiz olmadı. Vicdanımı asla kirletmiş değilim. Her zaman sana sadık kaldım. Şerefini asla lekelemedim, inan bana.
0: Sus! İşte, mektup burada. Hala mı inkar ediyorsun? Yalanlarına kanacak kadar budala mıyım ben? Doğru söylüyorum sana, Handan'ın babası ben miyim, o mu? Söyle diyorum sana, çabuk cevap ver!
1: İlhami!
0: Cevap ver diyorum sana! Dünyanın en sefih kadınısın sen! Ölümle pençeleşirken bile kocasına ihanet edecek kadar sefih bir mahluksun!
1: Evet İlhami, ölümle pençeleşiyorum. Bunlar sayılı günlerimi gösterir. Yakında öleceğimi biliyorum. Suçlu olsaydım, gözlerimi rahatça yumabilmek için senden özür dilerdim. Yemin ederim suçlu değilim! Handan senin kızın! Böyle korkunç bir iftirayla lekeleme beni! Bana acımıyorsan evladına!
0: Hiçbir şey! Hiçbir şey benim kanaatimi değiştiremez! Senden intikam alacağım Nalan! Beni aldatmanın ne demek olduğunu göreceksin!

0: İhanetine rağmen boşamayacağım seni. Çünkü nasıl olsa pek yakında öleceksin. Her an beni karşında göre göre, kızının hasretini çeke çeke öleceksin. Çünkü Handan'ı alıp götüreceğim. Bir daha da onu asla göremeyeceksin.
1: İlhamet! Allah'tan kork İlhamet! Beni öldür, fakat yavrumdan ayırma! İlhamet! Öldür beni! Ne istersen yap, fakat yavrumdan ayırma! Yalvarırım, ayırma!
0: Hangi yavrumdan? Şerefini asla düşünmediğin, sevişirken aklına bile getirmediğin yavrundan mı? Sen analık ve fazilet hisleri körleşmiş bir kadınsın. Yavrum kelimesini iğrenç ağzına alıp da kirletme! Tekir!
1: İlhami! İlhami, yalvarırım, yapma!
2: Annemi görmek
0: olmaz.
2: İstiyorum.
0: Olmaz. Handan'ın bavulunu hazırla. Akşama gelip alırım.
3: Peki efendim.
4: İlhami! Ne oluyor İlhami? Çocuğu nereye götürüyorsun?
0: Bir arkadaşımın evine götürüyorum. Handan'ın bir müddet bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan'ın durumu pek iyi değil.
4: Nalan zaten kızını uzaktan görmekle iktifa ediyor. Odasına bile sokmuyor. Bu kadarcık bir teselliden onu mahrum etmek haksızlık olur zannedersen.
0: Ben doktorum ve çocuğumun babasıyım. Neyin iyi olduğunu sizden çok daha iyi takdir ederim. Lütfen müdahale etmeyin.
1: İlhami! İlhami! İlhami, yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
2: Anne!
1: Yalvarırım!
2: Anneciğim!
1: Handan!
2: Anneciğim, canım anneciğim!
1: Eğer maksadın bir an evvel öldürmekse... bir kurşun sık bağrıma! Ama yalvarırım! Yalvarırım, yavrumu benden ayırma!
0: Kurşun mükafat olur sana! Yaşadığın her anın azap olmasını istiyorum ben!
1: İlhami!
2: Anneciğim!
1: Dur!
2: Anneciğim.
1: Yapma İlhami! Yalvarırım!
2: Anneciğim!
1: Kızım! Yavrum!
4: Nala! Yavrum! Kızım! Nala! Yavrum benim!
5: O büyük yanlışlıktan, affedilmez hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım, hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan.
6: Nalan Hanım'a mektup var efendim.
0: Bana verin. Teşekkür ederim.

Yavrum. Bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlaya ağlaya yazıyorum. Benim sevgili kızım. Belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenan'a sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün, sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir.

0: Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek. İstediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrum. Talihsiz kızım. Seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. Öksürüklerden ciğerlerim parçalanıyor. Seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın. Uzun yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, istediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper. Saadetler dilerim yavrum. Anne, Nala. Kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. Kutsi baba.
1: Söyle yavrum.
0: Senden bir ricam var Kutsi baba.
1: Emret kızım.
0: Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum.
2: Telgraf değmenim.
3: Kenan, ölüyorum, çabuk gel. Nalan.

0: seni bekliyordum. Tam vaktinde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle.
1: Nalan! Nalan nasıl?
0: Nalan öldü.
1: Öldü mü?
0: Evet. Öldü.
1: Nalan! Nalan!

0: Boşuna ağlama! Gözyaşı hiçbir şeyi geri getirmez. Metresini bile.
1: Aklını başına topla! O benim metresim değildi!
0: Yalancı düzenbaz! İnkar edeceğine erkekçe konuş! Hakikati söyle! Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı?
2: Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karına o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi.
0: İnanmak elimden gelmiyor.
2: Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. Etmedi.

0: Yemin eder misin? Askerlik şerefinin üzerine yemin eder misin?
1: Evet. Yemin ederim. Asla benim olmadı. Asla.
0: Koş. Koş, belki yetişirsin.
2: Anlamadım. Nalan?
0: Evet. Nalan, yukarıda son nefesini vermek üzere. Çabuk ol, koş, durma.

0: yapıyorum.
1: Ömür boyu birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar.

0: Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler.
1: Mağrip mi yoksa?
0: Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar. Ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar.

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
1: Çöl haydutlarından yana değilim.
5: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
6: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
7: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
8: Çöl Kartalı, birazdan TV4'te.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu...
11: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
9: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
12: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
11: Net ister.
10: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
11: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
10: Ah canım.
11: Böyle kalırsam.
12: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
13: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
9: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
11: modem öyle bizi bekler.
10: Modem öyle.
9: Hadi o zaman modem.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
9: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
15: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
18: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte...
22: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik, abaküs,
22: kasa,
23: marul,
22: kumbara.
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper kumbara!
8: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Yaşanacaksa...
0: yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
18: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
26: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.

0: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip

0: işi o gün yapmaya çalışıyorum.
1: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitki?
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet diliyor.
1: Ah be! Canını sevdiğim Boğaziçi! Kaderde gene sana kavuşmak varmış.
2: Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız.
1: Yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim.
2: Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim?
1: Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım.
2: Vay! Can yoldaşımın benden gizlisi de mi var?
1: Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki senden bile saklı.
2: Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor.
1: Sakın gücenme bana. Bilirsin benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hoşça kal.
2: Keyfine bak Faruk'cum.
3: Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini biz...

0: Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk Ayla. Maşallah görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Ah,
2: çok teşekkür ederim. Ablacığım bak sen de işin.
0: Babam kahramanlıklarınızı anlata anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış.
1: Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum.
2: Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun.
1: Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta.
0: Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa?
1: Hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki... yani şey... yolunuza mani olmayayım efendim.
0: Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım, diyemedim bir türlü.
3: Vay benim küçük hanimişileri gelmiş, benim elmas parçalarım gelmiş, maşallah!
4: Ay bacı, başladın gene. Paşa babam geldi mi?
3: Geldi, yukarıda, harem dairesi.
0: Merhaba paşa babacığım.
2: Good morning.
5: Vay vay vay vay, bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba.
0: Hiç unutur muyuz paşa babacığım?
5: Vay benim başıma gelenler! Bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılı! Biliyorsunuz akşama misafirimiz var.
0: Biliyoruz babacığım.
6: Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk beylerin şerefine kaldırıyorum.
7: Murat ve Faruk beylerin şerefine.
5: Afiyet olsun efendiler! Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen vilayetinin hakimi İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade, uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi.
8: Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada... böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir.
9: Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem Veliaht'ın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında.
5: Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Herr Jacobi.
2: Ben de sizin mektepte okuyorum, ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana.

0: Kerime'niz hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler paşa hazretleri.
1: Onlar büyüdükçe de biz ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar.
2: Sağ olun Leyla.
3: Estağfurullah efendim.

0: Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler.
1: Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim.
0: Hadi bakalım, ablaların geldi.

0: sonra bir yıl ayrılık beni kahretti. Demin herkesin içinde sana sarılmamak için zor tuttum kendimi.
1: Ben de.
0: Hiç kavuşmayacağız sanıyordum.
1: Şimdi kollarımdasın ya.
0: Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak, her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye.
1: Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm.
0: Ama giderken bu yoktu.

0: Biz harp ederken düşmanın eli dar mı toplamıyordu. Yara bir zabitin en kıymetli madalyasıdır.
1: Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil, benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim.
0: Artık o güzel eller avuçlarımda.

0: İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden?
1: Yakalayacağını bildiğim için.
0: Ya hiç bırakmazsa?
1: Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman.
0: Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz doğru babanın karşısına. Rab bir selam, ilk işim seni istemek olacak.
1: O gün bir gelse.
0: Pek yakında yavrum.

0: Allah ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk. Başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nevin Hande Pare'yi şafaksınız. Hey be, Fuzuli misi mübarek. Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garkeyi keyfi tarik oldum. Yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu.
1: İşkembe-i Kübra'dan büyüdü, ne olmuş yani?
0: Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben?
1: Korkma, arayan Mevlasını da bulur, belasını da.
0: Ha. Öyleyse sen buldun bile.
2: Bana bak arkadaş, burada hır çıkarma.
0: Ya, yok canım. Yetiştim, dayan Faruk!
3: Söylesen de bunca adamı neden dövdük anlasam.
0: Güzelim mektubumu mahvettiler.
3: Ne mektubu?
0: Sevgilime yazdığım mektup.
3: Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok.
0: Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızın bile bundan haberi yok.
3: Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi.
0: Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun onu söyle. Mesela bugün neredeydin? He?
3: Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım.

0: İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin elimizde.
1: Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik. Başını da yakmamız yakındır. Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gailedir. Seyit İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar muhafızlarıyla birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş.
3: Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim.
4: Asilerin şartları nedir?
2: Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyit İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş.
3: Osmanlı devleti Yemen'den çekilirse Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer.
4: Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam.
2: Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar.
4: Bu ne şeref!
5: İnşallah beğenirsiniz.
3: Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım?
5: Çok naziksiniz.
4: Yemen'de çok arayacağız yemeklerinizi.
5: Yemen'e mi gidiyorsunuz?
2: Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler.
5: Aman Allah'ım! Ne müthiş!
3: Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa?
4: Hayır, mektup yazacağım.
3: Ne mektubu?
4: Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum.
3: Hadi Allah zihin açıklığı versin.
4: Alayı bırak da biraz yardım et bana.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep.
3: Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim.
4: Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki aşık olduğum kız dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir.
3: Peki, yaz bakalım.

0: Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım hayaliniz ve sevginizle doldu.
1: Hay çok yaşa sen Murat. İlaç gibi sözler bunlar.
0: Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim.
1: Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defası candan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşa pederinizin huzuruna varıp desti izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle, Faruk.
2: Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu.
0: Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçirelim?
2: Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde.
0: Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku.
2: Daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama. Damadı olacak birine, herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı.
0: Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz.
2: Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor.
0: İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin.
3: Faruk abi merhaba.
1: Nasılsın Ayla?
3: Teşekkür ederim.
1: Leyla Hanım nerede?
3: O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi.
1: Güle güle.
0: Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim.
2: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım?
0: Bir gün kavuşacağımızı düşünerek.
2: Ne olursun bana dön.
0: Döneceğim.

0: Torunum ailemin hayatta kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır.
1: Müsterih oldunuz efendim.
2: İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik.
0: Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti Âlisi'nin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer.
2: Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bahasına olursa olsun torununuz kurtulacaktır.
3: Günlerdir sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar?
4: Elbet bulacağız.
5: Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini.
6: İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım.
5: Peki bir hekim getirteyim sana.
6: Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin.
5: Ve Sübhanallah! Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım.

Oyalayın bunları. Ben Belet'i geberteceğim.

şeye geçelim. Adnin! Katledin Meredi! Açın lan! Açın!

Gebertin şu köpeği! Kaçırmayın!

0: Nem var abla? Ne oluyorsun?
1: Bilmiyorum Ayla. Anlatamam. Garip bir his var içimde.
2: Çocuğu kaçır! Seni bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! Al sende kalsın tabancam!

0: Açırdık. Allah kahretsin.
1: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım!
0: Yardım et. Bu cehennemden kurtulmamız lazım.

0: evladım, yavrum, Hüseyin'im, bir tanem.
1: Dedeciğim.
0: Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım, çok yaşa.
2: Gayret Mehmet'im, gayret et. Ayşe'ni düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de.

0: Geçti ablacığım, korkma.
1: Şu hapı da al kızım, bir şeyin kalmayacak. Hanım kızımız ruhi bir sarsıntı geçiriyor. Düzelene kadar katli bir istirahate muhtaç.

0: İlk işim sana koşmak oldu.
1: Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim.
0: Dinle, iftihar ediyorum. Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü.
1: Murat'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müziç meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime.
0: Benim de fikrim, yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir.
1: Yalnız beni Leyla düşünüyor. Bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur.
0: Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerime'niz hanımefendinin deste izdivacını talep etsem?
1: Bir asker için en büyük bahtiyarlık, kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım.
0: Can yoldaşım Murat'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim.
2: Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı ikinci madalyadan ötürü iki kere tebrik ederim.
3: Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk.
0: Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum.
4: Sizin gibi kahramanlar her cihetle saadete layıktırlar.
0: Sağ olun efendim.
5: Güzel gelinimin şerefine el cazımla yaptım şerbetleri. İçin, için de dua edin.
6: Affet beni Murat'ım. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendin için. Zavallı babamın yüreği rahatlasın. Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim Murat'ımla doluyken evlenmiş bile olsam bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım ya Rabbim.

0: geceniz mübarek ola.
1: Düğünümüz var ki maşallah ile.
2: Paşa hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar.
1: Leyla Hanım, Yemen kahramanı Faruk Bey'le evleniyor.

0: maşallah. Böyle gelir dostlar başına.
1: Allah bir rakaseler çatlasın.
2: Leyla Hanım'ı hesap odasına götüreceğiz.
3: Maşallah, maşallah.

0: Leyla. Ayrılırken ardından gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyor musun? Faruk, benim yüreğim kanı alarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın? Canını tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsın ölü bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma dönüşüm.
1: Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası.

0: Bu yüzük?
1: Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı.
0: Yoksa...
1: Evet, daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiğim müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti.
0: Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu.
1: Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum.
0: Peki ya ben, benimle neden evlendiniz?
1: İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için.
0: Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık?
1: Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o. Onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan.
0: Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murat'ın yüzüğünü taşıdıkça... zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murat'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.

0: Çabuk saklan, buraya geldiler!
1: Getirdin mi bana?
0: Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan!
1: Görmüyor musun, bitti! Akıl vereceğine ver bana!
0: Sarhoşsun! Geldiler diyorum, anlamıyor musun Murat? Seni öldürecekler!
1: Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer! Sevdiklerim için yaşamıyorum artık!
0: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun! Ben seviyorum seni!
1: Hey yancı! Ver bana iş! İstiyorum dedim!
2: Bırak usta! Ver şunu bana!
0: Onu affedin efendimiz! Sarhoşluk başına vurdu! Ne yaptığını bilmiyor! O bir garip derviştir! Merhamet edin, bağışlayın!
3: Garip derviş ha?
0: Kulunuz köleniz olayım, bağışlayın onu! Ona hiddet buyurmayın!
1: Ne oluyoruz ya?
0: Acıyın ona, merhamet edin!

0: Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü, savun!
1: Merkep gibi herifsin Gaffar, eğlenceden hiç nasibin yok. Can alırken tadını çıkarmak gerek. Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin?
2: Dünyalardan daha çok.
1: Gel öyleyse.

0: başındaki bardağı vur. Al.
1: Sarhoşum. Kızı vururum.
0: Öyleyse bunu talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın.
1: Demek öyle. Bir cesede bir testi fena değil.

0: Testi gelsin bakalım.
1: Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin?
0: Varsa elbet.
1: Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde ***'la yıkanır. Da gani, kadın da.
2: Paşa babacığım, ne olursunuz beni de götürsenize saraya.
3: Şimdi işimiz var, başka zaman. Buraları tekin yerler değildir, pek ortalıklarda dolaşma.
2: Peki babacığım.
3: Sen de etrafa iyi göz kulak ol. Şüpheleri kimse görürse nöbetçilere haberdar et.
4: Baş üstüne Paşa Hazretleri.

0: Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyit. Paşa kızının kellesini.
1: Paşa kızının mı?
0: Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederane bir hisle bağrına bassın diye.
1: Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyit İdris'e bulaşmak ne demektir? Bellesin Osmanlılar!
2: Ne var, ne oldu Faruk Bey?
3: Metin olabilir misiniz?
2: Babamdan kötü bir haber mi var?
3: Hayır.
2: Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey! Yoksa daha kötü bir şey mi?
3: Yemen'de şehit edilmiş.
2: Ayla'm! Güzel kardeşciğim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza! Kimi sevsek alıyor, biz de oraya gidelim! Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkart!
3: Sakin olun Leyla Hanım!
2: Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam! Gidip orada, babamın yanında harbe katılmak istiyorum! Bir nefer gibi!
0: Bu kara yüzünden içimiz dışımız oldu. Kılıçlarımız paslandı işretten.
1: Ne olacaktı ya?
0: Vakit öldürmeyecektik boş yere.
1: Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye.
0: Neden?
1: Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan. Kaleye varıp Osmanlı...

0: kocanın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi usladın be?
1: Sen kocamısın İdris. Tekmil kof olmuşsun. Reisin ama kanın uyuşmuş. Aşireti idare etmekten acısın artık. Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır. Burada çöl kanunları söker. Çölde en kuvvetli kimse aşirete o hükmeder.
0: Öyledir Gaffar.
1: Öyleyse göster kendini. Sana meydan okuyorum. Çık dövüşelim. Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur.
2: Kuvvet lafı olunca önce benden boy ölçüşmen gerek.
1: Sen kimsin be?
2: Çık karşıma, öğren meraklıysan. Tabii ömrün yeterse.
1: Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın. Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem, gaffarlığıma yuh olsun! Getirin kılıçları!

0: Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp def edince yalnız Yemen'e değil, tekmil Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Kurallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha?
1: İyi, iyi biliyorsun işini.
0: Bilirim Zahir, her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza.
1: Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister.
0: Ne sandın ya?
1: Peki, nereden anladın bunu?
0: Gözlerinden anladım. Renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha, gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını.
1: Ben de gelsem?
0: Hayır. Aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada.
2: Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle?
3: Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor.
4: Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan.
3: Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde. Kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca.
2: Öyleyse biz uyuyoruz demektir.
3: Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri.

0: Seyyid efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar.
1: Böyle bu çöl küstahane. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez.
2: Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim.

0: Seni görünce birden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun?
1: Saçmalıyorsun Hacer.
0: Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım.
1: Boş konuşuyorsun hala.
0: Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki? Kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm.

0: Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi.
1: Aylanın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer mi?
0: Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim.
1: Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey.

0: Buraya niçin geldin?
1: Öldürülen kardeşinizdi, değil mi?
0: Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara.
1: Anlamıştım.
0: Onun katilini tanıyor musun?
1: Evet. Onu handa gördüğünüz şeyh öldürdü.
0: Beni ona götür.

0: Osmanlı paşasının gavur kızı.
1: Gebertelim!
2: Parçalayın! Durun, bırakın!
0: Senin intikamını alalım.
2: İntikamım bana düşer. Çöl kanununa göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim.
3: Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan...

0: Sen bu ahlaksız sensin demek!
1: Leyla!
0: Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat!
1: Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı! En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü!
0: Hayır Murat, öyle değil! Ama sen yaralısın, kan kaybediyorsun!
1: Bu basit sıyrık çabuk geçer! Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek!
0: Hayatta olduğunu bilseydim, ömür boyu beklerdim seni! Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır! Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi! Sevgimize hürmet gösterdi! Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez... dönerdin!
1: Döndüm Leyla! Hem de aşkla dolu koştum sana! Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu! Sanki bütün dünyalar onundu! O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım! Artık sen arkadaşımın karısısın! Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi! Şimdi tek emelim, Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek!
0: Şimdi anlıyorum her şeyi! O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki.
1: Sus Leyla, yeter! Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler.
0: Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat?
1: Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın.
0: Anlayışsız olma Murat! Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi!
1: Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük...
0: Senin hatıran Murat!
1: Onu çıkarman lazımdı!
0: Neden?
1: Beni sevdiğin müddetçe takacaktın!
0: Evet Murat! Onun için çıkartmadım zaten, hep sevdim çünkü! Ölene kadar da seveceğim! Bu yüzük hiç çıkmayacak, hiç, hiç!
1: Uzak dur benden Leyla! Faruk'a dön!
0: Faruk seni sevdiğimi biliyor, ona her şeyi anlattım!
1: Benim yaşadığımı kimse bilmemeli!
0: Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat, her şey düzelir inan!
1: Kalmam lazım! Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada! Arkada İngilizlerin parmağı var, İdris'i maşa edip saldıracaklar!
0: Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız?
1: Önce vatan, sonra biz! Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar! Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri, şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere! Muhakkak karargaha dönüp, Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan! Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı! Benimse buradaki görevim, gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip, tesirsiz hale getirmek!
0: Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat?
1: Kafama vurun lan! Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş!
0: Olmaz, yapamam, seni incitemem!
1: Hadi, elini çabuk tut, gün ağaracak neredeyse!
0: Hayır! Hayır, elim sana kalkamaz!
1: Eğer memleketini seviyorsan... eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan, bunu yapmalısın! Hadi vur!

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla.

0: seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
3: modem öyle.
0: Hadi o zaman. Hadi modem.
4: Vodafone akıllı fibersiz.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira. Birşah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Sürpriz!
7: Hadi hazırlan, Miami'ye gidiyoruz.
8: Dileklerini alayım.
9: 3 dilek hakkın var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
7: Teşekkürler.
10: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
11: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan.

0: her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Jeffrey!
2: Hadi hazırlan.
1: Miami'ye gidiyoruz.
3: Dileklerini alayım.
4: Üç dilek hakkım var.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
5: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben!
4: Botanik! Abacus!
3: Kasa!
5: Marul!
3: Kumbara!
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Express içelim. En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: şey göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
0: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
1: Memnun oldum.
7: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
6: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
8: Hancı yarın 13.45'te TV4'te.
9: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
10: yok. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira. Bir şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: yatmış.
1: Küçük hanımı gördün mü bacı?
0: Gece değil, erkenden yatıyor. Odasında yok mu?
1: Hayır, yok.

0: Osmanlı paşasının kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El Yakup gelir gelmez taarruza geçeceğiz.
1: Kadınla kocası nerede?
0: Benim çadırdalar.
1: Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kapıya sırtını dönme sakın.
2: Faruk Bey! Faruk Bey!

0: gözlerime inanamıyorum.
1: Evet, benim Faruk. Can yoldaşım.
0: Kardeşim, sen de mi esir düştün?
1: Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım.
0: Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim, bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni.
1: Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş.
0: Çölde senin yerine ben kalmalıydım Murat.
1: Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz.
2: İdris buyurdu, esir siyaset meydanına götürülecek.
3: Konuş köpek! Kale içinde kaç Osmanlı askeri var?

0: Dur Hamza! Konuşturmadan geberteceksin iti. Türk zabitini dayakla söyletemezsin. Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır. Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın. Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan. Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var. Hepsi kadına susamışlar. Onların arasına bırakıversem karını, şuracıkta, gözünün önünde. Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin?
1: Yüre Allahsız, kitapsız çöl domuzu. Harp dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır. Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni?
0: Önce benim olacaksın, sonra herkesin.
2: Bu kadına ilişme Seyit.
0: Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin?
2: Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum.
0: İspat et Osmanlı olmadığını. O zaman sana bu kadını bağışlayacağım.
2: Nasıl?
0: Vur şu herifi. Kadını da kurtar, canını da. Bağışlarım ikinizi de, karar ver. Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı.
2: Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız.
0: Boş ver bilgiyi. Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan anlı herifin şakağına.

0: Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır.
1: Yeter artık. Oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin.
0: Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu!
2: Çabuk!
0: Tam zamanında geldin Ali Yakup. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım.
3: Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin.
0: Onlar da ele geçecek.
3: Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyit İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize kalkan olacaklar. Paşa hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister, ne de damatlarını.
0: Top ve cephaneden ne haber?
3: Buraya onu haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı. Biz de oraya gitmeliyiz.
0: Öyleyse hemen gidelim. Hamza, esirler sana emanet. Ben dönene kadar iyi muhafaza et onları.
4: Çöl meyvelerinin en lezzetlisi.

0: Oyna bakalım. Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dolsun.
1: Haluk.
0: Oyna. Ha ha ha!

0: سلام.
1: سلام.

0: lazım. Şeyhlerin oraya ben gideceğim.
1: Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat.
0: Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen?
1: Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak!
0: Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım.
1: Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak!
0: Bırak! Ben gideceğim, ben!
1: Hayır!
0: Kocanı şehre götür Leyla.
2: Sen?
0: Ben Dağ Kalesi'ne gidiyorum. Paşa babana her şeyi anlat.

0: Ey savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri! Büyük gününüz geldi! Bakın, görün! İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler! Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık! Her bir aşirete beşer tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır! Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor! Ay parçası cariyeler, koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar! Zafer parolamız, Osmanlı'ya ölüm!
1: Ne acaba ya?

Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşım? Yapaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle.

0: Zaferi kazandık değil mi?
1: Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir.
0: Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öne rahat kapayacağım ki.
1: Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, can yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım?
0: Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum.

0: belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun
2: mu? Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan.
1: Buyurmaz mısınız, biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
2: Ne münasebet, bilakis memnun oluruz.
0: Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
3: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
0: Tebrik ederim Nazan.
2: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
1: Ben de saadetler dilerim.
4: Aşka tövbe, birazdan TV4'te.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
7: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
7: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
6: Ne ister?
7: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
6: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse, ya toplantıda?
7: Ah canım.
6: Böyle kalırsam?
9: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
10: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle, bizi bekler.
7: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna, Atahome ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
14: Bu salı 1 kilogram tarım kredi tam yağlı taze kaşar peyniri KOP'ta 435 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
17: Eski yemek odanızı 15 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Çetmen'inize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
19: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
20: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira. Bir şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
21: Sürpriz!
20: Hadi hazırlan.
21: Miami'ye gidiyoruz.
22: Dileklerini alayım. 3 dilek hakkım var.
23: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
24: Teşekkürler.
23: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
18: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
25: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
26: Ben.
27: Kral Şakir.
28: Armut piş ağzıma düş.
25: 4 arkadaşımızla birlikte...
28: Neydi ya?
29: Ay dilimin ucunda!
25: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
28: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
25: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
30: Ben!
31: Botanik!
30: Abacus!
31: Kasa!
30: Marul!
28: Kumbara!
25: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
32: Süper Kumbara!
4: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: știre ca cândva.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
1: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
8: Tecrübeyle sabit.
9: Modası geçmeyen lezzet, al beni.

0: Yol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Üç dilek hakkım var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
11: Teşekkürler.
10: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
14: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
16: Babanızın yeni avukatı Kemal.
17: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
16: Teşekkür ederim.
17: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
18: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
16: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
17: Babacığım,
18: kızım, evladım.
17: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
18: Para nerede dedim?
17: Bilmiyorum, bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
19: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
15: Söyle, ne istiyorsun?
16: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
17: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
18: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
7: Bebek Yüzlü, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Diol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıkları geçiyor.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Sürpriz!
8: Hadi hazırlan.
7: Miami'ye gidiyoruz.
9: Dileklerini alayım.
10: 3 dilek hakkım var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
8: Teşekkürler.
11: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Sürpriz!
7: Hadi hazırlan!
6: Miami'ye gidiyoruz!
8: Dileklerini alayım.
9: 3 dilek hakkım var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
7: Teşekkürler.
10: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.

0: olarak almak fikrinden seni vazgeçirmek istiyorum. Senelerce beraber bulunduğumuz Suadiye'deki köşkü sensiz görmek beni ve seni sevenleri çok üzecektir. Bu isteğime evde herkes iştirak ediyor. Biraz annem seni dört gözle bekliyor. Bütün bunları içe saysam bile benim de sana çok ihtiyacım var. İstanbul'a gel. Mutlaka gel şey yapayım. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Mektupta hayırlı haberler var galiba.
2: Evet hocam. Hayırlı haberler. Hem de çok hayırlı. Beni 15 gün tatilde İstanbul'a çağırıyorlar. Çocuklar nasıl bakarsınız artık?
1: Elbette yavrum,
2: sağ olun. Allah'a ısmarladık hocam.
1: Güle güle yavrum, hayırlı yolculuklar, gel.
2: Sağ olun.
1: Sen de yavrum.
2: Tatillerimi İstanbul'da geçirmek itiyadımı son senede değiştirmiş, pek hoşlandığım Ege sahillerinde başımı dinlendirmeye karar vermiştim. Fakat Mübin'in mektubu her şeyi değiştirmişti. Sevinç ve heyecan içindeydim. Bence bu davetin manası açıktı. Artık hayata atılmış olan Mübin yıllardan beri kendisinden beklediğim teklifi yapmaya hazırlanmış, benimle evlenmeye karar vermiş olacaktı. Nihayet emellerime kavuşacak, hayallerim gerçekleşecekti.

düşüncelerin verdiği sabırsızlıkla yolculuk bana çok uzun gelmişti. Uçağı tercih etmediğime 1000 defa pişman olmuştum. Gemi yürümüyor, sanki duruyormuş gibi geliyordu bana. Oysa ben hasretle yanıp tutuşuyor. Koşmak, kuş olup uçmak, Suadiye'ye, köşke varmak, bir an önce Mübin'e kavuşmak istiyordum.

0: zaman heyecanım sonra diye varmıştı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Nihayet içinde doğup büyüdüğüm evdeydim. Burada hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Her şey eskisinden bile çok daha güzel göründü gözüme.
1: Ah küçük hanım, hoş geldin ayol.
2: Hoş bulduk dadı.
1: Büyük hanım, büyük hanım, bakın kim geldi.
2: Halacığım,
3: Şehbar.
2: Kızım,
3: halacığım. Canım benim.
1: Beyefendi, beyefendi gözünüz aydın.
4: Şehbar.
2: Mübin!
4: Ah! Ne diye geleceğini bildirmedin, seni karşılardım.
2: Tabii. Sürpriz yaptım işte.
3: Canım evladım, tatlım benim.
1: Senin hasretliğin artık canıma tak
2: edeceğim. Benim de halacığım.
4: Senin kulaklarını çekmek lazım. Eğer mektupla davet etmeseydim gelmeyecektim.
3: Davet etmek mi lazım? Burası senin kendi evin değil mi?
2: Elbette halacığım. İnsanın yuvası hiçbir yere benzemiyor.
5: Ah, kimleri görüyorum?
6: Şehbal abla, hoş geldin.
2: Hoş buldum çocuklar.
5: Seni tekrar aramızda görmek ne saadet.
2: Teşekkür ederim Nazan.
6: Ne iyi yaptın da geldin, seni çok özlemiştim.
2: Ben de sizleri çok özledim.
4: Beni özlemedin.
2: Seni her şeyden fazla.
3: Niçin İstanbul'a naklini istemiyorsun?
2: Ah halacığım, bu o kadar kolay mı?
4: İstesen bir becaiş bulabilirsin.
2: Çocuklarımdan ayrılmayı şimdiye kadar hiç düşünmedim.
5: Ah, aman şekerim, çocuklarım deyince herkesin aklına başka bir şey gelecek.
2: Öğrencilerimi birinci sınıftan aldım, dördüncü sınıfa kadar getirdim. Üzerlerinde 3 yıllık emeğim var. Biraz olsun ben de anneleri sayılmaz mıyım?
6: O kadar çocukla uğraşmak herhalde kolay olmasa gerek.
2: İnsan işini sevince her güçlüğü yeniyor. Sonra çocuklarım o kadar şirin, o kadar tatlı şeyler ki... onlarla uğraşırken yorgunluğumu hissetmiyorum bile.
5: Allah yardımcın olsun, ben senin yerinde olsaydım çıldırırdım.
6: Mecbur olsan ne yapardın abla?
5: Aman Rezan, ağzını hayır aç. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim, yaşamaya geldim.
3: Allah mühtaç etmesin yavrum.
5: Amin teyzeciğim, yalnız beni tembel sanmayın sakın. Benim de kendime göre bir sürü meşgalem var.
6: Gerçekten öyle. Berber, defileler, tiyatrolar, sinemalar... doğrusunu isterseniz zavallı Nazan ablamın başını bile kaşıyacak vakti yok.
2: Nazan hayatı hiçbir zaman ciddiye almamıştır ki.
5: Aman kardeşim, değer mi? Dünyaya bir defa gelmişim. Hayatımı yaşıyorum işte.
3: Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan.

0: olmadı olan. Bir ses, bir bakış bazen, o kalbime akan, bir çiçek hatırlanan yılların ardından.
1: Bravo Şehbal, çok güzel sesin varmış.
2: Şımartma beni Mübin.
1: Nazanlardan niye kaçtın?
2: Orada kalabalıktan sıkıldım.
1: Seninle biraz hususi olarak konuşmak istiyorum.
2: Hay hay Mübin.
1: Otursana.
2: Seni dinliyorum.
1: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış değildim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki... ...eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim. Artık kararımı verdim. 28 yaşına gelmiş bir erkeğin daha fazla yalnız yaşaması hata olur. Hem de istediği, çılgınca istediği biri var ki. Öyle değil mi?
2: Elbette Mübin.
1: Bugüne kadar duygularımı herkesten sakladım. Hatta senden bile.
2: Niçin kalbini açmıyorsun Mübin? Belki sevdiğin kız bunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyordur.
1: Yıllardan beri içimi yakan o büyük aşkı dile getirmek o kadar kolay mı sanıyorsun?
2: Sevip de susmak kadar zor olmasa gerek.
1: Belki bin defa ona açılmak, aşkımı söylemek için yanıp tutuştum. Fakat her defasında bir düşünce beni yolumdan alıkoydu.
2: Biraz cesaret, seni de onu da saadet kapısının eşiğinden atlatabilir.
1: Fakat aşkımın verdiği heyecanla gülünç olmaktan korkuyorum.
2: Ne kadar yersiz bir korku.
1: Yok, yersiz değil Şehbal. Ben aşkımı dile getirirken sevdiğim kızdan aynı karşılığı görmeliyim. Aksi halde benim için hüsran olur.
2: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor. Senden ufak bir işaret bekliyordur.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor mu? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
2: Efendim, anlayamadım. Kimden bahsediyorsun?
1: Nazan'dan.
2: Nazan mı?
1: Oh. Şehbal, ne oldun?
2: Hiç. İki kardeşin Nazan'ı seçişim beni şaşırttı da.
1: Rezan'ı mı seçecektin?
2: Bilmem, o daha münasip değil mi?
1: Aşk olsun sana Şehbal. Herhalde şaka ediyorsun.
2: Hayır Mübin, Nazan'ı senin...

0: Haklısın Mübin. Yalnız bir an hayrete düşmemi mazur gör. Onunla senin bir arada yaşaman, anlaşman bana imkansız görünüyor da.
1: Evet, haklısın. İşte bu mevzu için sana ihtiyacım var Şehval.
0: Anlayamadım.
1: Biliyorsun, şimdiye kadar en ciddi bahisler bile nazanlarımızla alay konusu olmuştur. Bu yüzden böyle hayati bir kararımı ona açmak çok güç olacak. Ama sen onu belki ikna edebilirsin.
0: Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Demek İzmir'den beni bunun için çağırdın.
1: Evet Şehval. Her şeyi senden bekliyorum.
0: Benim elimde fazla bir şey yok ki. Sonra Nazan'ın senin bu teklifini kabul edeceğinden şüpheliyim.
1: Nazan kendisini gerçekten sevdiğime inandırılırsa mesele kalmaz.
0: Yani seni reddetmesine ihtimal vermiyorsun öyle mi?
1: Nazan beni ister Şehval.
0: İnanılır şey değil. Bense birbirinizden hiç hoşlanmadığınızı...
1: Hatta birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordun değil mi? Hayır Şehval. İkimiz de öyle görünüyorduk. Aslında onun da beni sevdiğine eminim.
0: Anlaşılan aşkınızı karşılıklı bir nefret peşiğinde büyütmüşsünüz.
1: Tamamen öyle.
0: O halde ikinize de saadetler dilerim.
1: Şehval, bana yardım edeceksin değil mi?
0: Senin için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin.
1: Teşekkür ederim Şehval. Saadetimi sana borçlu olacağım.
0: Bir anda umutlarım kırılmış, bütün hayallerim uçup gitmişti. Artık Mübin'i görmek, sesini işitmek bile istemiyordum. Onun varlığı acımı artırıyor, ruhuma azap veriyordu. Fakat yalnız kalmak, içinde bulunduğum bu karanlık alemde yapyalnız kalmak... bir teselli ya da şifa ümidinden uzak yaşamak... ah ne olurdu Mübin bana bir latife yapmış olsaydı. Bu gece evde bir balo tertip ettiler. Ben deniz kıyısında derdimle, kara düşüncelerimle baş başa kaldım. Bu acıyı hazmedebilmek için zamana mühtaçtım. Günler, aylar, hatta seneler geçmeliydi. Fakat geçmek bilmeyen saatler, bu ağır adımlı anlar bitmez bir çile halinde uzadıkça uzuyordu.

0: tek başına içki içen bir adam. Hayrola beyefendi, bir derdiniz mi var yoksa?
1: Bilakis hayatımdan çok memnunum.
0: Ama böyle bir köşeye çekilmeni yakıştıramadım sana. Bizim kızlar seninle dans etmek için can atıyorlar.
1: Benim gözüm bir tek kızda.
0: Ya öyle mi? Kimmiş o?
1: Sen.
0: Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Mübin?
1: Evet ben, sana hayranım Nazım.
0: Senin huyun mu değişti Allah aşkına, yoksa içkiyi fazla mı kaçırdın?
1: Niye? Hem bunda bu kadar hayret edecek ne var?
0: Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de.
1: Bu iltifat değil ki, bir gerçek.
0: O halde ben de sana bu balonun en yakışıklı erkeği olduğunu söyleyeyim de ödeşelim.

0: Geceyi gözyaşları içinde ağlayarak geçirdim. Sanki o şarkıyı Mübin için söylemiştim ama boş, o Nazan için yaşıyordu. Nasıl da çocukluk etmiş, olmayacak bir hayale kapılmıştım. Artık bu sayfayı kapamalı, avunmaya teselli bulup unutmaya çalışmalıyım. Bir ara aşağı inip onların çılgınca eğlencelerine iştirak etmeyi düşündüm. Ama ikisini el ele göz göze görmeye tahammül edemezdim. Misafirler gitti mi?
1: Gittiler, sen niye erkene kaçtın?
0: Bilmem, bir ağırlık bastı, uykum geldi, ben de kaçtım işte. Güzel eğlenebildiniz mi siz?
1: Öyle güzel bir gece geçirdik ki sorma Şehval.
0: Nasıl, Nazan'a açılabildin mi bari?
1: Hayır, fakat anlaştık. Konuşmadan, sadece bakışarak anlaştık. Bütün gece kavalyesiydim, aramızda birkaç da imalı söz geçti. Ah, ne kadar mesut olduğumu bilemezsin Şehval. Sen hasta mısın yoksa?
0: Yok, hayır, şeyim yok. Bilakis kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Rengim biraz soluk gibi geldi de.
0: Merak etme canım.
1: Beni herhalde sabırsızlıktan öldürmezsin, değil mi?
0: İlk fırsatta onunla konuşacağım, üzülme.
1: Sana bütün ömrümce minnettar kalacağım Şehval.
0: Minnettar kalman için bir sebep yok. Çok sevdiğim bir insanın saadetine çalışmak benim vazifem. Oh,
1: canım Şehval'im. İyi geceler.
0: İyi geceler. Nazancığım, seninle çok ciddi ve hususi bir mesele hakkında konuşacağım. Yalnız beni dikkatle dinleyeceğine söz vereceksin.
2: Demek pek ciddi bir iş.
0: Evet. Sana Mübin'den çok ciddi bir teklif getiriyorum Nazan.
2: Anlayamadım.
0: Onun seninle doğrudan doğruya konuşması herhalde daha muvafık olacaktı ama bu meseleye gereken önemi vermeyip kendisini kırmam mümkün olduğundan bu işi ben üstüme aldım.
2: Ne meselesi, ne işi Şehbal? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan. Herhalde sen de Mübin'e karşı ilgisiz değilsin. Onun kadar değilse bile Mübin'i seversin değil mi?
2: Mübin doğrusu pek sersemmiş. Böyle olmayacak işlere kalkıp da aramızda tatsızlık çıkarmanın ne manası var? Hem benim duygularımı ölçmek zahmetine katlanmadan kendi kendine nasıl karar verebiliyor?
0: Siz aranızda anlaşmış değil misiniz?
2: Ne münasebet?
0: Sen kendisine ümit vermiş olmasan böyle cesaretle hareket edemezdi sanırım.
2: Kendisini pek beğenmiş olacak. Bu cesaret doğrudan doğruya gururundan gelebilir. Gerçi güzel bir erkek, istikbalinin parlak olduğunu da kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki ben onu sevmedim. Onu sevemem ve isteyemem Şehbal. Onunla evlenmeme imkan ve ihtimal yok.
0: Ne diyorsun Nazan?
2: Evet, bunu pekala o takdir edebilirdi.
0: Geçen geceki partide birbirinize pek iltifat etmişsiniz.
2: İltifat evlenme vaadi midir?
0: O halde Mübin aldanmış oluyor, öyle mi?
2: Muhakkak.
0: Doğrusu üzüldüm buna.
2: Aman canım, üzerinde durmaya değmez.
0: Bu teklif üzerinde biraz düşünmelisin Nazan. Belli mi olur, belki de Mübin'le çok mesut olursun. Mübin'i birdenbire reddetme. Bunu senden bilhassa rica ederim.
2: İyi ama benim gönlümde ona verecek yer yok ki. Açıkçası bir başkasıyla sözlüyüm.
0: Sahi mi söylüyorsun?
2: Evet, sözlü olduğum gençle yakında evleneceğiz.
0: Açık konuştuğun için teşekkür ederim Nazan. Yalnız Mübin kırılmasın, bu sır ikimizin arasında kalsın. Ben onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışacağım.
2: Mübin'in üzülmesini hiç arzu etmezdim. Fakat çok budalaymış canım. Her şeyden önce gönlümü fethetmesini bilmeliydi.
0: Zavallı Mübin.
2: Üzülme şekerim, istemek yalnız erkeklerin hakkı değil. Bizim de istememiz gerek, alaysmarladık.
0: Seni sevmesi büyük talihsizlik.
2: Sevmek hüner değildir, kendini sevdirmeyi bilmeli.
1: Şehbal, bir dakika.
0: Efendim Mübin.
1: Ne oldu, Nazan'la görüşebildin mi?
0: Daha görüşemedim.
1: Niye?
0: Münasip bir fırsat çıkmadı.
1: Allah Allah, ne ele geçmez bir fırsatmış bu böyle. Eğer bu vazife sana ağır geliyorsa, açıkça söyle de ben de başımın çaresine bakayım.
0: Fakat makul davranma kudretinde misin?
1: Yoksa menfi bir cevap mı verdi?
0: Hayır. Sadece sana kanaatimi bildireceğim. Ondan vazgeçmek senin için daha iyi olacak.
1: Demek beni istemiyor.
0: Yok katiyen. Kendisini açılmadım, sadece ağzını aradım.
1: Beni istemediğini mi söyledi? Niçin susuyorsun? Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal.
0: Metin ol Mübin. Nazan bir başkasına söz vermiş.
1: Başkasına mı söz vermiş?

Mübin bir haftadır eve uğramıyordu. Merak ve endişe içindeydim. Onun için üzülüyor, aynı zamanda onu özlüyordum da. Kırık kalbim acılarla dolu, kafam karmakarışıktı. Kendime teselli çaresi arayarak günleri sayıyordum.

0: halin nedir? Çocuk musun Allah aşkına?
1: Ne varmış halimde?
0: Neden böyle iradesiz hareket ediyorsun? Niçin böyle yeis gösteriyorsun? Seni istemeyeni istemekle devam mı edeceksin?
1: Ne münasebet!
0: O halde bu yaptığın nedir?
1: Bu kadar derin bir hayal kırıklığına tahammül etmek kolay mı?
0: Metin olmalısın Mübin!
1: Kalbimden o aşkı nasıl söküp atabilirim? Hiç değilse nasıl gizleyebilirim?
0: Sonu yok ki bunun!
1: Küçük bir kıvılcımı gizlemek de söndürmek de mümkündür. Fakat yanın ve yakan bir volkansa ne yaparsın?
0: Daha iyi ya, uzaklaşır, kaçar kurtulursun.
1: Sen aşkı tanımamışsın Şerbay. Ne derece ıstırap çektiğimi anlayamazsın. Bu volkan içimde, yüreğimde, kalbimde. Bunu bilemezsin, anlayamazsın.
0: Aşkı tanımamış olsam bile, gene de senin ıstırabını anlıyorum. Sana ait olan her acı ve elem benim sayılır. Onu paylaşmak için değil, elinden almak için çırpınırım.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Çok iyisin. Seni de üzmeye hakkım yok.
0: Kederlerini atacağını, artık üzülmeyeceğine söz ver bana.
1: Böyle bir vaatte bulunmak seni aldatmak olur Şehbal.
0: Niçin? Sen bu kadar zayıf mısın?
1: Münakaşa edecek halde değilim. Bu gecelik bu bahsin burada kapanmasını rica ederim.
0: Peki Mübin. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Şehbal.
2: Küçük hanım müjde!
0: Hayrola bacı, ne var?
2: Gözün aydın küçük hanım, İzmir'den misafirlerin var.
0: Kimmiş onlar?
2: Osman hoca.
0: Ah, okulumuzun müdürü!
2: Ah, rüyamı görüyorum hocam, siz ha?
3: Hasretine dayanamadım kızım!
0: Ah, hoş geldiniz!
3: Hoş bulduk yavrum! İşte sana her zaman bahsettiğim biraderim.
4: Selman Siret efendim.
0: Memnun oldum. Japonya'da sefaret katibi olan değil mi?
3: Hı hı, da kendisi. O da okulda hepimizin gönlüne taht kuran Şehbal kızımız.
0: Sağ olun hocam.
4: Müşerref oldum efendim.
0: Buyurun oturalım. İzmir'den ne zaman ayrıldınız hocam?
3: Sorma kızım, bir aydır buralardayız.
0: Hı, aşk olsun hocam. Bir de hasretlikten bahsediyorsunuz.
3: İnan ki yavrum, seni çok özledim. Fakat bir türlü gelmeye vakit bulamadım.
0: Hayrola hocam, ne oldu?
3: Ne olacak? Biraderin karısı şifasız bir hastalığa yakalandı.
0: Nedir hastalığı?
4: Kanser. Japonya'dayken iki defa ameliyat yapılmıştı. Şimdi hastalık nüksetti.
0: Vah vah, cidden çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim.
4: Teşekkür ederim. Fakat kurtulmasına imkan yok.
0: Allah'tan ümit kesilmez efendim.
4: Evet, umudumuz Allah'a kaldı artık.
3: Ya işte böyle kızım. Bir aydır doktorları, eczaneleri, hastaneleri dolaşıyoruz.
0: Allah beterinden korusun hocam.
3: Amin. Fakat sen de pek iyi görünmüyorsun, hasta mısın yoksa?
0: Hayır, şey, evet, biraz.
3: Nen vardı bakayım?
0: Esaslı bir şey değil, kırıklık, baş ağrısı.
3: Zayıflamışsın da.
0: Modaya uymak için biraz rejim yapıyorum hocam.
3: Benden saklama, yoksa bir derdin mi var?
0: Allah'a şükür, dünyanın en mutlu kızıyım. Hiçbir derdim yok hocam. Mübin baştan kara vurmuş, kendini mahvetmeye devam ediyordu. Akşamları geç geliyor, ağzı daima içki kokuyor, erken geldiği zaman...

zamanlarda da gayet neşesiz ve dalgın durmadan sigara ve içki içiyordu. Döktüğüm sigara tablaları bana onun kendi eliyle yakmakta olduğu hayatını

Kişi neden kurban oluyordu acaba? Bir hayal kırıklığını büyütüp bunu bir izzeti nefis meselesi yapmaya, bu yüzden hayatını zehir etmeye ne lüzum vardı?

davetiyesi geldi. O gün Mübin her zamankinden daha çok içmişti. Kendinden geçmiş, adeta komaya girmişti. Mübin'in derdiyle ilgilenirken bazen kendi kırgınlık ve hicranımı unutuyordu. Ah, bu kederli güzel başı göğsüme çekip bastırmak, acılarını gönlümün tükenmez sevgi ve şefkatiyle dindirmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordum.

0: Tebrik ederim Nazan.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın bebeğim?
2: Ben de saadetler dilerim.
1: Teşekkür ederim. Siz dans etmiyor musunuz?
0: Hadi bebeğim dans edelim.
2: Sen başkasıyla et, ben edemeyeceğim.
0: Yeter artık, ne olursun içme.
2: Rica ederim, karışma Şehval.
0: Kendini acımıyor musun sen?
2: Acınacak halde miyim yani ben? Eğer öyleysem kim getirdi beni bu hale? Bu kadın.
0: Bil Allah rızası için suç rezalet mi çıkarmak istiyorsun?
2: Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bütün kadınlardan!
3: Tutun! Geldin bizi!
0: Yalvarırım Mübin, kendine gel, ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun?
2: Üzülmek mi? Neden? Bana bak, ben hiçbir şey üzülüyor muyum? Boş ver değmez. Hayat boş, dünya koskocaman bir felaket. Aşk yalanların en büyüğü.
1: Mübin sapıttı. Ne olur Mübin, gidelim artık buradan, kafi derecede rezil olduk.

0: Yeter! Yeter diyorum sana!
1: Çıldırmak işten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya?
0: Dayanılmayacak şey değil bu, sen kendin büyütüyorsun.
1: Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval! Öyle bir ıstırap çekiyorum ki... hiçbir şeyi görecek halde değil.
0: Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin.
1: Gayret ediyorum ama olmaz.

0: Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim.
1: Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın.
0: Benim ıstırabım seninkinden az değil ki.
1: Senin ne ıstırabın olabilir ki Şehva? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattın
0: mı? Evet Mübin, tattım. Benim yüreğimde dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor.
1: Neler söylüyorsun sen Şehbal? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum.
0: Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki beni fark edesin.

Mübin'in hayat tarzı beni perişan ediyordu. Ben de ne isterse vermeye hazırdım. Teselli bulsun, avunsun diye canımı bile fedaya hazırdım. Ah, bütün bunları ona söyleyememek, susmak, daima susmak... işte asıl dayanılmaz buydu. Düğün gecesinden sonra Mübin kayıplara karışmış, eve uğramaz olmuştu. Ondan hiçbir haber alamıyor, başına bir kaza gelmiş olmasından korkuyordum. Üzüntü, endişeler beni kemiriyor, içim onun hasretiyle yanıyordu. Ama bir gün bir tesadüf beni onunla karşılaştırdı.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Bir arkadaşımdan dönüyordum da. Nasılsın Mübin?
0: Ben mi? İyi, çok iyi. İçiyorum, eğleniyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum.
1: Beğeniyor musun yaptıklarını?
0: Ne yapmışım ben?
1: Baksana fitil gibi sarhoşsun.
0: Bundan sana ne?
1: Bana ne mi? Doğru, bana ne? Ben senin iyiliğin için çalışıyorum.
0: Ben kimseden iyilik falan istemiyorum.
1: Mübin, kendine yazık ediyorsun. Seni ne kadar severim bilirsin, beraber büyüdük.
0: Ben kimseyi sevmiyorum Şehbal. Seni de, kimseyi. Yalnız Nazan'ı seviyor.
1: Nazan uğruna göz göre göre kendini mahvedeceksin. Ne olur eve dönelim Mübin.
0: Evde ne işim var be? Evden de, hepinizden de sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız da değil ya. Nazan'ın hayaliyle beraber. Hadi güle güle Şehbal.
1: Allah'a ısmarladık Mübin.

0: kararlığa rağmen onu sıkıp nefretini kazanmaktan başka işe yaramamıştım. Ben ise elemlerini paylaştığım, acılarına ortak olduğumu sanıyordum. Artık tahammülüm kalmamıştı. Derhal köşkten ayrılıp İzmir'e dönmeliydim.
1: Şehbal Hanım.
0: Siz miydiniz? Merhaba.
1: Merhaba. Ne iyi bir tesadüf değil mi?
0: Ya.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun efendim.
0: Hanımefendi nasıl oldular?
1: Onu bütün gayretlerimize rağmen kurtaramadık.
0: Ya, başınız sağ olsun.
1: Siz sağ olun efendim.
2: Ne yaptım ben? Nasıl oldu da Şehbal'in kalbini kırdım? O altın gibi kalp. Çıldırmış olmalı. Kızım benim için çırpınmaktan başka ne günahı vardı?

0: Şehvali'den fazla yüzme hakkım yok. Gidip gönlünü almalıyım. Şu anda onun yakınlığına her zamandan daha çok ihtiyacım var.
1: Lütfen halacığım, sebep sorma bana.
2: Yoksa sebep mübin mi?
1: Ne olur sorma hala. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemeyeceğim.
2: Mutlaka mübin sana bir şey yaptı.
1: Hayır hala, onun suçu yok. Dilediğine gönül vermek onun hakkı.
2: Şimdi anlıyorum kızım. Mübin Nazan'ı istiyor.
1: Evet. Fakat o başkasını seviyor.
2: Mübin'i sen o kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan çok.
2: Anlamıştım bunu zaten. Çoktan anlamıştım. Peki, Mübin bu aşkı sevgiyi biliyor mu?
1: Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir zaman halimi belli etmedim. O bana Nazan'a olan aşkını anlatırken ben onu kalbim parçalanarak dinler, hatta onu teselli ederdim. Benden Nazan'la aralarını bulmamı istemişti. Onu da yapmak istedim Mübin'in saadeti için. Beni anlıyorsunuz değil mi halacığım?
2: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
1: O halde beni affedin. Müsaade edin de gideyim artık.
2: Nasıl istersen öyle hareket et kızım.

0: İstanbul'dan kolum kanadım kırılmış dönüyor, aşktan kaçıyordum. Acı hatıralar peşimi bırakmıyor, içimdeki yara bütün şiddetiyle kanıyordum.
1: Evet Mübin, seni bütün varlığımla sevdim. Bana en tatlı aşkı sen, fakat en korkunç ıstırabı da gene sen verdin. Bir başkasına aşık olan sevdiğin erkeği teselli etmek ne demektir sen bilir misin? Sevdiğini başkasıyla birleştirmek için uğraşmak ne demektir sen bilir misin? Sen sevdiğinin ağzından başkasına olan aşkını dinledin mi?
2: Hayır.
1: Sen bu acıların hiçbirini tatmadın. Bütün bunları sana şikayet olsun diye yazmıyorum. Seni sevdiğime pişman olmadım. Seni seviyorum. Seni her zaman da seveceğim.
3: Şehbal.
0: İşte böyle hocam. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Sevilmeden sevmek bedbahtlığına uğradım. Fakat Mübin'in hareketi bana hepsinden ağır geldi.
3: Vah, vah kızım. Neyse sen hiç üzülme. Her şey düzelir.
0: Hayatım öylesine alt üst oldu ki bir daha kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum.
3: Her gecenin bir gündüzü vardır kızım. Şimdi güneşin doğmasını bekleyelim.
4: Oh, hoş geldiniz Şehbal Hanım.
0: Merhaba.
4: Sizi tekrar görmek ne saadet. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim.
3: Çok iyi. Çok iyi maşallah. Aslanlar gibi benim kızım.
4: Bir fikrim var. Hep beraber yemeğe çıksak. Acaba Şehbal Hanım soframıza şeref verirler mi?
0: Şey, bilmem ki.
3: Hadi nazlanma. Birader senin şerefine ziyafet verecek.
4: Eşini kaybetmiş bedbaht, muzdarip bir adama varlığınızla huzur vermiş olacaksınız.
0: Peki Selman Bey, davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.
5: Birader yakında vazifesine dönecek.
0: Ya öyle mi?
4: Evet, mezuniyetim bitiyor. Birkaç güne kadar hareket etmek zorundayım. Eşimle beraber geldiğim yere maalesef yalnız döneceğim.
0: Hayat arkadaşını kaybetmenin ne kadar güç olacağını tasavvur ederim. Allah yardımcınız olsun.
4: Sağ ol.
0: Fakat zaman her şeyi unutturur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek en büyük teselli.
4: Yabancı bir memlekette yalnızlık benim için çok zor olacak.
0: Haklısınız.
3: Ben senin yerinde olsam burada evlenir, karımı alıp öyle giderim.
4: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bu hususta sizinle konuşmak istiyorum Şehbal Hanım.
0: Benimle mi?
4: Zaman çok dar. Bu bahsi açmakta o kadar mevsimsiz ki.
3: Hadi hadi, çıkar baklıyı ağzından. Şehbal Hanım kızımız yabancı değil.
4: Yalnızlığıma bir çare olarak acaba sizin hakkınızda bir ümit besleyebilir miyim?
0: Nasıl, anlayamadım.
3: Yani Allah'ın izni, peygamberin kavliyle seni senden istiyoruz. Nasıl? Benim biradere varmaya razı mısın?
0: Ben mi hocam?
4: Benimle evlenmek ister misiniz Şehbal Hanım?
0: Sizinle evlenmek mi? Bunu nasıl düşündünüz? Benim gibi mütevazı bir ilkokul öğretmeni size layık olabilir mi?
3: Yoo, bu kadar tevazu göstermene müsaade edemem. Malum ya, bir öğretmen olarak ucu bana da dokunuyor.
4: Sizi ilk gördüm.

0: Tüm gün hayranınız olmuştum. Her hareketiniz beni tesir ediyordu. Benim için bir saadet menbaı olacağınıza inanıyorum.
1: Gördün mü? Bizim birader sana çoktan abayı yakmış.
2: Size cevap vermek için düşünmeliyim. Bir karara varmak için zamana ihtiyacım var.
1: Elbette, bu senin hakkın. Ölçüp biçecek, düşünüp taşınacaksın, ondan sonra evet diyeceksin. Dünya evine girmek o kadar kolay mı?
0: Cevabınız ne kadar gecikirse geciksin, aynı iştiyak ve emelle bekleyeceğim.
1: Yalnız fazla da uzatmayın. Bir an önce düğün dernek yapalım.
2: Çok teşekkür ederim Selman Bey. Hakkımda beslediğiniz hislerinize minnettarım. Bir karara vardığım gün size yazarım.
1: Aa, öyleyse hadi şerefe.

Ömrüm Mübin'i beklemekle mi geçecekti? Hayır. Böyle bir ümide kapılıp hayatımı mahvetmek bir çılgınlıktı. Ani bir kararla Selman Bey'e müsbet cevabımı bildiren bir mektup karaladım. Selman Bey, bir karara vardığım zaman size yazarım diye söz vermiştim.

0: shan't bite.
1: We'll slap me again.
2: Ne oldu? Niye durgunlaştın?
1: Şey, birden şaşırdım da.
2: Yoksa geldiğime sevinmedin mi?
1: Sevinçten, heyecandan şaşırdım gibi. Birdenbire hangi rüzgar attı seni buralara?
2: Senden af dilemeye gel.
1: Ben sana kırgın değilim ki, otursana.
2: Seni kırmak bana yaradı Şehpal.
1: Beni kırmış mıydın?
2: Kırmıştım Şehpal. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyordum. Çılgına dönmüştüm.
1: Onu bu kadar çok mu seviyorsun?
2: Seviyorum zannetmiştim. Ta ki anneme söylediklerini duyana, mektubunu okuyana kadar. O andan itibaren seni bir türlü unutamadım.
1: Neler söylüyorsun Mübin?
2: Seni çok üzdüğümü şimdi anlıyorum.
1: Her şeyi unuttuk artık.
2: Suçumu bağışladın demek.
1: Hayatımı bile istesen sana bağışlamakta hiç tereddüt etme.
2: Beni bu kadar sevdiğini niçin gizledin?
1: Senin anlamanı bekledim.
2: Geç anladım ama çok iyi anladım.
1: O gece hayatımın en mesut gecesi oldu. Sadece cismani bir arzuyla değil, bütün kalbimle ve duygularımla kendimden geçerek varlığımı vermiştim ona.

0: Artık bir an bile senden ayrı kalmaya tahammülüm yok.
1: Benim de.
0: Hazırlan Şehbal, seni İstanbul'a götüreceğim.
1: Hemen mi?
0: Hemen, derhal evleneceğiz.
1: Mübin, bu benim en güzel

0: hayallerimin gerçekleşmesi olacak. Fakat...
1: Fakat ne?
0: Okulu, çocukları ortada bırakamam ki.
1: İyi ama ben senin için işlerimi İstanbul'da yüzüstü bıraktım.
0: Ders yılının bitmesine ne kaldı ki? Sonra önümüzde sömestr tatili var.
1: O halde sömestr tatilinde evlenelim.
0: Evlenmek için de daha hiçbir hazırlığım yok. Sonra seninle bir müddet nişanlı kalmak, nişanlının zevkine varmak isterim.
1: Saadetimizi geciktirmeye ne lüzum var Şehbal?
0: Mübin, beni anlamıyorsun. Evlenmemizi bir olup bittiye getirmek istemiyorum. Saadetimizi sağlam temeller üstüne kurmalıyız.
1: Öyleyse sömestr tatilinde nişan...
0: Yazada değil. Ben sömestr tatilinde İstanbul'a gelirim, nişanlanırız.
1: Yok, İstanbul'da buluşmayalım. İkimiz baş başa olalım. Mesela bir dağ başında.
0: Uludağ'da.

0: Bu ne tesadüf çocuklar?
1: Ya öyle!
2: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
0: Ne münasebet! Bilakis memnun oluruz. Geçin şöyle. Ne arıyorsunuz burada peki?
1: Ben sömestr tatilimi geçirmeye geldim.
2: Bu fırsattan istifade ederek şehpayla nişanlandık.
0: Oh, maşallah! Ne zaman?
2: Dün akşam.
0: Aşk olsun! Bizden habersiz mi?
2: Hiç kimseye haber vermeye lüzum görmedik. Tebrikler, saadetler!
0: Ben de her ikinizi tebrik ederim. Bu ne sürpriz! Kutlamalıyız bunu.
2: İsterseniz otelin pavyonunda bu nişanı kutlayalım.
0: Sizi çifte kumrular, sizi! Siz karda yürür de izinizi belli etmezsiniz. Öyle değil mi Şehbalcığım?

0: Gelelim mi bir?
1: Hay hay, müsaadenizle.
0: Müsaadenizle.
1: Biz de kalkalım.
0: Aha, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Mesut musun Nazan?
0: Hiç, ama hiç değilim.
1: Neden?
0: Yakında ayrılıyoruz.
1: Çok yazık. Ben sevişerek evlendiğinizi sanıyordum.
0: Ne münasebet. Ben teselli bulmak için evlendim onunla.
1: Anlayamadım.
0: O sırada senden ümidi kestiğim için kederler içindeydim. Kendimi çok bedbaht hissediyordum.
1: Ne sebeple?
0: Şehbal bana gelip seninle seviştiğini, yakında evleneceğinizi söylemişti.
1: Çok garip. Ben aksini sanıyordum.
0: Sen ne sanıyordun Mübin?
1: Hiç.

0: Yalan. Hepsi yalan. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Fakat o seni reddetmekle kalmadı. Arkandan alay etti, hakaret etti. Ben hiçbirini sana söylemedim. Kırılmanı istemiyordum.
1: Üzülme, her şeyi anlıyorum.
0: Eğer bana inanmıyorsan, hemen şimdi onunla yüz yüze gelmeye hazırım.
1: Buna hiç lüzum yok Şehbal, ben sana inanıyorum.
0: Peki ama niye yapıyor bunu, benden ne istiyor? Saadetimizi kıskandı. Zaten o sevmek için değil, nefret etmek için yaratılmış.
1: Böyle üzüleceğini bilseydim, sana hiç açmazdım.
0: Ah Mübin, korkuyorum.
1: Yok, korkacak bir şey yok sevgilim.
0: Gidelim buradan Mübin.
1: Hayır Şehbal, burada kalmak, Nazan'a mukavemet ederek sana olan sevgimi ispat etmek istiyorum.
0: Ah,

0: Seninki bozuldu.
1: Ne diye yaptın bunu?
0: Seni seviyorum Mübin.
1: Ama ben Şehpa'yla evleneceğim, bunu biliyorsun. Hayatımın sonuna kadar da yalnız onu seveceğim.

0: Şehval odasında yok, onu gördünüz mü?
1: Hayır, sabahtan dağdaydı.
2: Ah, belki de kurtlar kapmıştır. Belki de Hürriyet'i seçmiştir.
0: Nişanlım otele döndü mü?
3: Nişanlınız otelden ayrıldılar efendim.
0: Nasıl? Ne zaman?
3: Biraz evvel.
0: Nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Hayır efendim, size bu zarfı bıraktılar. Buyurun.

0: sevdiğini sanıyordum. Ona inanmış, yeminlerine kanmıştım. Meğer hepsi sahte, hepsi yalanmış.
1: Üzülme kızım, üzülme yavrum.
0: Bir şaraptı bu. Bir hayale kurban oldum. Feci şekilde aldandım.
1: Kader, insanın kaderi doğarken çizilirmiş yavrum.
0: Hayatım yıkıldı, mahvoldum ben artık, yaşayamam.
1: Sabırlı ol, tahammül etmeye mecbursun.
0: Fakat nasıl? Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Bundan sonra çocuğunu düşünerek yaşamak, hayata daha büyük bir kuvvetle bağlanmak zorundasın.
0: Hayır, babasız bir çocuğu doğurmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, bu felaketten, bu rezaletten beni ancak ölüm kurtarabilir.
1: Yazık günah.

0: Ah değil mi sana? Bak ne kadar genç ve güzelsin. Ölümden bahsetmek yakışır mı sana?
1: Siz söyleyin hocam, bu durumda başka ne yapabilirim? İntihardan başka çare var mı?
0: Var kızım. Çare var. Çare Selman'la evlenmektir.
1: Nasıl? Bu halimle mi?
0: Merak etme kızım. Selman seni çocuğunla kabul edecek. Mazini asla yüzüne vurmayacaktır.
2: Ne o beyefendi? Şiir mi yazıyordun?
3: Hayır, şehpare mektup yazıyorum.
2: Şehbal, şehbal! Bırak artık, unut onu! Şehbal senin bu kadar üzülmene değer mi?
3: O benim için bundan sonra her şeyim Nazan Hanım.
2: Ya ben? Ben senin için bir şey ifade etmiyor muyum?
3: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi hiçbir şey ifade etmiyorsun.
2: Ah, öyle mi? Ben de hala seviyorsun sanıyordum.
3: Neyini seveyim senin? Sen dışı yaldızlı, içi boş bir kitap gibisin.
2: Herhalde Şehbal'den daha çirkin değilim.
3: Neye yarar bu güzellik? İçinde ruh yerine yılan zehir olduktan sonra...
2: Ne demek istiyorsun?
3: Şehbal herhalde beni sebepsiz yere bırakıp kaçmadı. Kim bilir neler yaptın ona.
2: Sadece ufacık bir numara. Seni öperken o da oradaydı.
3: Gördü mü?
2: Görmez olur mu? Aman ne bozuldu!
3: Neden yaptın bunu?
2: Senin için. Kocamdan da senin için ayrılıyorum. Şehbal sana göre değildi mümin ama biz seninle ikimiz birbirimiz için yaratılmıştık. Şimdi artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Seni çok seviyorum mümin.
0: Bu yüzükler en çok sevdiğim iki insanı ebediyen birbirine bağlayacak. Saadetinizin devamlı olmasını temenni ederim.
4: Seni mesut etmek hayatım boyunca tek gayem olacaktır Şehbal.
1: Ben de sana layık bir eş olacağım Selman.

0: Buraya kadar zahmet edip beni getirdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bir kahve içmeye buyurmaz mısınız?
1: Rahatsız etmeyeyim, biraz işlerim vardı. Yarın sizi okuldan alırım.
0: Nasıl arzu ederseniz.
1: İyi akşamlar.
0: Size de.
1: Kahve ısmarladım.
0: Güle güle.
2: Şehbal.
1: Şehbal.
0: Buyurun, bir arzunuz mu var?
1: Şey Şehbal, seninle konuşmalıyım.
0: Aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı.
1: Çok rica ederim Şehbal. Oh,
0: ne istiyorsun Mübin?
1: Yemin ederim vaziyet bildiğin gibi değil.
0: Seni dinlemek istemiyorum, çekil beni rahat bırak.
1: Şehbal yalvarırım, anlatacaklarım çok önemli.
0: Dün bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?
1: Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak.
0: Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre... ...artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz.
1: Sen beni tanımamışsın Şehbal.
0: Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın.
1: Yanılıyorsun Şehbal.
0: Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni.
1: Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok.
0: İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin.
1: Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni.
0: Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni?
1: Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu. Bizi ayırmak için.
0: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
1: Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım burada ne işim vardı?
0: Ondan bıkmış olmalısın.
1: Hayır, onunla en ufak bir münasebetim bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil, yalnız seni seviyorum.
0: Buna hakkın yok artık, ben başka bir erkeğe bağlandım.
1: Ne? Şakayı bırak Şehbal, yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım.
0: Maalesef parmağımda yer yok. Ben artık Selma Siret Bey'in nişanlısıyım.
1: Hayır, hayır olamaz bu.
0: Neden olmasın?
1: Yalvarırım Şehbal, bunun doğru olmadığını söyle.
0: Evet, yakında evleniyorum. Ömrümü senin için üzülmekle geçirecek değilim.
1: Lütfen Şehbal, bana son bir fırsat ver. Parmağındaki o manasız halkayı çıkarıp.
0: Kararım kesindir Mübin, geriye dönemem.
1: Hayır Şehbal, bana bunu yapamazsın sen. Sensiz nasıl yaşarım? Hiçbir suçum yok. Beni bu şekilde cezalandıramaz.
0: Maksadım seni cezalandırmak değil, kendimi kurtarmak. Hayattan aldığım acı derslerden sonra bu karara varmak zorunda kaldım.
1: İntikam sana neler yaptırmış Şehbal?
0: İntikam değil, sadece pişmanlık. Bundan sonra çılgın bir aşka düşecek kadar budala değilim. Kocamı da sadece sadık bir eş olarak seveceğim.
1: Eğer sen bir başkasının olursan kederimden ölürüm.
0: Kederden ölünmüyor Mübin. Ölünseydi ben senin için kederden ölürdüm.
1: Benim için hala keder çekiyor ve beni seviyorsun Şehbal. Hakikati inkar etme. Nişanlını hiç sevmiyorsun. Halbuki ben seni ne kadar seviyorum bir bilsen.
0: Bir zamanlar bu sözlerin bana büyük saadet verebilirdi. Fakat şu anda hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Senin gözünde hiç mi değerim yok?
0: Artık benim için sadece bir akraba, bir kardeşsin.
1: Şehbal, sana olan aşkımı ispat etmeye hazırdım.
0: Artık çok geç Mübin. Beni tekrar yaralamana fırsat vermeyecek kadar aklım başıma geldi. Hadi artık git buradan, beni rahat bırak.
1: Mutluluk dilerim Şehbal. Allah'a ısmarladık.

0: Nesi var doktor?
1: Çok ağır bir şok. Büyük üzüntüler sonucu olmalı. Tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hastayı yalnız bırakmayın. Yazdığım ilaçları derhal tatbik etmeyi de ihmal etmeyiniz.
2: Mübin, Mübin sevgilim. Oh, gel, gel kurtar beni Mübin. Dön bana ne olur. Seni seviyorum. Mübin gel. Sevgilim, Mübin. Yalnız seni seviyorum Mübin. Dön bana Mübin, gel. Kurtar beni.
3: Evlenirsem üzülür müsün?
4: Evet.
5: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
4: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
3: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
5: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
3: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
6: Canım anneciğim!
7: Hıçkırık birazdan TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu...
10: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
6: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
10: Net ister.
9: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
10: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
9: Ah canım.
10: Böyle kalırsam.
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
11: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
8: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
9: Modem öyle.
8: Hadi o zaman hadi modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber.

0: ve Vodafone farkını keşfedin.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250.

0: ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde Soşik'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim, Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
4: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
6: Haktan yadigar. Atımı geri versin Ahmet kulum der.
5: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
7: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
8: Evleri bırakıp gitmişler.
6: Yakın! Ateşe verin köyü!
5: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
7: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyim.
9: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
5: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, zindana attırırım.
6: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
10: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
6: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
7: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
11: Ağrı Dağı efsanesi yarın 18'de TV4'te.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde Soşik'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim, Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abacus!
18: Kasa!
16: Marul!
18: Kumbara!
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper!

0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna, Atahome ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
8: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
9: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
10: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
12: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
13: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
0: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: En tatlı sabahlar Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
15: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
16: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
15: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Sürpriz!
4: Hadi hazırlan, Miami'ye gidiyoruz.
5: Dileklerini alayım.
6: Üç dilek hakkım var.
7: Hiç kimseyi bu

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Üç dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
7: Teşekkürler.
6: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.

0: küçük bir dakika bakar mısın?
1: Buyurun efendim.
0: Şehbal öğretmen acaba okulda mı?
1: Şehbal öğretmen hasta efendim, okula gelmiyor.
2: Buyurun.
0: Rahatsız ettim müdür bey.
2: Buyur oğlum.
0: Şehbal hanımı arıyorum.
2: Şehbal hasta oğlum. Hem de çok hasta.
0: Hasta mı? Nesi var?
2: Otur oğlum. Ağır bir şok geçirmiş. Sinirleri harap olmuş yavrucağın. Geçirdiği büyük üzüntülerden olmalı.
0: Zavallı Şehbal. Demek sonunda yataklara düştü. Hep benim yüzümden müdür bey.
2: Üzülme oğlum. Ben her şeyi biliyorum. Şehbal hanım hastalanmadan önce bana her şeyi anlatmıştı.
0: Onu ziyaret etmek istiyorum. Mümkün mü acaba? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu anda onun iyileşip sıhhate kavuşmasından başka bir şey düşünmüyorum. Belki ona faydalı olabilirim. Ne kadar büyük bir üzüntü içinde olduğumu tahmin edemezsiniz. Lütfen anlayış gösterin. Yardım edin bana.
2: Şehbal hanım kızım. Bak sana kimi getirdim.
1: Amir bey.
0: Nasılsın Şehbal?
1: Daha iyiyim.
0: Burada kalıp iyileşinceye kadar sana bakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şayet müsaade ederseniz Selman bey.
3: Tabii Mübin bey, memnuniyetle. Yardımınız muhakkak çok faydalı olur. Sizin burada bulunmanız Şehbal'in morali üzerinde müsbet tesirler yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Kalırsanız ikimiz de çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ederim Selman bey.

0: Şeyh Balin hastalığı bir aydan fazla sürdü. Selman Bey'le ben başucundaydık. Onu hiç yalnız bırakmadık. Bu arada Selman Bey'i çok takdir ettim. Gerçekten fedakar, iyi kalpli, bulunmaz bir insandı. Müşterek üzüntülerimiz arasında onunla dost olmuştuk. İkimizin de gözüne uyku girmediği haftalar, Şeyh Balin hayatından ümidimizi kestiğimiz günler oldu. Öyle anlarda başımı gökyüzüne kaldırıyor, kalbimin bütün samimiyetiyle hıçkırarak, haykırarak Allah'a dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul edildi. Sevgili Şeyh Bal tehlikeyi atlatarak iyileşti, ayağa kalktı.
1: Maşallah kızım, turp gibisin vallahi.
2: Allah'a şükür nihayet bugünleri de gördük.
0: Geçmiş olsun Şeyh Bal. Seni hiç bu kadar saatli görmemiştim.
3: Sayenizde ölümlerden döndüm.
1: Doğru. İnsanın böyle iki muhafızı olur da Azrail yaklaşabilir mi yanına?
3: Hayatımın yarısını Selman'a, diğer yarısını da sana borçluyum Mübin.
0: Ben bir şey yapmadım ki. Selman Bey sağ olsun.
3: Senin fedakarlıklarını nasıl unutabilirim?
0: Bir abinin kız kardeşine karşı vazifesiydi bu.
3: Doğru ama yaptıklarını nasıl ödeyeceğim?
0: Eğer varsa sana karşı kusurlarımı affederek.
3: İçimde sana karşı hiçbir kırgınlık yok.
0: O halde gönül rahatlığıyla ayrılabilirim burada.
3: Gidiyor musun? Nereye?
0: Yarınki trenle İstanbul'a.
3: Biraz daha kalsaydın.
0: Artık bana ihtiyacın kalmadı.
3: Müsaade ederseniz Mübin'i garda uğurlamak istiyorum.
2: Bundan tabii ne olabilir?
0: Yok, zahmet etmeyin.
1: Zahmetli vazifemiz bu. Yarın hepimiz orada olacağız.
0: Sana bütün kalbimle saadetler dilerim Şeyh
3: Bal. Ben de sana Mübin.
0: Beni geç. Ben evlenmeye niyetli değilim. Ama sen çok iyi bir insanla evleniyorsun. Selman Bey'in seni mesut edeceğinden eminim. Bu yüzden gözüm arkada kalmayacak.
2: Teşekkür ederim Mübin Bey. Bu sözleriniz benim için büyük bir iltifat.
0: Siz de dostum, Şeyh Bal'le evlenmekle dünyanın en talihli adamısınız. Yeryüzünde Şeyh Bal'in bir eşi daha bulunmaz. Sizden benim ricam, onun kıymetini bilin. Onu mesut edin.
2: Bu benim için bir gayedir Mübin Bey.
3: İnşallah sen benden daha iyi, daha güzel, sana layık bir kızla evlenir, mesut olursun.
0: Buna imkan var mı Şeyh Bal? Hangi kadın mesut edebilir beni artık?
3: Böyle söyleme Mübin, mesut olmak senin de hakkın.
0: Ben o fırsatı çoktan kaybettim Şeyh Bal.
3: Hayır Mübin, ümidini kırmamalısın. Senin de karşına sevebileceğin bir kadın çıkabilir.
0: Ne fayda? Kalbim artık herkese kapalı Şeyh Bal.
3: Neden Mübin, bu kırgınlık neden?
0: Rastladığım ve bir daha da rastlayamayacağım bir kadın beni aşka tövbe ettirdi.
3: Çok mu kötü bir kadındı?
0: Keşke kötü olsaydı. O zaman onu unutmak ne kadar kolay olurdu.
3: Mübin, mazinin bir faydası yok ki sana. Unutmalı, geleceğe bakmalısın.
0: Hayatımda bir daha aşk olmayacak Şeyh Bal.
3: Harikulade bir aşkı tattıktan sonra zor olmaz mı bu? Aşksız hayat neye yarar? Aşka tövbe edemezsin.
0: Sen benim yerimde olsan bir değil, bin defa tövbekâr olurdun. Trenim kalkıyor. Hoşça kal Şeyh Bal.
3: Güle güle Mübin.
0: Ne o? Sen bir şeye mi üzüldün Şeyh Bal?
3: Yok, hayır. Dumandan olacak, gözüm yaşlandı.
0: Allah'a ısmarladık Selman Bey. Allah'a ısmarladık Osman Bey.
3: Kendine iyi bak Mübin. Sakın içkiye falan başlama.
0: Teşekkür ederim. Sizlere mutluluklar.
2: Bir dakika Mübin Bey. Siz kalacaksınız.
0: Anlayamadım.
2: İkinizi birden bedbaht etmeye hakkım yok.
3: Ne demek istiyorsun Selman?
2: İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize aşıksınız.
3: Hayır!
2: Konuşma Şeyh Bal, ne olursun beni dinle. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız.
0: Neler söylüyorsunuz Selman Bey?
2: Doğruyu söylüyorum. Araya giren kaprisler, kıskançlıklar yüzünden büyük bir aşkı yıkmak istiyorsunuz. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum. Buyurun yüzüğünüzü Şeyh Bal Hanım. Ne olur al. Ben senin aşkını hastalığından beri biliyordum. Orada kendimi fazla hissediyordum. Al ısmarladık. Şehbal'i üzme Mübin. Saadetler dilerim.
1: Aşka tövbe olur mu evlat? Kişi oğlu sevmek için yaratılmıştır. Allah ikinizi de mes'ud eder inşallah.
3: Aşk ya.

Çocukluğumuz, ömrümüzün en güzel çağı. Nasıl da bir su gibi akar gider anlayamayız. Ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün, güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe.

0: بسم الله الرحمن الرحيم يا سين ذا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
1: أنيتشيم جنم أنيتشيم بيني يavrum yavrum benim anneciğim anneciğim anneciğim
2: annem öleli tam 3 ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, hıçkırık. Gözyaşlar içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı.
3: Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama... biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate, bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşündüm, taşındım, onun için evlenmeye karar verdim.
2: Babam nihayet evlenmişti. Üvey annemle ilk karşılaştığımız an, benden hoşlanmadığını bakışlarından anlamıştım. Bu hissimde yanılmadığımı da kısa bir müddet sonra anladım.
4: Kenan bakımsız, asi, oldukça da sevimsiz. Adam etmek için bir hayli uğraşmak lazım. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum.
3: Anlıyorum yavrum.
4: Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. Ne dersin?
3: Bilmem. Doğru olur mu?
4: Neden olmasın? Onun için orası daha rahat değil mi?
3: Peki. Sen bilirsin yavrum.
2: Annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca, kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim, annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat, yanımızda duran Bahriye subayı kimdi? Yoksa...
4: Baba!
3: Ne istiyorsun?
4: Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? Kim bu subay baba?
3: Her şeyi karıştırıyorsun Yezid. Ver onu bana. Defol git başımdan. Defol diyorum sana hınzır yumurcak.
4: Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim?

0: O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim.
1: Küçük Kenan'ımız 3 aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız.
0: Her şeyi anlamıştım. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in niçin göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum.
2: Ne arıyorsun burada Kenan, cevap ver. Gece yarısı burada işin ne?
1: Hiç, hiç.
2: Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum.
1: Hayır, vermem. Veremem. Onlar benim öz annemle öz babamın resimleri. Ölürüm de vermem size.
2: Vay küstah vay, vay ahlaksız vay! Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha?
1: Benim onlar. Onlar benim.
2: Bir de nankörlük ediyorsun ha! Yezid, seni gidi ahlaksız, seni nankör! Defol, çık dışarı, çık! Hadi çık bakayım, çık! Hadi defol! Gözüm görmesin seni! Defol önümden diyorum sana! Defol!

0: evladım, yavrum, küçük. Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana?
1: Tanıyor musun?
0: Evet müfettiş bey, talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk.
1: Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına?
2: Öğretmenim beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim!
0: Zavallı yavrum. Eve götürelim Azmi bey.
1: Tabii tabii.
0: Babası Ziya bey subaydı. Bir av kazasında öldü. Kenan o zaman 4 aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki 5 ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu.
1: Delikanlı! Bu hayattan, bu üzüntülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? Cevap ver yavrum, istemez misin?
0: Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin?
2: İsterim, isterim efendim.
1: Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım.
3: Esasen karar vermek için daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim?

0: Evet.
1: Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım.
0: Lütfen.
2: İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim. Çocuğu götürebilirsiniz.
0: Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim. Müsaadenizle.
2: Söyle bakalım Kenan. Bizleri ve Ayvalık'ı bırakmaktan memnun musun? Neyse, zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi?
1: İstemiyordum. İstemezdim ama...
2: Fakat şimdi istiyorsun.
1: Siz de istiyorsunuz.
2: Öyle.
1: Orası, İstanbul çok uzak değil mi baba?
2: Evet, çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara, bizlere dönecek değiliz.
1: Sizin için sormadım. Annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık.
2: Bir dakika Kenan. Haklısın. Bu resim senin Kenan.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan Ayvalık'tan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden daha acıydı. Ama kader böyle istiyordu, elden ne gelir? Allah'a ısmarladık anneciğim.

0: Ağlama yavrum. Şimdi gemiye binince göreceksin, seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı, artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan.
1: Ben de.
0: Nalan'ı görünce seveceksin, melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak.

0: Ben de özledim. Ben de çok özledim Nalan.
1: Canım babacığım. Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba?
0: Kardeşin Nalan. Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak, sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama... Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim, çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda.
2: Ben sizi sevdim bile.
1: Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabii.
2: Değilim Nalan.
1: Bak hele, ismimi de biliyor. Hadi koş.

0: Hoş geldin Nalan.
1: Hoş bulduk Kusi dede. Size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan.
0: Hoş geldin yavrum.
1: Hoş bulduk dede.
0: Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nalan.
1: Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kusi dede? Kenan'a çok methettim de.
0: Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç?
1: Hadi gel oturalım.

0: güzel çalıyor.
1: Kaval mı bu?
2: Ney?
3: Ney?
2: Ney?
4: Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan?
0: Tabii. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim.
4: Bende var. Sana veririm onu.
0: Çok, çok teşekkür ederim Nalan.
4: Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. Bunu asla unutmamalısın Kenan.
5: Çok hızlı sallıyorsun Nalan, yapma! Yavaş düşebilirim! Düşebilirim Nalan! Tabii korkuyorum, öyle hızlı sallıyorsun ki!
3: Korkak!
5: Yapma Nalan, yapma diyorum sana! Sallama artık Nalan, yeter! Yeter Nalan! Kenan, ne olur sallama, dur korkuyorum!
6: Sen beni küçükken sallar mıydın? Şimdi sıra bende!
5: Kenan, sana söylüyorum, korkuyorum! Sallama, ne olur!
6: Bir şey olmasın, korkma!
5: Pekala, ben de o adama evet cevabı göndermezsem bana da Nalan demesinler.
6: Anlamadım.
5: Görürsün sen bakalım, görürsün işte.
6: Anlamadım. Hangi adama?
5: Hangi adama olacak? Şu benimle evlenmek isteyen mühendise. Hatırlamadın mı?
6: Sakın, sakın böyle bir şey yapma.
5: Ne? Senden mi emir alacağım küçük bey?
6: Nalan.
5: Bye bye.
6: Nalan.

0: sakın evleneyim deme Lale.
1: Neden?
0: Şey...
1: Evlenirsem üzülür müsün?
0: Evet.
1: Ama nasıl olsa günün birinde evlenecek değil miyim? Ayrılık er geç mukadder değil mi Kenan?
0: Biliyorum. Bunun önüne geçmeye imkan yok. Evleneceksin ve bizi terk edeceksin. O zaman kendimi annemin öldüğü gün kadar yalnız hissedeceğim. Onun için de bu işin artık çok geç olmasını istiyorum.
1: Beni çok mu seviyorsun Kenan?
0: Her şeyden çok.
1: Ben de seni çok seviyorum. Bana hayatımın en güzel hislerinden birini tattırdın sen. Kardeş sevgisini senin sayende öğrendim. Bunun için minnettarım sana Kenan.
0: Kardeş sevgisini mi?
1: Ha, evet.
0: Benden hala. Beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim sana.
1: O adamla evlenmek niyetinde değilim. Şaka söyledim sana. Günün birinde evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenecek insan sen olacaksın. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi artık eve dönelim. Hava serinledi. Bak üşümeye başladım. Sonra biliyorsun terliyim de.
0: Dönelim. Nalan'ın henüz evlenmek niyetinde olmaması beni biraz sevindirmişti. Fakat bana hala bir kardeş gözüyle bakması o kadar da üzmüştü. Ne olurdu? Ne olurdu beni biraz anlasaydı? Onu olan aşkını hissedebilseydi. Günler geçti. Uzun günler. Okullar açıldı. Bütün gücümle derslerime sarıldım. Babam askerdi. Ben de asker olacaktım. Nalan nedense deniz subayı olmam için ısrar etti. O bembeyaz üniformanın içinde okulu bitirdiğin günü görmek... ...benim için en büyük saadet olacak diyordu. Ona bu saadeti tattırmamak büyük bir nankörlük olacaktı.

0: İçimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu his beni devamlı bir şekilde köşke çağırıyordu. Aklım hep Nalan'daydı. Cumartesi günü okuldan çıkar çıkmaz eve koştum. Hislerimin beni yanıltmadığını Doktor İlhan Bey'le karşılaştığım zaman anladım.
1: Merhaba Kenan.
0: Merhaba. Nalan mı hasta doktor?
1: Evet, başka kim olabilir? Kendisine dikkat etmesi lazım geldiğini ısrarla tembih ettiğim halde dinlemiyor. Dün terli terli iki tabak dondurma yemiş.
0: Doktor, Nalan'ın nesi var? Niçin böyle sık sık en ufak bir sebeple hastalanıyor? Bana açıkça söyleyebilir misiniz?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi?
1: Tabii hakkın, kardeşin değil mi? Bazı bünyeler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim, belki de fazla hassasiyet. Bütün mesele bu. Henüz biraz evvel daldı, uyandırmasanız iyi olur. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle doktor.

0: O gün ve ertesi gün bir saniye bile ayrılmadım yanından. Acaba Nalan ölecek miydi? Ertesi günü doktor bir zatülcem geçirmekte olduğunu söyledi. İyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalkabildi. Onun iyileşmesi için sanki tabiat bile canlanmıştı. Doktor her gün geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyolarında çok defa yanında oluyordu. Doktor İlhan Bey, Nalan'a bir hastadan daha fazla itina ediyor ve alaka gösteriyordu. Bu alaka beni yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Nihayet korkumda yanılmadığımı anladım.
1: Biliyorsunuz, henüz tamamıyla iyileşmiş değilim. Bu teklif biraz manasız, hem de zamansız değil mi?

0: Seni ben tedavi edeceğim Nala. Senin sıhhatin, hayatın için bütün varlığımı, benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil değil. İstiyorum ki seni tamamıyla kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım.
1: Aman doktor, bir işiden olsa hayatımın tehlikede olduğunu zannedecek.
0: Nala, birbirimizi aldatmayalım. Senin daima sevgi ve ihtimamla bakılman lazım.
1: Bu bir fedakarlık mı, yoksa izdivaç teklifi mi? Anlayamadım.
0: Seni seviyorum Nala. Seviyorum. Bunu sen de biliyorsun.
1: Tek taraflı bir aşk size izdivaç için kâfi mi?
0: Seven bir erkek sevilip sevilmediğini kolayca anlar.
1: Aldanıyorsunuz.
0: Hayır Nala. Söyle. Beni seviyorsun değil mi? Söyle Nala. Beni sevdiğini söyle. Seviyorsun değil mi?
1: Hayır.
0: İnanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor. Beni seviyorsun.
1: Rica ederim, rica ederim.
0: Beni üzmek istemiyorsan en kısa zamanda cevap vermelisin. Evet diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutma. Allah'a ısmarladık. İyi günler Nala.

0: Kenan, gelsene. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Bu ne ciddiyet küçük bey? Hasta mısın yoksa?
1: Bilakis çok iyiyim. Sınıfımı da geçtim. Sana bu müjdeyi vermek için sevinçle koştum buraya.
0: Ah, Kenan! Çok sevindim. Tebrik ederim, gel öpeyim seni.
1: Teşekkür ederim, öpmene lüzum yok. Tebriğin kâfi.
0: Aa, ne oluyorsun Kenan? Bu şekilde hareket etmene sebep ne?
1: Ne istiyor bu doktor senden?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Elini öpüyordu, gördüm.
0: Elimi öpmesine neden bu kadar sıkıldın? Yoksa... Yoksa bana sevdalandın mı? Sakın! Sakın böyle bir şey olmasın Kenan! Söyle! Böyle bir şey yok değil mi?
1: Hayır!
0: Öyleyse neden böyle huzursuzluk yapıyorsun?
1: Ne yapayım elimde değil! Daha evvel de söyledim sana, evlenip bizi terk etmenden korkuyorum.
0: Boşuna üzülüyorsun, evlensen bile sık sık gelip sizleri ziyaret ederim. Sen de istediğin an gelip beni görürsün. Kardeşim değil misin Kenan?
1: Evet Nalan, kardeşinim. Affet beni.
0: Hadi gel yaramaz çocuk, eve kadar gitmeme yardım et bari. Hadi!
1: Artık hiç şüphem kalmadı. Nalan'ı kaybedeceğime emindim. Gözlerimin önünde o bir başkasına ait olmaya mahkumdu.
2: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
3: Yapma babacığım, alma o paraları.
4: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
2: Beni elde etmek için çalmış olacak.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu, kızını düşünmen lazım.
6: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
7: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
8: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
9: Hoş geldin.
10: Hoş bulduk, tanıştırayım nişanlım.
9: Memnun oldum.
11: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
9: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
10: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
2: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
12: Hancı yarın 13.45'te TV4'te.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
14: Ama bu...
15: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
14: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
13: Demezdi.
14: O zaman bize müsaade.
16: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
15: Net ister.
14: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
15: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse, ya toplantıda?
14: Ah canım.
15: Böyle kalırsam?
17: Bizimle kal Demet abla, biz seni çok sevdik.
18: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
13: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
15: modem öyle, bizi bekler.
14: Modem öyle.
13: Hadi o zaman hadi modem.
19: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
13: Siz de hemen gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
17: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
20: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
21: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
22: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı?
0: İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
23: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
24: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
25: Ben.
26: Kral Şakir.
27: Armut piş ağzıma düş.
24: Dört arkadaşımızla birlikte.
27: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
24: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
27: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
24: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
27: Ben.
26: Botanik.
27: Abacus.
26: Kasa.
27: Marul. Kumbara.
24: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
28: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Şik'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim. Casio'da 200 TL indirim kuponu. Hadi uygulamaya.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan

0: farklı olmadığını baba olunca anlarsın.
1: Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yansınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna, Atahome ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Merci canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yeni...

0: Yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

0: Nihayet korktuğum başıma geldi. Kısa bir müddet sonra İlhami'nin annesiyle babası Nalan'ı resmen istemeye gelmişlerdi.
1: Gel! Gel bak ne diyeceğim! Sana söz vermiştim Kenan, bir gün evlenmeye karar verirsem bu kararı ilk öğrenen sen olacaksın demiştim. Karar verdim. Doktor İlhami Bey'le evleniyorum. Ne? Sevinmedin mi?

0: Allah meşretsin efendim. Allah meşretsin.
1: Teşekkür ederim. Hayatımın en sevinçli günü. Efendim.
2: Kenan nerede? Ortalarda gözüktüğü yok.
0: Ben de ona bakıyorum. Herhalde gene çocukluğu tutup bir kenara çekilmiştir.

0: Neredesin Kenan? Merak ettim. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Hiçbir şeyim yok.
0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Evet Nalan, tebrik ederim. Hayatının sonuna kadar mesut olmanı dilerim.
2: Oo, bizim küçük bey nihayet meydana çıkmışlar. Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim. Ne? Üzgün görünüyorsun.
1: Evet.
2: Ablam evlenirken aynı huzursuzluğu ve kıskançlığı ben de duymuştum.
1: Kıskanmamak imkansız. O, bu evin neşesi, daha doğrusu ruhuydu.
0: Değişen bir şey yok. İlhami o kadar iyi bir insan ki, bizleri birbirimizden ayırmak gibi bir kaprise kalkışmayacağından eminim. Gene hep beraber olacağız, değil mi?
1: İnşallah.
2: Niye dans etmiyorsunuz? Herhalde kız kardeşinin düğününde onunla bir dans etmek istersin.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
2: Hadi bakalım, hadi. Hadi.
3: Damat bey, gel bakalım, misafirler seni istiyorlar, hadi!
0: Aşk olsun Kenan, en mutlu gecemde suratını bir karış asmak doğru mu?
1: Senin en mutlu gecen olabilir. Ama benim...
0: Kenan!
1: Hayatımda bundan daha acı bir gecenin geçeceğini sanmıyorum.
0: Çocukluğu bırak Kenan.
1: Doğru. Senin nazarında daima bir çocuk olarak kaldım. Artık bu çocuğun şımarıklıklarına tahammül etmek zorunda değilsin herhalde. Seni daha fazla rahatsız etmek istemem. Müsaadenizle.

0: Nala'nın bu evden gittiğine hala inanamıyordum. Ama odasındaki boşluk ve sessizliği görünce onu gerçekten kaybettiğimi anladım. Nalansız her yer o kadar boş ve manasızdı ki bu yokluğu hiçbir şeyi dolduramazdı. Çılgına dönmüştüm. Günlerce onu görmemek için kendimle mücadele ettim. Fakat sonunda mağlup olarak onu görmek için çılgın gibi evine koştum.
1: Kenan! Kenan! Nereden çıktın böyle? Hangi rüzgar attı seni? Nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ne duruyorsun? Hadi gel. Herhalde bir içki alırsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok özledim sizi. Dün akşam gelecektim, birden rahatsızlandım.
0: Ne oldu? Gene ne mi var?
1: Hiç, utanıyorum. Al!
0: Allah aşkına söyle, merakta bırakma beni!
1: Rica ederim, ısrar etme, sonra söylerim.
0: Peki. Öyleyse cevap ver bana. Mesut musun?
1: Çok.
0: Eskiden mesut değil miydin?
1: Tabii, ama bugün daha fazla.
0: Belli. Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli.
1: Haksızlık etme!
0: Haksızlık eden ben değilim. Sensin.
1: Yoksa beni kıskanıyor musun? Doğru söyle.
0: Asla.
1: Öyleyse bu halin ne?
0: Ne var halimde? Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ne kadar hırçın olmuşsun.
0: Hırçınlaşmama sen sebebiyet veriyorsun.
1: Vah zavallı yavrum vah! Sen hala kocaman bir bebeksin.
0: Öyle mi?
1: Kenan! Kenan nereye gidiyorsun? Çıldırdın mı?
0: Evet, çıldırdım.
1: Bırak çocukluğu, bir yere gidemezsin.
0: Boşuna ısrar ediyorsun, gideceğim.
1: Gitmeyeceksin.
0: Gideceğim ve bir daha da geri dönmeyeceğim.
1: Pekala. Git ama. Bundan sonra da beni ölmüş bil.
2: Aa, hoş geldin Kenan.
0: Hoş bulduk.
2: Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti yoksa?
1: Yemeğe kalması için ısrar ettim ama işi varmış. Bütün mesele bu.
2: Ne o? Yoksa benden mi kaçıyorsun?
0: Ne münasebet?
2: Öyleyse işmiş dinlemem. Beraber yemek yiyeceğiz. Hem sana verilecek güzel bir müjdemiz var.
1: İlhami!
2: Niçin utanıyorsun sevgilim? Gayet tabii bu. Yakında bir çocuğumuz olacak Kenan. Ben sabırsız adamım, kusura bakma. Erkek olursa ismini Peyami koyacağım. Kız olursa karışmam. Onu da siz bulun.
1: Ne? Çocuğumu kucağına almak istemez misin Kenan?
0: Tabii. Gel bakayım canım. Haniymiş dayısı? Ha? Tonton? Burnunu yiyeyim senin. Ağlamak yok ama insan dayısını kucağında ağlar.
1: Senden bir ricam var Kenan.
0: Rica ederim, söyle.
1: Kızıma güzel bir isim bulmanı istiyorum.
0: İsmi Handan olsun. Belli olmaz. Belki günün birinde Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür.
1: Olabilir. Kızımı büyüdüğü zaman sana veririm.

O gün Nalan'la aramızdaki uçurumun ne kadar derinleştiğini anladım. İçimde gizli gizli yaşayan ümitlerin hepsi ölmüştü artık. Evliydi, mesuttu ve bir çocuğu vardı. Bu aşkı bir kara sevda gibi ölünceye kadar çekmeye, herkesten gizlemeye mecburdum. Nalansız hayat ölümden beterdi, ölümden beter. Bütün gücümü derslere verdim. Gece gündüz durmadan çalışıyordum. Çok defa hafta tatillerinde bile okulda kalıyor, ıssız bahçede düşüncelerimle baş başa dolaşıyordum. Böylece günler geçti. Bu acıyla dolu günler geçtikçe benim için kıvanç dolu mezuniyet günlerim de yaklaşıyordu. Bu yıl mezun olacaktım. Nalan çok zayıf düşmüştü. Bir türlü eski haline gelemedi. Sık sık hastalanıyordu. Ancak hasta olduğunu duyduğum zamanlar ziyaretine gidiyordum. Handan kocaman bir kız olmuştu. Nalan'ın kocası ve çocuğu ile kurduğu yeni ve mesut dünyasına bir gölge düşürmek istemiyordum.

0: Teşekkür ederim Kutsi Baba.
1: Estağfurullah yavrum. Ne istersen emret çalarım. Sana aylarca hasret kaldım.
0: Ben de size.
1: Kenan her köşke gelişte bana da uğrar. Hep seni anlatırız, seni söyleriz.
0: Beni mi?
2: Tabii seni.
0: Kenan!
2: Senden başka kimimiz var ki? Hoş geldin Nalan.
0: Hoş bulduk.
2: Benim için büyük bir sürpriz oldu bu.
0: Asıl benim sana bir sürprizim var.
2: Hayrola?
0: Allah'a ısmarladık Kutsi Baba. Kusura bakma.
2: Sen halden anlarsın.
1: Anlarım evlatlarım, anlarım.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, güle güle.
0: Hep burada kalacağım artık.
2: Anlamadım.
0: Yoo, düşündüğün gibi değil. İlhami ihtisasını yapmak için Amerika'ya gittim. Ben de aylarca tek başıma oturmaktansa sizlerle kalmaya karar verdim. Ne o, sevinmedin mi?
2: Sevinmez olur muyum? Çok, çok sevindim Nalan.
0: Sevineceğini tahmin etmiştim. Ha, yarın akşam okula dönecek misin?
2: Hayır.
0: Memnun oldum. Bir arkadaşımın nişanına davetliyim de kavalyem olmanı rica edecektim.

0: Yoruldun. İstersen oturalım.
1: Yo, dans etmek istiyorum.
0: Bütün gece dans ettin, yorulacaksın.
1: Ne olur bana her an hastalığımı hatırlatma. Ben de gencim. Eğlenmek istiyorum, hakkım değil mi?
0: Hakkın ama Nalan...
1: Ne olur.

0: Gene istediğin oldu.
1: Benim istediğim sana bir şey olmaması.

Nalan, Nalan. Nalan, Nalan.

Hemen bir doktor çağıralım. Nalan. Nalan. Nalan biraz su vereyim mi sana? Nalan ilacın var mı?

0: zamanlar bir an bile yanından ayrılmıyordum. Okulduysa bütün düşüncem oydu. Nalan. Bahar bütün güzelliğiyle etrafı sarmıştı. Bahar'ın gelmesiyle Nalan da hayat bulmuş, biraz iyileşmişti. Bir pazar sabahı bahçede oturmuş, ona kitap okuyordum. Bugünü hiç unutamam. Çünkü Nalan'a karşı ilk hatamı işliyordum. Ve bu an ömrümün en acı hatırası olarak kalbimde yaşadı.
1: Yeter Kenan. Sana bütün tatilini zehir edecek değilim. Bu güzel gününü niçin hasta bir kadının yanında oturarak zehir ediyorsun? Çık, biraz akranların gibi sen de gez, eğlen.
0: Ben sana bir şikayette bulundum. Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka Nalan.
1: Beni sıkmadığını pekala biliyorsun. Senin için söylüyorum.
0: Yanılıyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez.
1: İnanayım mı?
0: İnan. İnan Nalan.
1: Bu sevda hala geçmedi mi Kenan?
0: Hayır.
1: Peki daha ne kadar sürecek?
0: Ölünceye kadar.

0: bitsin. Bitsin artık Kenan. Ben öyle istiyorum. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemiyorum. Bitsin artık bu sevda Kenan. Bitsin.
1: Nalan. Yalvarırım ağlama. Üzülme. Benim ıstırabım, aşkım, saadetim. Bu ıstıraptan şikayetçi değilim. Ama benim yüzümden ağladığını görmektense ölmeyi tercih ederim. Sen ne istersen yapmaya hazırım. Hazırım.
0: Beni unutmanı istiyorum. Her genç gibi yaşamanı. Yeni ve güzel bir aşkın peşinde koşmanı istiyorum. Bu ümitsiz aşkı kalbinden silip atmanı istiyorum. Beni iyi dinle. Seni küçük yaştan beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Seni acıyla dolu olarak gördükçe nasıl azapla ezildiğimi bilemezsin. Ben hastayım. Öleceğim.
1: Nalan.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Sus, sus Nalan, yalvarırım sus.
0: Beni unut. Yalvarırım beni unut.
1: Nalan. Nalan. Nalan.
0: Bak Kenan.

0: Kenan, Kenan, çılgınlık bu. Kenan.
1: Senin hasta kanın benim güneşimdir. Bana o kan hayat verecek.
0: Hayır, hayır.
1: Nala.
0: Bunu yapmamalıydın. Bu fenalığı yapmamalıydın Kenan. Hiç kendine acımıyor musun? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Niçin?
1: Nalan!

0: Kenan, seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı, belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdı. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun?
1: Deli gibi.
0: Buna emin misin? Yanılmış olmayasın.
1: 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir.
0: Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın?
1: Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki?
0: Hislerini bu şekilde gizlemesiydim, belki her şey değişebilirdi.
1: Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun?
0: Ama inan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum.
1: Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan. Yalan mı?
0: Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekle devam edecek misin?
1: Aynı şiddetle.
0: Hiç azalmayacak mı?
1: Belki artacak.
0: Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır.
1: Nalan.

0: olur. İtiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun?
1: Peki, ne yapmamı istiyorsun?
0: Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut. Seni mesut edecek insanlara yalvarırım, yalvarırım. Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et.
1: Peki. Tavsiyenizi yerine getireceğim.

0: Oo, siz daha yatmadınız mı hanımefendi?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Aha! Dert! Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler!

0: Bu ıslık daha ne kadar sürecek?
1: Neşem devam ettiği müddetçe.
0: Eskiden böyle bir adetin yoktu.
1: Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesut olmadım ki.
0: Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun?
1: Evet.
0: Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin.
1: Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum.
0: Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların.
1: Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar.
0: Bana bu şekilde hakaret edemezsin.
1: Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin?
0: Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana?
1: Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi.
0: Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana, bırak beni!

O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet

ediyor. Sefil diyordum, niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. İki gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu.

0: Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusu ile kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım.
1: Kenan, sana bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var.

0: Affet.
1: Kenan. Geldin mi Kenan?
0: Nalan. Affet beni Nalan. Affet.
1: Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle reva mı?
0: Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle.
1: Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki.
0: Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan.

bu sefer Nala'nın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın içini ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım.

0: Menken.
1: Bu andan itibaren bana Asliye Menkenan diye hitap etmen lazım hanımefendi.
0: Asliye Menkenan. Bana bu anı yaşattığın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok, çok teşekkür ederim Kenan.
1: Yok, bu olmadı. Bu olmadı işte. Ağlama çocukluk etme Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı?
0: Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar.
1: Hadi gel aşağı inelim. Daha hiç kimseye görünmedim.
2: Gel, ben de seni öpeyim oğlum. Karanlık bir gecede, yağmur altında tanıştığım bir çocuğun bir gün bana bu kadar büyük bir gurur verebileceğini kim düşünebilirdi?
1: Siz bana gururdan çok daha güzel şeyler verdiniz efendim.
0: Bu iltifat yağmurundan bana pay düşmeyecek mi?
1: Düşmemesine imkan yok. İyi ve güzel ne varsa hepsi senin eserin. Ben bu evde bir evlatlık, sığıntı durumuna düşebilirdim eğer sen beni sevmeseydin.
3: Kenan dayıcığım!
1: Handan!
3: Kenan dayıcığım!
1: Yavrum!
3: Kenan dayıcığım!
1: Tontonum benim, bir taneciğim!
3: Sen artık hep bu elbiselerimi giyeceksin dayıcığım!
1: Evet yavrum, hoşuna mı gitti?
3: Gitti ama... Dadım... Dayın gemiye binip uzaklara gidecek. Çok uzaklara gidecek diyor. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Bilmiyorum.
3: Sakın gitme Emi dayıcığım. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Handan, söz veremem. Ama gitsem bile kalbim daima burada, sizlerle beraber olacak. İnan bana.

0: Ne o? Bir aşk mektubu mu? Gece yarısı gizli gizli yazdığına göre başka ne olabilir ki? Okuyabilir miyim?
1: Nala.
0: Okumak istiyorum, lütfen.
1: Rica ederim, yarın oku. Üzüleceksin.
0: Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.

Nalan, bu şekilde hareket ettiğim için belki de bana çok kızacaksın. Yalvarırım, beni anlamaya çalış. Seninle vedalaşmak ölüm kadar acı sevgilim.

0: Demek gidiyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman?
1: Saat 8'de gemide olmam lazım.
0: Demek sadece birkaç saat vaktimiz var.

0: gideceğin yerden yazacağım mektupların içinde tabii bana ait olanı da bulunacak.
1: Elbette.
0: Sakın mektuplarında bana karşı olan hislerinden bahsedeyim deme. Belki ele geçer. Biliyorsun ilhami 15 güne kadar dönüyor. Bana herkesin okuyabileceği kardeş mektupları gönderirsin.
1: Peki. Nasıl istersen.
0: İkinci ricam da her seven insan gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim.
1: Nalan, dünyanın en güzel hislerini verdin bana. 12 senemin her saniyesinde kalbim senin sevginle çarptı. Yaşadığım müddetçe de yalnız seni seveceğim.
0: Kenan, daha 22 yaşındasın, gençsin. Bana olan düşkünlüğünün sebebi biraz da yaşının icabı. Beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Eminim ki bir gün bu kara sevdanın yerini ölmüş, veremli bir kadına duyulabilecek merhamet hissi alacaktır.
1: Nalan, sus, yalvarırım, sus, sus! Sus! Nalan, beni biraz olsun sever misin? Vereceğin cevapla beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacaksın.
0: Her şeyi öğrenmek için çok acele ediyorsun. Seni temin ederim ki bir gün bütün hakikati öğreneceksin. Hadi artık dönelim, vaktin kalmadı. Hadi.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ev elektroniğinde 300 TL veya 1000 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Adım Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana.
6: Babanızın yeni avukatı Kemal.
7: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
6: Teşekkür ederim.
7: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
8: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
6: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
7: Babacığım,
8: kızım, evladım.
7: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
9: Para nerede dedim?
7: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
10: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
11: Söyle, ne istiyorsun?
6: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
7: Hadi baba! Durma! Çek tepi!
11: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
12: Bebek yüzlü, yarın 16.15'te TV4'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Zabata, Dekor Luna, Atahome ve renkli duvarlarda %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde. Soşik'te seçili ürünlerde %50'ye varan indirim. Kas

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
6: Kasa.
8: Marul.
6: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yaşanacaksa.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzerine 200 TL indirimi kaçırmayın.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

Beni büyütüp bu yaşa getiren insanlardan ayrılmak çok acıydı. Ama en acısı Nalan'dan ayrılmaktı. Dışarıda, bahçede beni bekliyordu.

0: mektuplar hakkında verdiğim talimatı unutma.
1: Merak etme. Allah'a ısmarladık Nalan.
0: Güle güle.
1: Seni daima düşüneceğimden emin olabilirsin.
0: Beni hiç düşünmeyeceğine söz verirsen daha memnun olurum.
1: Nalan. Nalan.

İskenderun. Vatanımın bir parçası olan bu güzel şehre geleli 15 gün oluyor. İlk yolculuk, ilk ayrılıktı bu. İçim yepyeni heyecanlarla doluydu. Fakat Nalan'dan ayrı olmak, Nalan'sız olmak, her an ondan biraz daha uzaklaştığımı hissetmek sonsuz bir acı veriyordu bana. Ona durmadan yazıyordum. İşte Nalan'a bir mektup daha gidiyordu. Hislerimin bir nebzesini bile anlatmayan, hasretimin susuzluğunu maskeleyen, kardeşçe yazılmış sahte mektuplardı bunlar. Çocukluğumdan beri bütün güzellikleri seninle beraber gördüm, beraber hissettim. Belki de bu sebeple gördüğüm her güzellikte seni arıyor, seni hatırlıyorum Nalan. En büyük arzum bir gün bütün bu yerleri seninle birlikte tekrar görmek. Eskiden içkiden nefret ederdim. Şimdi ara sıra içiyorum. Ne olur kızma bana Nalan. Neden içtiğimi ancak sen anlayabilirsin. Bir gece, çok fazla içtiğim bir gece bütün kaideleri çiğnedim. Biliyorum, ertesi gün okuduğum zaman vazgeçecek, bu mektubu asla Nalan'a yollamayacaktım. Ama o anda yazmak, içimdeki aşkı, hasreti, onsuz yaşamanın ıstırabını bütün açıklığıyla kağıdın üzerine dökmek arzusuyla yanıyordum. Onun için yazdım, yazdım.

0: Mehmet, kamaramda masanın üzerinde bir mektup olacaktı, sen mi aldın?
1: Evet Teğmen'im, sabah erken postaya verdim.
0: Postaya mı? Neden, niçin, bana sordun mu?
1: Siz uyuyordunuz Teğmen'im, uyandırmaya cesaret edemedim. Sonra masanızda mektup görünce, unutmamanız için bana sormadan postaya verebileceğimi söylemiştiniz. Mektubu hazır görünce postaya yetişsin diye verdim Teğmen'im.
2: Ver bana. Ben okuyayım yavrum, sen yorulma.
3: Peki.
2: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık.

0: Okusana İlhami. Ne oluyor Allah aşkına? Şunu hızlı okusana İlhami.
1: Bu da ne demek oluyor? Bu mektup ne böyle?
0: Ne var mektupta?
1: Oku da konuşalım.
0: Nala, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık. Ayrılık bir rüzgar gibidir derler. Küçük ateşleri söndürür, büyükleri daha çok alevlendirirmiş. Doğru Nalan. Her gün seni biraz daha çılgınlar gibi sevdiğimi anlıyorum. İnan bana, şu anda en büyük arzum yanında olmak. Eskiden olduğu gibi başımı göğsüne yaslayıp ılıklığını, kokunu duya duya ölmek. Sensiz yaşamam. Kenan'ın böyle şeyler yazması için çıldırmış olması lazım.
1: Hislerini açıklamak, hakikati yazmak neden çılgınlık olsun?
0: Hakikat mi? Katiyen!
1: Yalan söyleme! İnkar yoluna sapmakla hiçbir şey kazanamazsın.

0: Kenan neyin oluyor? Söyle. Kardeşin miydi?
1: Yok. Değildi ama... Şey...
0: Yeah. Bu hakikati şimdiye kadar saklamaktaki maksat çok derin. Birbirinize anormal derecedeki düşkünlüğünüzün sebebini şimdi çok daha iyi anladım. Alçaklar!
1: Yanılıyorsun İlhami. Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
0: Şimdi bana cevap ver. Handan'ın babası kim? Sana Handan'ın babası kim dedim?
1: İlhami, yalvarırım böyle konuşma. İnan bana, Kenan'la düşündüğün gibi bir münasebetimiz olmadı. Vicdanımı asla kirletmiş değilim. Her zaman sana sadık kaldım. Şerefini asla lekelemedim, inan bana!
0: Sus! İşte, mektup burada! Hala mı inkar ediyorsun? Yalanlarına kanacak kadar budalamayayım ben! Doğru söyle diyorum sana, Handan'ın babası ben miyim, o mu? Söyle diyorum sana, çabuk cevap ver!
1: İlhami!
0: Cevap ver diyorum sana! Dünyanın en sefih kadınısın sen! Ölümle pençeleşirken bile kocasına ihanet edecek kadar sefih bir mahluksun!
1: Evet İlhami! Ölümle pençeleşiyorum! Bunlar sayılı günlerimi gösterir! Yakında öleceğimi biliyorum! Suçlu olsaydım, gözlerimi rahatça yumabilmek için senden özür dilerdim. Yemin ederim suçlu değilim. Handan senin kızın. Böyle korkunç bir iftirayla lekeleme beni. Bana acımıyorsan evladına.
0: Hiçbir şey, hiçbir şey benim kanaatimi değiştiremez. Senden intikam alacağım Nalan. Beni aldatmanın ne demek olduğunu göreceksin. İhanetine rağmen boşamayacağım seni. Çünkü nasıl olsa pek yakında öleceksin. Her an beni karşında göre göre, kızının hasretini çeke çeke öleceksin. Çünkü Handan'ı alıp götüreceğim. Bir daha da onu asla göremeyeceksin.
1: İlhami! Allah'tan kork İlhami! Beni öldür, fakat yavrumdan ayırma! İlhami! Öldür beni! Ne istersen yap, fakat yavrumdan ayırma! Yalvarırım ayırma!
0: Hangi yavrundan? Şerefini asla düşünmediğin, sevişirken aklına bile getirmediğin yavrundan mı? Sen analık ve fazilet hisleri körleşmiş bir kadınsın! Yavrum kelimesini iğrenç ağzına alıp da kirletme!

0: Annemi görmek
1: olmaz.
0: İstiyorum.
1: Olmaz. Anganın bavulunu hazırla. Akşama gelip alırım.
2: Peki efendim.
3: İlhami? Ne oluyor İlhami? Çocuğu nereye götürüyorsun?
1: Bir arkadaşımın evine götürüyorum. Handan'ın bir müddet bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan'ın durumu pek iyi değil.
3: Nalan zaten kızını uzaktan görmekle iktifa ediyor. Odasına bile sokmuyor. Bu kadarcık bir teselliden onu mahrum etmek haksızlık olur zannedersen.
1: Ben doktorum. Ve çocuğumun babasıyım. Neyin iyi olduğunu sizden çok daha iyi takdir ederim. Lütfen müdahale etmeyin.
0: İlhami! İlhami! İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
4: Anne!
0: Yalvarırım!
4: Anneciğim! Handan. Anneciğim! Canım anneciğim!
0: Eğer maksadın bir an evvel öldürmekse... bir kurşun sık bağrıma! Ama yalvarırım! Yalvarırım yavrumu benden ayırma!
1: Kurşun mükafat olur sana! Yaşadığın her anın azap olmasını istiyorum ben!
0: İlhami!
4: Anneciğim!
0: Dur! Anneciğim. Yapma İlhami! Yalvarırım dur!
4: Anneciğim!
0: Handan. Yavrum!
3: Hala! Yavrum! Kızım! Hala! Yavrum benim!
5: O büyük yanlışlıktan, affedilmez hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan.
6: Nalan Hanım'a mektup var efendim.
1: Bana ver. Teşekkür ederim.

Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlaya ağlaya yazıyorum. Benim sevgili kızım. Belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenan'a sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün, sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek, istediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrum. Talihsiz kızım, seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. Öksürüklerden ciğerlerim parçalanıyor. Seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın.

0: yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, istediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper. Saadetler dilerim yavrum. Anne, Nalan. Kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. Kutsi Baba.
1: Söyle yavrum.
0: Senden bir ricam var Kutsi Baba.
1: Emret kızım.
0: Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum.
2: Telgraf değmenim.
3: Kenan, ölüyorum, çabuk gel. Nalan.

0: Seni bekliyordum. Tam vaktinde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle.
1: Nalan! Nalan nasıl?
0: Nalan öldü.
1: Öldü mü?
0: Evet. Öldü.
1: Nalan! Nalan!

0: Boşuna ağlama. Gözyaşı hiçbir şeyi geri getirmez. Metresini bile.
1: Aklını başına topla. O benim metresim değildi.
0: Yalancı düzenbaz. İnkar edeceğine erkekçe konuş. Hakikati söyle. Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı?
2: Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karına o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi.
0: İnanmak elimden gelmiyor.
2: Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. Etmedi.

0: Yemin eder misin? Askerlik şerefinin üzerine yemin eder misin?
1: Evet. Yemin ederim. Asla benim olmadı. Asla.
0: Koş. Koş, belki yetişirsin.
2: Anlamadım. Nalan?
0: Evet. Nalan... yukarıda son nefesini vermek üzere. Çabuk ol. Koş, durma.

0: yapıyorum.
1: Ömür boyu birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar.

0: Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler.
1: Mağrip mi yoksa?
0: Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar. Ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar.

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
1: Çöl haydutlarından yana değilim.
5: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
6: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
7: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
8: Çöl Kartalı, birazdan TV4'te.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu...
11: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
9: Demezdi.
10: O zaman bize müsaade.
12: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
11: Ne ister?
10: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
11: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
10: Ah canım.
11: Böyle kalırsam?
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
9: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
11: Modem öyle.
9: Hadi o zaman hadi modem.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
9: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: Adalardan çöllere geldik. Çöl safari turu yapacağız. Ve bu turu işte bu buglarla yapacağız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Peru'daki turumuz devam ediyor ve geldik adalardan, denizden çöllere. Kendimizi çöllere vurduk ve Huachachina adlı bir şehirdeyiz ve bu şehrinde turistik bölümü olan ufak bir yerleşim bölgesindeyiz. Bulunduğumuz yerde tabii ki her yer çöl. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bug adı verilen bu araçlarla çölde safari yapılıyor. Ve bir çöl yolculuğu bizleri bekliyor. Birazdan aracımıza geçeceğiz ve heyecanla, merakla çölde yaşayacağımız bu macerayı izleyeceğiz. Sizlere de tabii ki sunacağız diyoruz. Güzel görüntüler çıkacak diye düşünüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Huachachina'dan harika çöl...

manzaraları ve macera, adrenalin dolu anlar geliyor. Bug'a bindik. Artık çöl safarisine hazırız. Evet değerli izleyenlerimiz, bug'ımıza bindik. Şimdi şöyle de gayet güzel güvenlik önlemlerimizi aldık. Birazdan çölde safariye başlayacağız. Tabii ki gayet geniş, gayet büyük bir çöl var ortada ve bir gölet varmış, bir vaha. Vaha'ya doğru gideceğiz. Tur bunu kapsıyor. Ondan sonra o nokta son noktamız olacak. Bakalım neler göreceğiz diyoruz ve tura artık başlıyoruz.

Çay yollarını aşıyoruz. Şoförümüz bir hayli çılgın. Tepelerden tepeleri aşıyor. Mola noktasına doğru geliyoruz.

0: İşte molayı veriyoruz. Buradaki manzara eşsiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda çölün tam ortasında bir mola verdik. Hani Türk filmlerinde Mecnun arar ya Leyla'sını, görmüş olduğunuz gibi bu çöl tam öyle bir atmosfer diyoruz. Arkada İka şehri, İka kasabası var ve baglarla çıktığımız yolda tepeleri dağları aşıp tabii ki yani bayağı da bir adrenalin yaşayıp şu noktaya geldik. Turumuz buradan devam edecek ama burası tepe bir nokta olduğu için bu noktayı seçtik. Böyle bir foto manzara yapacağız ve biz de bir Peru hatırası veriyoruz. Hadi bakalım çekelim fotoğraflarımızı.

0: çölün tam ortasındayız. Bu anı ölümsüzleştirmek lazım.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi molamız bitti ve maceraya devam ediyoruz. Şimdi çöl yollarındayız. Bak görüyorsunuz çöl, her yer çöl. Safari'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Tekrar baglarımıza biniyoruz ve yine adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

0: Şimdi ikinci mola zamanı. Burada durma amacımızsa kum sörfü. Kum sörfü ne mi? Buyurun izleyin.
1: Evet değerli izleyenler, boardları size göstereyim istedim. İşte board. Aktiviteye katılmak isteyen cesur insan hiç çıkmadı. Bakacağız bakalım kim en cesur olacak. Ben önce görüntülemek istiyorum. Sonrasında belki denerim ben de.

Evet, arkamda görmüş olduğunuz bu vadi Muğla noktalarından bir tanesi oldu. Tabii ki çöllerde zaman zaman böyle vahalar oluyor. Şu anda kurumuş gözüküyor ama yeşillikten anladığımız kadarıyla bir yeraltı suyu var burada. Daha sonra bir başka gölete gideceğiz ama burada bir fotoğraf molası veriyoruz. Ve vadiyi sizler için görüntülüyoruz.

değerli izleyenlerimiz, keyifli bir safari turunun sonuna geldik. Tabii ki cenneti gördük bu kadar kumdan sonra. Arkamızda görmüş olduğunuz bu vaha son derece keyifli, son derece güzel palmiye ağaçlarıyla dolu bir vaha. Hani bana Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi hatırlattı bu kadar çölden sonra diyoruz. Safari turunu burada tamamlıyoruz. Bakalım bundan sonraki durağımız Peru'da neresi olacak?

0: Safari turumuzu burada tamamlıyoruz. Elbette bu turu yapacaklara bazı uyarılarımız da var. Aman diyeyim, şapkasız, gözlüksüz çıkmayın bu tura.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, safari turunu bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi harika bir vahaya merhaba dedik. Bu arada bu gölette küçük deniz bisikletleriyle tur da yapılabiliyor. Tabii safari turu ile ilgili söyleyeceğimiz şey, duygumuzu anlatacağız şimdi. Hakikaten çok güzel, eşsiz bir deneyim. Yalnız gelirken gözlük, güneş gözlüğünüzü, ağzınıza tozların, kumların kaçmaması için bir şöyle bir mendili ve kafanıza şapkayı takmayı unutmayın diyoruz. Biz yapmadık, ıstakoza döndük değerli izleyenler. Ama olsun, ne yapıyorsak sizler için diyoruz. Şimdi güzel soğuk bir limonata içip kendimize geleceğiz diyoruz. Bakalım bundan sonraki turumuz Peru'da nerelere doğru bizi götürecek. Haydi bakalım.

0: TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın efendim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk,
0: efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Gamze Yılmaz. 37 yaşındayım, ev hanımıyım. Hı-hı. Ümraniye'den katılıyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar.
2: Teşekkür
0: getirdiniz
2: ederim.
0: Diyelim. Hemen rakibinize dönmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Züleyha Aslan, Ümraniye'deyim. Hı-hı. Ev hanımıyım, hı-hı, 50 yaşındayım.
0: Sizler
1: burada
0: hoş geldiniz,
1: hoş
0: sefalar
1: bulduk.
0: Getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz tanışıyor muydunuz bu arada?
1: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Komşuyuz.
0: Komşusunuz. Evet. Kaç yıllık bir komşuluk bu?
2: 14 yıllık.
0: 14
1: yıl. Daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla tabii, evet.
0: 14 yıllık bir komşuluk. Gerçekten evet. Akrabalıktan da ötesi.
1: Aynen öyle.
0: Birbirimizi görüyorsunuz.
1: Aynen öyle. Akrabadan çok birbirimizi görüyoruz.
0: Peki Gamze Hanım nasıl bir komşu?
1: Mükemmel.
0: Mükemmel.
1: Yok.
0: Dürüst olalım.
1: Şuraya herhalde ben gelebildiysem onunla gerçekten yani canımı emanet edebileceğim bir insandır.
0: Gerçekten eski komşuluk kültürünü yaşatıyorsunuz. Aynen, gibi gelelim. Peki, yok, efendim, yok, hanımefendi nasıl bir komşu?
2: Mükemmel tabii ki. Yani kan bağımız yok ama can bağımız var.
0: Allah komşuluğunuzu daim etsin. Aynen. Diyelim efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Şimdi sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen size mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben kazanacağım.
0: Karşı tarafın şansı yok diyorsunuz.
1: Yok. Ben kazanacağım. Kesinlikle.
0: Şans bile tanımayacağım diyorsun. Bayağı iddialıydı. Peki Gamze Hanım sizce kim kazanır?
2: Tabii ki ben kazanacağım.
0: Evet, komşuluk da bir yere kadar değil mi?
2: Evet. Şu an rakibiz.
0: Şu an komşu değil, rakipsiniz. O zaman hazırsanız efendim ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. Kutusu açıldığında karşı tarafın evet demesinin beklendiği hediye nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
2: Evlilik teklifi.
0: Evlilik teklifi. Peki hediye nedir orada verilen?
2: Yüzük.
0: Hediye nedir? Efendim, ne yüzük? Yüzük. Nasıl
2: tek
0: yüzük?
2: Taş.
0: Tek taş yüzük. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Baklavalık ve böreklik olarak ayrılan daire şeklindeki hamur yaprağı nedir? Yine çift ses geldi. Sol taraftan efendim, buyurun.
2: Yufka.
0: Yufka. Doğru cevap. Kocaman tekrardan Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Şu andaki puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Efendim.
1: Eziyor beni.
0: Ne oluyor böyle? Gamze Hanım, size hiç şans tanımıyor.
1: Evet. Yok. Nefes aldırmıyor.
0: Az önce de dediniz ki Gamze çok mükemmel bir komşudur.
1: Öyle.
0: Canımı öyle veririm ama Gamze Hanım yarışmada tanımıyor.
2: Hayır, aramızı bozuldu.
0: Gamze Hanım, haksız mıyım ama yarışmada yani karşı tarafın basmasına bile imkan tanımadan
2: yani ben aslında
0: basacağım.
2: Soruyu okurken basmak istiyorum ama bekliyorum.
0: Yani bu arada risk alıp soruyu okurken basabilirsiniz.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Ama şöyle bir olayımız var. Duyduğunuz kadarıyla cevap versiniz. Bastığınız anda soru kesilir.
2: Tamam.
0: Bu risk tamamen size ait diyerek efendim geliyorum üçüncü soruma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap hocam açtığımızı efendim göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim dördüncü sorumuza. Mahkemelerde duruşmaya girecek olanları çağıran görevli ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Mübaşir.
0: Mübaşir efendim, doğru cevap hocam açtığımızı hızlıca göndermiş olalım. Kızı avukat mı?
2: Evet.
0: Kızınız avukat tabii. Tam sizin bildiğiniz yerden geldi.
1: Evet, evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Sınavları çalışırken herhalde siz çok
1: geldim.
0: Destek oldunuz. O yüzden mi bu kadar
1: ayrıksınız? Yani biraz.
0: Az mı destek oldunuz?
1: Biraz. Ya bildiğim yerler değildi.
0: Peki.
1: O kendisi çalıştı.
0: Şimdi 2-2'lik bir beraberliğimiz var ve son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. O yüzden bu soru sizler için çok önemli ve hızlı bir soru olacak. O yüzden sizlerden de ilk önce hızlı ve doğru cevabı kim verirse o artık benimle birlikte bir üst tura geçmeye hak kazanacak diyelim. Bir gömleğin kol ağzına çekilen genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüme ne ad verilir? Efendim tek ses?
1: Manşet.
0: Manşet. Doğru cevap. Hocam rahat çıkıyorum.
2: Terzi
0: mi?
2: Evet. Yani özellikle Züleyha abla için seçmişsiniz soruları.
0: Az önce dedi ki işte kızı avukat doğru bildi. Şimdi terzi doğru bildi. Evet. Efendim ama yani bildi.
2: Olsun. Ablamın kazanmasına da mutlu oldum.
0: Evet, bir şeyler söylemek istemiştim amcam.
2: Teşekkür ediyorum. Ablama başarılar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Biz Züleyha Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Züleyha Hanım'la birlikte artık ikinci etapta. Züleyha Hanım, rakibiniz ve komşunuzu 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz ve elediniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Gayet mutluyum.
0: Yani 14 yıllık komşum dediniz.
1: Evet.
0: Az önce 2-0'lık bir mağlubiyetiniz olduğu süreçte biraz heyecanlandınız. Dediniz ki bana hiç fırsat vermiyor.
1: Vermedi.
0: Ve son dakika bir gaza bastınız. Ve rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz. Peki genel olarak atışıyor muydunuz komşu olarak? Yani
1: asla.
0: Böyle hiç yok.
1: Hiç olmadı.
0: Her zaman çok iyi anlaşan bir komşu oldunuz.
1: Her zaman.
0: Gerçekten evet. Bu devirde bunları görebilmek çok bizlerin de gözlerini
1: can
0: dolduruyor.
1: Can dostum.
0: Diyelim.
1: Herkesin olsun.
0: Peki sizin mahallede böyle bir kültür devam ediyor mu? Yoksa sadece sizin binanıza
1: yok, mahallemizde var.

0: istiyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruma başlamak istiyorum. Hazır. Açalım mı?
1: Evet.
0: Ay varken uçar, gün varken kaçar. Süremiz başladı. Bu bir hayvan. Hatta bu hayvanın gözleri de yok. Ne olabilir sizce bu hayvan?
1: Yarasa mı?
0: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Züleyha Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şekilde de Züleyha Hanım ilk sorumuzda ilk ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Tebdili mekanda nokta nokta vardır. Ne vardır tebdili mekanda? Süremiz dolmak üzere.
1: Bilemedim.
0: Süremiz doldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Aslında kolay bir soruydu ama heyecanı yenilmiştiniz diyelim. Olsun, sağlık olsun efendim. Biz yine kazandığınız ilk sorunun ödülünü sizlere takdim etmiş olalım. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Bir de şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ya mutlu oldum sizi tanıdığıma, buraya geldiğime. Güzel bir şey oldu, ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş merhaba, geldiniz. Hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mustafa, diş hekim öğrencisiyim. 4. sınıfım. Stajyer diş hekimiyim. Yarışmaya geldim. Hoş bir hava var. Sıcakkanlı bir ekip var. Burada olmaktan memnun duyuyorum.
0: Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibini tanımak istiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Adım Aybüke, Aybüke Büyük Dikmen. Hemşireyim. İstanbul'a gezmeye geldim. Tam ayrılıyorken beni yakaladınız. Öyle yarışalım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdin. Efendim bugün iki sağlıkçıyla birlikte yarışacağız. Bakalım hangi sağlıkçı bu etabı başarılı bir şekilde geçebilecek diyelim. Efendim şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa, sence Aybüke seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Sonu düşünen kahraman olamaz.
0: Diyorsun. Hadi bakalım.
2: Kaybedeceğim yarışa girmem diyorum ama rakibime şimdiden başarılar diliyorum.
0: Mustafa bayağı iddialı. Gelelim Aybüke'ye. Aybüke, Mustafa tarafından yani rakibin tarafından çok iddialı sözler, çok iddialı cümleler geldi.
1: Ben o kadar iddialı değilim ama başarılar dilerim. Ben eğlenmeye geldim şu an.
0: Peki efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hazırsınız efendim. Beni bilebilirsenin ilk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Hazan hangi mevsimin diğer adıdır? Tek ses geldi Mustafa.
2: Kış.
0: Efendim?
2: Kış.
0: Kış yanlış cevap.
1: Sonbahar mı?
0: Sonbahar. Doğru cevap olacaktı hocam. Kışları Aybüke'ye göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Matematikte ve fizikte yan yatmış 8 şeklindeki işaretin anlamı nedir? Tek ses geldi.
2: Sonsuzluk.
0: Sonsuzluk. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olduk. Efendim, birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu anki tablomuzda. Gelelim üçüncü sorumuza. Hat sayıfçısının bağlı olduğu ilimiz neresidir? Tek ses geldi. Tek ses.
2: Ordu.
0: Ordu. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Mustafa'ya gelsin. Efendim, siz nerelisiniz?
1: Adanalıyım.
0: Adanalısınız.
1: Evet, biliyordum aslında Ordu'yu da.
0: İşte önemli olan doğru bilmekten de öte, doğru zamanda butona basabilmek. Anladım. Mustafa o işi elini butondan çekmiyor,
1: evet,
0: yani. Rakibi bir var.
1: Bir dakika. Bir saniye.
0: Eldivenler çıktı efendim. Rehabet ortamı biraz daha gerilmeye başladı. Gelelim dördüncü sorumuza. Ülkemizde yaşanan depremleri tespit eden ve ölçümleri duyuran merkez neresidir? Tek ses.
2: Rasathane. Kandilli.
0: Kandilli Rasathanesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olalım ve 3-1'lik bir galibiyetle maalesef Aybüke seninle bu etaplı yollarımızı
1: aslında
0: ayırıyoruz.
1: Aslında hepsini bilebilirdim ama.
0: Biraz geç kaldın.
1: Evet, geç kaldım. Aynen, refleksler geç oldu.
0: Neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkürler. Eğlenceliydi. Güzeldi. Sorularınız güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Mustafa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3-1'lik bir galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani üzerinde birazcık zafer sarhoşluğu var. Kendimi şöyle batırıyorum.

0: Ediyorum. Mağrur olma Mustafa, senden büyük Allah var diyorum.
1: Mustafa yalnız ya, sevgili izleyenler bayağı yükseldiniz bu etapta. Ya önüne umarım... geleni yenebileceğini falan zannediyor ama bu etapta yalnız bana karşı yarışıyorsun. Hatta evet, sıraya işte karşı yarışıyorsun Mustafa.
0: Filden büyük fil avcısı var demişler. Bakalım nasıl devam edeceğiz.
1: Sürekli özlü söz kullanır mısın?
0: Yok hayır, buraya özel.
1: Buraya özel.
0: Size saklamışım evet.
1: Peki, teşekkür ederim Mustafa. Hemen kısaca bu etaptan bahsetmek istiyorum. Bu etabımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak efendim. Bilmemiz gereken ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Mesela bilmeceler. Nasıldır bilmecelerle aran?
0: Yani ilkokuldan beri takip etmiyorum dedim.
1: Diyorsun. Hı-hı. Ama bilir.
0: Ama boşluk.
1: Biraz mantık işte.
0: Dolduralım.
1: Haydi bakalım. O zaman hazırsak başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim efendim. Hazırsanız ikinci etabımız başlıyor. Geliyor sorum. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur, başının üstünde yeri hazırdır. Süren başladı.
0: Şapka.
1: Şapka. Doğru cevap hocamın alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazanmış oldun. Nasıl? Heyecanın yerinde mi şu an?
0: Yani heyecandan değil ama soğuktan titriyorum birazcık.
1: Evet, bugün İstanbul gayet çok soğuk ama yarışmanın sıcaklığı hepimizden içini ısıtıyor diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Gelelim ikinci sorumuza. Bir bardak suda nokta nokta koparmak.
0: Yaygara.
1: Gibi gibi düşün, böyle doğal olayı, doğa olayıdır hatta bu. Tren başladı bu arada.
0: Dolu, çığ, sel.
1: Mesela doğa olayı ama genelde böyle kışın olur bu.
0: Yağmur, kar.
1: Evet, ne olur hepsi böyle. Birleştirip.
0: Fırtına.
1: Fırtına, doğru cevap. Bir bardak suda fırtına koparmak efendim. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de artık hak etmiş oldu Mustafa. Gelelim artık İkinci etabımızın son sorusu olan şarkı sözümüze. Şarkılarla aran nasıldır Mustafa?
0: Her şeyden biraz bildiğim için riskli. Yani...
1: Yani sözleri biliyorum ama yanlış olabilir diye.
0: Kısmen evet.
1: Bakalım.
0: Umarım bildiğim yerden gelir.
1: Umarım bildiğin yerden gelir diyelim. Soru geliyor. Gönlüm bir deli, sevdim bak seni, inan bu sevgimi nokta nokta yazacak. Haydi haydi yak beni, durma sar beni, aşkımız olay olacak. Biliyor musun bu şarkıyı?
0: Biliyorum.
1: Gönlüm bir deli bak sevdim bak seni, inan bu sevgimi. Ne yazacak?
0: Kalemle.
1: Yak beni, durma sar beni, aşkımız olay olacak.
0: Tarih.
1: Tarih, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım be.
0: Ya melodili biraz daha düşününce.
1: Biliyor musun şarkıyı?
0: Evet, İrem Derici'nin şarkısı.
1: Dinleyelim mi senden?
0: Kesinlikle dinleyelim.
1: Buyur.
0: Ben de bakabilirim sözlere.
1: Tabii bakabilirsin.
0: Ya da ben çok sevdiğim başka bir şarkı söylesem.
1: Mesela?
0: Bir şarkı söz açmış alsam var mı telefonu?
1: Tabii aç.
0: Birden geldin aklımdan, içimden, kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen, sana kızgın, sana hasret yine ben.

0: Seni unutamadım. Bu benim hatam. Ne yapsam olduramadım.
1: Bu kadar. Mustafa'ya kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum. Peki Mustafa, sen bu şarkıyı kime gönderiyorsun?
0: Ben çok sevdiğim kız arkadaşım Emine Sıla'ya gönderiyorum.
1: Evet, buradan Emine Sıla'ya da bol bol selamlarımızı göndermiş olalım. Mustafa seni çok seviyor bence, çünkü sana özel bir şarkı seviyor.
0: Az sonra birlikteyiz. Gözlerinden öpüyorum. Senden önce ben sana selamımı gönderdim. Sevgilerle.
1: Gerçekten çok romantikti. Ben kocaman alkışlarımı Mustafa'ya göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Mustafa, 3'te 3 yaptığın ve çok güzel bir şarkıyla da ikinci etabımızı bitirmiş olduk. Ben hemen Mustafa'nın bu etaptaki ödülünü Mustafa'ya takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle istersen. Elen sen dahi, bu sende kalıyor.
0: Tamam, devam edebiliriz.
1: Devam edelim. O zaman efendim bizler de 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık 3. etaptayız. Mustafa yüzdün kuyruğuna geldin artık diyebiliriz ve 3. etaptasın. Ne hissediyorsun?
0: Ödül aslanın ağzını zannetmiştim. Yarışırken midede olduğunu gördüm. Şimdi sanki kuyruğa doğru geldik.

0: Evet, güzel sözdü Mustafa. Şimdi elimde bu etapta 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim? Geç bakalım Mustafa.
1: Spordan
0: mı diyorsun?
1: Mı seçsek, genel kültürüm arada kaldım. Spor gelsin.
0: Spor mu? Peki o zaman efendim.
1: Spor Mustafa, geçmişim de var.
0: Sporu Oo. Anlatsana biraz hikayeni.
1: Ya, uzun yıllar basketbol oynadım. Okul takımları olsun, spor kulüpleri olsun. Şimdi tabii yaştan dolayı bıraktım.
0: Umarım basketbolla alakalı bir sorumuz vardır. Şu anki zarfımın içerisinde sorumun
1: olur,
0: içerisinde.
1: Seve, seve.
0: Hazırsan ben ilk soruma başlamak istiyorum.
1: Tabii
0: bu hesabımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Bu etabımızda süremiz bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Yani verdiğin cevapta eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur?
1: Tek bir cevap hakkım mı var yine? Süre
0: evet,
1: geçene kadar...
0: Sayısı düşünebilir. Süremiz yok. Sayısı düşünebilirsin.
1: 8.
0: Emin misin 8'den?
1: Değilim.
0: Düşün istersen biraz. Yani mantıklı.
1: Ya bu konuda bir bilgim yok.
0: Neden 8 mesela? Neden ilk aklına 8
1: geldi? Yani futbol sahası düşündüm. 11-11 çok geldi beyzbol için bana. Basketbola göre daha kalabalık oynandığını düşünüyorum. 7-8 civarı bir tahminim var ama emin değilim.
0: Tamam. O zaman emin olana kadar düşünelim. Ya da emin olduğum cevabı alalım senden.
1: Joker'i sonrasında kullanamıyoruz değil mi?
0: Yani şöyle, elenirsen kullanamazsın. Ama elenmezsen kullanabilirsin.
1: 8'de deniyor muyum?
0: Bilmiyorum. Elene de bilirsin. İkinci soruya geçebilirsin aslında.
1: Joker kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Kime soracaksın? Telefonla mı arayacaksın yoksa?
1: Telefon aradığım kişi açmazsa?
0: Açmazsa açan bir kişi ararsın.
1: Hakkım sınırsız yani konuda.
0: Yani sınırsız değil, en azından en az iki kişi arayabilirsin. Kimi arayabilirsin mesela? Kim mesela?
1: Ya çok risk almak istiyorum da. Ya açıkçası şöyle, bizim üniversitemizde bir saha vardı. Biz futbol için kullanıyorduk o sahayı. Bizden sonra beyzbol antrenmanları oluyordu o sahada.
0: Kaç kişilerdi onlar?
1: Canlandırmam lazım diye.
0: Bir hayal et. Şu an düşün, o sahayı aklına getir. Orada kaç kişi beyzbol oynuyordu onu aklına getir.
1: Yani 8-9 civarı düşünüyorum da emin değilim. Risk alacağım. 9 diyorum.
0: Emin misin 9 cevabından?
1: Eminim diyelim.
0: Peki. Efendim, bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur diye sorduk. 9 cevabı geldi. Eğer 9 doğru cevapsa bir üst soruya, daha doğrusu ikinci sorumuza geçebileceğiz. Fakat yanlış cevapsa otomatik olarak Mustafa maalesef elenmiş olacak. Acaba 9 doğru cevap mı? Ya da yanlış cevap mı? Tabii göreceğiz. Efendim 9 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, doğru düşündün aslında, tahminlerinde bayağı iyiydin. O son dakika bir an acaba 8 mi diyeceksin diye düşündüm. Ama 9 cevap vererek artık ikinci soruyu görmeye hak kazandım.
1: Bizde matematikte hani bir aralık tahmini alır, aralık belirleriz. İşte 5'ten büyük, işte 11'den küçük gibi. Ya yani 8-9 civarı düşündüm. Risk aldık çok şükür. İyi oldu. Bir sonraki soruyu gördüğüm için çok mutluyum.
0: Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Adalı Halil
0: hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Başka bir lakap, isim?
0: Sadece elimizde Adalı Halil var. Joker hakkın var ama bu arada. İlk soruda kullanmamıştın.
1: Seyircimizin bilgisine güvenebilir miyim bilmiyorum şu an.
0: Evet, kime sormak istersin peki?
1: Seyirciye sorabiliyor muyuz?
0: Sorabilirsin ama burayı almamız gerek. Ya da telefonla arayabilirsin.
1: Ya şöyle aslında, kültürümüze baktığımız zaman çok filtreleyebiliriz bu sporları. Ya mesela... güreş olabilir, cirit olabilir. İşte futbol değil, halter olabilir. Halter, güreş. Cirit olduğunu zannetmiyorum. Onun dışında ya halter ya güreş
0: arasında
1: diye düşünüyorum.
0: Kaldın.
1: Arasında kaldım. Yine risk alsam mı diye düşünüyorum da.
0: Risk alacak olsaydı ne cevap verirdin?
1: Halter'de Naim Süleymanoğlu var. Halter olsa alan Naim Süleymanoğlu sorulurdu bence.
0: Başka yok mudur halter'de sence?
1: Benim en çok bildiğim Naim Süleymanoğlu'dur.
0: Onun dışında?
1: Kendisini saygıyla analım buradan.
0: Sevgili saygımızla.
1: Güreşte günümüz

0: sporcuları var. Rıza Kayal biliyorum. Ama ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
1: Peki. Kime soracaksın? Telefonla mı yoksa seyircimize mi?
0: Arayarak sormamız şart mı? Mesaj öyle sorabilirim.
1: Arayarak sormamız şart. İstersen seyirciye de sorabilirsin.
0: Ben telefonla sormak
1: Peki,
0: istiyorum.
1: Peki tamam. Kime soracaksın? Var mı aklına
0: bir? Arkadaşım Sefa var. Hı-hı. Ona sormak istiyorum.
1: Olur. O zaman Sefa'yı ara ve ister. Hoparlöre verirsin. Sizler de duymuş oluruz soruyu.
0: Kulağımda konuşsam.
1: Olur. Kulağımda konuş. Sonra hoparlöre verdiğini söylersin.
0: Ben durumu anlatayım.
1: Tamam.
0: Alo. Sefa müsait miydin? Şimdi ben bir yarışmadayım. Bir soruda kararsız kaldım ve Joker hakkı kullandım. Joker olarak aklıma sen geldin. Seni arıyorum. Sana bir soru soracağım. Müsait olduğunda bana söyle. Yani uygun olduğun anda ben soruyu sana soracağım.
1: Evet. Hoparlörü alalım.
0: Hoparlörü alıyorum seni.
1: Sefa
0: mı? Hoparlördesin Sefa.
2: Evet.
0: Sorumuzu...
1: Evet. Soruyu tekrarlıyorum. Sefa merhabalar öncelikle. Nasılsın?
2: Merhaba.
1: Sefa bizi duyabiliyor musun Sefa?
2: Duyuyorum. Sesim geliyor mu?
1: Evet. Sesin geliyor. Şu anda soruyu soruyorum. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
2: Ben güreş diye biliyorum ama.
1: Hı hı. Tanıyor musun Adalı Halil'i? Duymuş muydun
2: bence? Adalı Halil. Daha önce duymuştum. Yani bir dövüş sporu olduğunu biliyorum ama. Hı hı. Güreş diye hatırlıyorum. Hı hı. Güreş olduğunu düşünüyorum. O yüzden güreş diyorum.
0: Tamam Sefa. Çok teşekkür ederim. Yine beni güvendiğim bir arkadaşım yanıltmadı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
2: Gel, görüşürüz. Bay
1: bay. Evet. Güreş cevabı geldi. Güreş cevabını kullanacak mısın?
0: Kullanıyorum. Sefa'ya güveniyorum. Ben de zaten Güreş Walter arasındaydım. Hı-hı. Eminim diyorum Güreş.
1: Evet. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur diye sorduk. Mustafa Joker hakkını kullandı. Telefonla Sefa arkadaşını aradı ve Güreş cevabı geldi. Ve Güreş cevabını verdi. Efendim Güreş acaba doğru cevap mı?
0: Böyle çok geriliyorum size. Bir önceki soruda da yanlış mı dediniz? Oradan çok gerilmiştim.
1: Güreş eğer yanlış cevapsa...
0: Yanlışsa da arkadaşımın canı sağ olsun.
1: Arkadaşımın canı sağ olsun. Doğruysa da
0: yine canı sağ olsun.
1: Diyelim. Efendim artık. Güreş doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya ve arkadaşı Sefa'ya göndermiş olalım. Evet Mustafa artık 3. etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle giden son soru. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bütün büyük ödülü kazanmış olacaksın. Ve...
0: Joker hakkın kaldı mı?
1: Joker hakkın kalmadı.
0: Çok iyi yarıştım ama bence.
1: Bence gayet iyiydin. Hakkını yemeyelim.
0: Bir Joker hakkı
1: daha... Üçüncü soruda bir görmemiz gerekiyor. Hazırsak gelelim üçüncü sorumuza. Steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir?
0: Buradan bu yarışmayı ve soruları hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol diyorum ve öpücüklerime devam ediyoruz. Böyle bir final beklemiyordum.
1: Emin misin?
0: Evet, basketbol.
1: Evet, steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir diye sorduk. Basketbol cevabı geldi ve kendinden çok emin bir şekilde bu cevabı verdi Mustafa. Efendim basketbol doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve Mustafa büyük ödülümüzü kazanmış olduğu bu etapta. Mustafa sana bu ödülü vermeden önce... Sana bir teklifim var.
0: Evet.
1: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
0: Ya benim oluyor. Devam mı ediyorum?
1: Risk alıyorsun. Risk etabımız var. Tek bir soru. İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Ya da bu ödülle ayrılabilirsin. Tek bir soru, tek bir cevap ve ödülü ikiye katlama şansın var.
0: Şunu merak ediyorum. Risk aldım diyelim.
1: Evet.
0: Yanlış cevapladım.
1: Yanlış cevaplarsan...
0: Bu ödülüm gidiyor mu?
1: Bu ödülün maalesef gidiyor. Ama anladım. Doğru... Bir de şöyle düşün. Doğru cevaplarsan bu ödülden 2 tane olmuş oluyor. Güzel bir tercih.
0: Yani Joker hakkım oluyor mu yeni tur?
1: Joker hakkın asla olmuyor.
0: Yeni bir etaptayız.
1: Yeni bir etaptayız. Yani Joker hakkın yok. Sadece bir soru soruyoruz sana. O soruya vereceğin doğru cevap sana ödülünü ikiye katlama şansı tanıyor. Daha büyük bir ödülle seni uğurlamış oluyoruz. 4. ve risk etabımızda artık son etap aslında bu ama sana bir risk teklifim var. İstersen teklif tabii de kabul edip etmemek tamamen sana kalmış. Hemen senin yerinde olsaydım eder miydim? Düşünürdüm. Ama cazip bir teklif.
0: İkiye ben de düşünebilir miyim o zaman? Bir 10 saniye, 15 saniye.
1: Tabii düşünebilirsin. İkiye katlamak güzel bir his.
0: Yani risk alarak geldik buraya kadar.
1: Evet. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedin.
0: Diye başladık. Ama sonumu düşünecek miyim acaba diye.
1: Yani acaba ilk konuştuğun lafı yutacak mısın? Ben onu çok merak ediyorum Mustafa.
0: Evet. Lafımı yutmuş olamam. Düşünmeden de dediğim o zaman. Sonunu düşünmeden kahraman olalım.
1: Yani.
0: Girdiğim takdirde peki o soruyu görebiliyor muyum?
1: Hayır, göremez.
0: Çok merak ederim valla.
1: Yani evet, merak ediyorsan gelebilirsin. Risk kitabını bekleriz.
0: Risk almak istemiyorum. Bu ödülle ayrılmak istiyorum.
1: O zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Güzel günlerde kullanman
0: çok
1: dileğiyle
0: güzel,
1: Mustafa.
0: Çok güzel bir yarışmaydı. Çok eğlenceliydi. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kal Mustafa.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet diliyor.
1: Ah be! Canını sevdiğim Boğaziçi! Kaderde gene sana kavuşmak varmış.
2: Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız.
1: Yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim.
2: Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim?
1: Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım.
2: Vay! Can yoldaşımın benden gizlisi de mi var?
1: Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki senden bile saklı.
2: Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor.
1: Sakın gücenme bana. Bilirsin benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hoşça kal.
2: Keyfine bak Faruk'cum.
3: Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini bilsen bari.
4: Sen küçüksün daha. Bazı şeyleri büyümeden anlayamazsın.
3: Sen öyle zannet bakalım.
1: Merhaba Leyla Hanım.
4: Hoş geldiniz Faruk Bey.
3: Hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk Ayla. Maşallah görmeyeli ne kadar büyümüşsün.
3: Ah, çok teşekkür ederim. Ablacığım bak sen de işin.
4: Babam kahramanlıklarınızı anlata anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış.
1: Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum.
3: Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun.
1: Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta.
4: Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa?
1: Hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki yani yolunuza mani olmayayım efendim.
4: Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım, diyemedim bir türlü.
5: Vay benim küçük hanimişileri gelmiş, benim elmas parçalarım gelmiş, maşallah!
3: Ay bacım, başladın gene, paşa babam geldi mi?
5: Geldi, yukarıda, harem dairesi.
4: Merhaba paşa babacığım,
3: good morning.
0: Vay vay vay vay, bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba.
4: Hiç unutur muyuz paşa babacığım?
0: Vay benim başıma gelenler, bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılığı. Biliyorsunuz akşama misafirimiz var.
4: Biliyoruz babacığım.
6: Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk beylerin şerefine kaldırıyorum.
7: Murat ve Faruk beylerin şerefine.
0: Afiyet olsun efendiler. Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen vilayetinin hakimi İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade, uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi.
2: Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir.
8: Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem Veliaht'ın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında.
0: Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Herr Jacobi.
3: Ben de sizin mektepte okuyorum, ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana.

0: Kerime'nin hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler paşa hazretleri.
1: Onlar büyüdükçe de biz ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar.
2: Sağ olun Leyla.
3: Estağfurullah efendim.

0: Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler.
1: Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim.
0: Hadi bakalım, ablaların geldi.

0: ayrılık beni kahretti. Demin herkesin içinde sana sarılmamak için zor tuttum kendimi.
1: Ben de.
0: Hiç kavuşmayacağız sanıyordum.
1: Şimdi kollarımdasın ya.
0: Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak... ...her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye.
1: Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm.
0: Ama giderken bu yoktu.

0: Biz harp ederken düşmanın eli darımı toplamıyordu. Yara, bir zabitin en kıymetli madalyasıdır.
1: Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil, benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim.
0: Artık o güzel eller avuçlarımda.

0: İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden?
1: Yakalayacağını bildiğim için.
0: Ya hiç bırakmazsa?
1: Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman.
0: Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz doğru babanın karşısına. Rab bir selam, ilk işim seni istemek olacak.
1: O gün bir gelse.
0: Pek yakında yavrum.

0: Allah, ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk, başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nevin hande pareyi şafaksınız. Hey be, Fuzuli misin mübarek? Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garkeyi keyfi tarik oldum. Yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu.
1: İşkembe-i Kübra'dan büyüdü, ne olmuş yani?
0: Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben?
1: Korkma, arayan mevlasını da bulur, belasını da.
0: Öyleyse sen buldun bile.
2: Bana bak arkadaş, burada hır çıkarma.
0: Ya, yok canım.
3: Oh,

0: Öyle sen de bunca adamı neden dövdük anlasan.
1: Güzelim mektubumu mahvettiler.
0: Ne mektubu?
1: Sevgilime yazdığım mektup.
0: Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok.
1: Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızın bile bundan haberi yok.
0: Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi.
1: Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun onu söyle. Mesela bugün neredeydin? He?
0: Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım.

0: İşte İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin elimizde!
1: Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik! Başını da yakmamız yakındır! Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar!
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması, devletimizin başına açılan ciddi bir gailedir. Seyit İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar muhafızlarıyla birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş.
3: Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim.
4: Asilerin şartları nedir?
2: Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyit İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş.
3: Osmanlı devleti Yemen'den çekilirse, Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer.
4: Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam.
2: Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde, bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar.
4: Bu ne şeref!
5: İnşallah beğenirsiniz.
3: Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım?
5: Çok naziksiniz.
4: Yemen'de çok arayacağız yemeklerinizi.
5: Yemen'e mi gidiyorsunuz?
2: Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler.
5: Aman Allah'ım! Ne müthiş!
3: Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa?
4: Hayır, mektup yazacağım.
3: Ne mektubu?
4: Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum.
3: Hadi Allah zihin açıklığı versin.
4: Alayı bırak da biraz yardım et bana.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep.
3: Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim.
4: Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki, aşık olduğum kız, dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir.
3: Peki, yaz bakalım. Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım hayaliniz ve sevginizle doldu.
4: Hay çok yaşa sen Murat, ilaç gibi sözler bunlar.
3: Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim.
4: Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defası candan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşa pederinizin huzuruna varıp desti izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle, Faruk.
5: Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu.
3: Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçirir?
5: Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde.
3: Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku.
5: Daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama, damadı olacak birini. Herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı.
3: Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz.
5: Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor.
3: İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin.
6: Faruk abi merhaba.
7: Nasılsın Ayla?
6: Teşekkür ederim.
7: Leyla Hanım nerede?
6: O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi.
7: Güle güle.
3: Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim.
5: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım?
3: Bir gün kavuşacağımızı düşünerek.
5: Ne olursun bana dön.
3: Döneceğim.

0: Torunum ailemin hayatta kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır.
1: Müsterih olunuz efendim.
2: İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik.
0: Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti Ali'sinin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer.
2: Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bahasına olursa olsun torununuz kurtulacaktır.
3: Günlerdir sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar?
4: Elbet bulacağız.
5: Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini.
6: İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım.
5: Peki bir hekim getirteyim sana.
6: Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin.
5: Ve Sübhanallah! Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım.

0: Ablacığım, neden derdini bana açmıyorsun? İnan ki ben çocuk değilim artık. Aklın Yemen'de değil mi?
1: Evet. İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket olacakmış gibi.

can.

şeye geçelim. Adnin! Patledin Melody! Açın lan! Açın!

Gebertin şu köpeği! Kaçırmayın!

0: Nember abla, ne oluyorsun?
1: Bilmiyorum Ayla, anlatamam. Garip bir his var içimde.
2: Çocuğu kaçır! Seni bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! Al sende kalsın tabancam!

0: Kaçırdık. Allah kahretsin.
1: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım!
0: Yardım et. Bu cehennemden kurtulmamız lazım.

0: adam. Yavrum, Hüseyin'im, bir tanem.
1: Dedeciğim.
0: Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım çok ya...
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu...
4: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
1: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Millet ister.
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
3: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
1: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
2: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
1: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
1: Memnun oldum.
8: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
7: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
9: Hancı bugün 13.45'te TV4'te.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
13: Kasa.
15: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
20: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
21: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
22: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
23: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Gayret Mehmet'im, gayret et. Ayşen'i düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de.

0: Geçti ablacığım, korkma.
1: Şu hapı da al kızım, bir şeyin kalmayacak. Hanım kızımız ruhi bir sarsıntı geçiriyor. Düzelene kadar katli bir istirahate muhtaç.

0: kadın.
1: İlk işim sana koşmak oldu.
2: Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim.
1: Dinle, iftihar ediyorum. Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü.
2: Murat'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müziç meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime.
1: Benim de fikrim, yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir.
2: Yalnız beni Leyla düşünüyor. Bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur.
1: Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerime'nin hanımefendinin deste izdivacını talep etsem?
2: Bir asker için en büyük bahtiyarlık kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım.
1: Can yoldaşım Murat'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim.
3: Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı ikinci madalyadan ötürü iki kere tebrik ederim.
4: Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk.
5: Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum.
6: Sizin gibi kahramanlar her cihetle saadete layıktırlar.
5: Sağ olun efendim.
7: Güzel gelinimin şerefine el cazımla yaptım şerbetleri. İçin, için de dua edin.
8: Affet beni Murat'ım. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendin için değil. Zavallı babamın yüreği rahatlasın. Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim Murat'ımla doluyken evlenmiş bile olsam bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım ya Rabbim.

0: Güvenceniz mübarek ola.
1: Düğünümüz var ki maşallah ile.
2: Paşa hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar.
1: Leyla Hanım Yemen kahramanı Faruk Bey ile evleniyor.

0: canlan biraz. Maşallah böyle gelin dostlar başına.
1: Bak bir dakika, seler çatlasın.

Mevlana'mızı tam o da sıra götüreceğiz.

0: Leyla. Ayrılırken ardımdan gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyor musun? Faruk, benim yüreğim kan ağlarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın? Canımı tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsın ölü bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma dönüşüm.
1: Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası.

0: Bu yüzük?
1: Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı.
0: Yoksa...
1: Evet, daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiğim müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti.
0: Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu.
1: Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum.
0: Peki ya ben, benimle neden evlendiniz?
1: İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için.
0: Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık?
1: Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o. Onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan.
0: Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murat'ın yüzüğünü taşıdıkça... zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murat'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.

0: Çabuk saklan, buraya geldiler!
1: Getirdin mi bana?
0: Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan!
1: Görmüyor musun, bitti! Akıl vereceğine ver bana!
0: Sarhoşsun! Geldiler diyorum, anlamıyor musun Murat? Seni öldürecekler!
1: Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer! Sevdiklerim için yaşamıyorum artık!
0: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun! Ben seviyorum seni!
1: Hey, yancı! Ver bana işte!

0: Ρε Κιούστα. Πάσουν ο πανά.
1: Onu affedin efendimiz. Sarhoşluk başına vurdu. Ne yaptığını bilmiyor. O bir garip derviştir. Merhamet edin, bağışlayın.
2: Garip derviş ha?
1: Kulunuz köleniz olayım, bağışlayın onu. Ona hiddet buyurmayın.
3: Ne oluyoruz ya?
1: Acıyın ona, merhamet edin.
0: Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü, savun?
2: Merkep gibi herifsin Gaffar, eğlenceden hiç nasibin yok. Can alırken tadını çıkarmak gerek. Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin?
1: Dünyalardan daha çok.
2: Gel öyleyse,

0: başındaki bardağı vur. Al.
1: Sarhoşum, kızı vururum.
0: Öyleyse bunu talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın.
1: Demek öyle. Bir cesede bir testi fena değil.

0: Testi gelsin bakalım.
1: Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin?
0: Varsa elbet.
1: Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde ***'la yıkanır. Da gani, kadın da.
2: Taşa babacığım, ne olursunuz beni de götürsenize saraya.
3: Şimdi işimiz var, başka zaman. Buraları tekin yerler değildir, pek ortalıklarda dolaşma.
2: Peki babacığım.
3: Sen de etrafa iyi göz kulak ol. Şüpheleri kimse görürsen nöbetçilere haberdar et.
4: Baş üstüne Paşa Hazretleri.

0: Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyit. Paşa kızının kellesini.
1: Paşa kızının mı?
0: Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederane bir hisle bağrına bassın diye.
1: Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyit İdris'e bulaşmak ne demektir? Bellesin Osmanlılar!
2: Ne var, ne oldu Faruk Bey?
3: Metin olabilir misiniz?
2: Babamdan kötü bir haber mi var?
3: Hayır.
2: Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey! Yoksa daha kötü bir şey mi?
3: Yemen'de şehit edilmiş.
2: Aylam! Güzel kardeşciğim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza!

0: kimi sevsek alıyor. Biz de oraya gidelim. Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkart.
1: Sakin olun Leyla Hanım.
0: Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam. Gidip orada babamın yanında harbe katılmak istiyorum. Bir nefer gibi.
2: Bu kara yüzünden içimiz dışımız oldu. Kılıçlarımız paslandı işretten.
3: Ne olacaktı ya?
2: Vakit öldürmeyecektik boş yere.
3: Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye.
2: Neden?
3: Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan. Kaleye varıp Osmanlı'nın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi usladın be?
2: Sen kocamısın İdris. Tekmil kof olmuşsun. Reisin ama kanın uyuşmuş. Aşireti idare etmekten acısın artık. Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır. Burada çöl kanunları söker. Çölde en kuvvetli kimse aşirete o hükmeder.
3: Öyledir Gaffar.
2: Öyleyse göster kendini. Sana meydan okuyorum. Çık dövüşelim. Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur.
4: Kuvvet lafı olunca önce benden boy ölçüşmen gerek.
2: Sen kimsin be?
4: Çık karşıma, öğren meraklıysan. Tabii ömrün yeterse.
2: Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın. Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem gaffarlığıma yuh olsun. Getirin kılıçları.

0: Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp def edince yalnız Yemen'e değil, tekmil Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Kurallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha?
1: İyi, iyi biliyorsun işini.
0: Bilirim Zahir, her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza.
1: Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister.
0: Ne sandın ya?
1: Peki, nereden anladın bunu?
0: Gözlerinden anladım, renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha, gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını.
1: Ben de gelsem?
0: Hayır, aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada.
2: Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama evet...

0: Yıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle?
1: Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor.
2: Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var, ne de duyan.
1: Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde, kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca.
0: Öyleyse biz uyuyoruz demektir.
1: Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri.
3: Osmanlı paşasının gavur kızı.

0: Seyyid efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar.
1: Böyle bu çöl küstahını. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez.
2: Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim.

0: seni görünce birden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun?
1: Saçmalıyorsun Hacer.
0: Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım.
1: Boş konuşuyorsun hala.
0: Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki? Kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm.

0: Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi.
1: Aylanın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer mi?
0: Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim.
1: Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey.

0: Buraya niçin geldin?
1: Öldürülen kardeşinizdi, değil mi?
0: Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara.
1: Anlamıştım.
0: Onun katilini tanıyor musun?
1: Evet. Onu handa gördüğünüz şey öldürdü.
0: Beni ona götür.

0: Osmanlı paşasının gavur kızı.
1: Gebertelim!
2: Parçalayın! Durun, bırakın!
0: Senin intikamını alalım.
2: İntikamım bana düşer. Çöl kanununa göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim.
3: Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek!
2: Leyla!
3: Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat.
2: Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı. En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü.
3: Hayır Murat, öyle değil! Ama sen yaralısın, kan kaybediyorsun.
2: Bu basit sıyrık çabuk geçer. Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek.
3: Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni. Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır. Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi. Sevgimize hürmet gösterdi. Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez... dönerdin.
2: Döndüm Leyla. Hem de aşkla dolu koştum sana. Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu. Sanki bütün dünyalar onundu. O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım. Artık sen arkadaşımın karısısın. Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi. Şimdi tek emelim Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek.
3: Şimdi anlıyorum her şeyi. O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki.
2: Sus Leyla, yeter! Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler.
3: Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat?
2: Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın.
3: Anlayışsız olma Murat! Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi.
2: Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük...
3: Senin hatıran Murat.
2: Onu çıkarman lazımdı.
3: Neden?
2: Beni sevdiğin müddetçe takacaktın.
3: Evet Murat. Onun için çıkartmadım zaten. Hep sevdim çünkü. Ölene kadar da seveceğim. Bu yüzük hiç çıkmayacak, hiç, hiç!
2: Uzak dur benden Leyla! Faruk'a dön!
3: Faruk seni sevdiğimi biliyor. Ona her şeyi anlattım.
2: Benim yaşadığımı kimse bilmemeli.
3: Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat, her şey düzelir inan.
2: Kalmam lazım. Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada. Arkada İngilizlerin parmağı var. İdris'i maşa edip saldıracaklar.
3: Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız?
2: Önce vatan, sonra biz. Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar. Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri... şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Muhakkak karargaha dönüp Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan. Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı. Benimse buradaki görevim, gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip... tesirsiz hale getirmek.
3: Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat?
2: Kafama vurun lan! Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş.
3: Olmaz, yapamam, seni incitemem.
2: Hadi, elini çabuk tut, gün ağaracak neredeyse.
3: Hayır. Hayır, elim sana kalkamaz.
2: Eğer memleketini seviyorsan... eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan bunu yapmalısın. Hadi vur!

0: Küçük hanımı gördün mü bacı?
1: Geceleyin erkenden yatıyor. Odasında yok mu?
0: Hayır, yok.

0: Osmanlı paşasının kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El Yakup gelir gelmez taarruza geçeceğiz.
1: Kadınla kocası nerede?
0: Benim çadırdalar.
1: Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kapıya sırtını dönme sakın.
2: Faruk Bey! Faruk Bey!

0: gözlerimi inanamıyorum.
1: Evet, benim Faruk. Can yoldaşım.
0: Kardeşim, sen de mi esir düştün?
1: Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım.
0: Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim, bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni.
1: Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş.
0: Çölde senin yerine ben kalmalıydım Murat.
1: Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz.
2: İdris buyurdu. Esir siyaset meydanına götürülecek.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
6: Yapma babacığım, alma o paraları.
7: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
5: Beni elde etmek için çalmış olacak.
8: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu, kızını düşünmen lazım.
9: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
10: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
5: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
6: Hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
6: Memnun oldum.
12: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
5: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
11: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
5: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
13: Hancı bugün 13.45'te TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abaküs!
15: Kasa!
16: Marul!
15: Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.

0: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Dur Hamza! Konuşturmadan geberteceksin iti! Türk zabitini dayakla söyletemezsin! Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır! Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın! Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan! Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var! Hepsi kadına susamışlar! Onların arasına bırakıversem karını... Şuracıkta, gözünün önünde! Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin?
1: Ya Allahsız, kitapsız çöl domuzu! Harp dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır! Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni? Ha?
0: Önce benim olacaksın, sonra herkesin!
2: Bu kadına ilişme Seyit!
0: Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin?
2: Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum.
0: İspat et Osmanlı olmadığını... O zaman sana bu kadını bağışlayacağım.
2: Nasıl?
0: Vur şu herifi! Kadını da kurtar, canını da! Bağışlarım ikinizi de, karar ver! Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı!
2: Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız.
0: Boş ver bilgiyi! Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan amlı herifin şakağına!

0: Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır.
1: Yeter artık. Oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin.
0: Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu!
2: Çabuk kaç!
0: Tam zamanında geldin Ali Yakup. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım.
3: Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin.
0: Onlar da ele geçecek.
3: Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyit İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize kalkan olacaklar. Paşa hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister, ne de damatlarını.
0: Top ve cephaneden ne haber?
3: Buraya ona haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı. Biz de oraya gitmeliyiz.
0: Öyleyse hemen gidelim. Hamza! Esirler sana emanet. Ben dönene kadar iyi muhafaza et onları.
4: Meyvelerinin en lezzetlisi.

0: Oyna bakalım. Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dolsun.
1: Faruk.
0: Oyna. Ha ha ha!

0: سلام سلام.
1: Yeah!

0: Nereye? Şeyhlerin toplantısına, İdris'i basmaya.
1: Hayır Faruk, sen karını alıp şehre döneceksin. Kamil Paşa'ya haber vermek lazım. Şeyhlerin oraya ben gideceğim.
0: Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat.
1: Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen?
0: Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak!
1: Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım.
0: Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak!
1: Bırak! Ben gideceğim, ben!
0: Hayır!
1: Kocanı şehre götür Leyla.
2: Sen?
1: Ben Dağ Kalesi'ne gidiyorum. Paşa babana her şeyi anlat.

0: Ey savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri! Büyük gününüz geldi! Bakın, görün! İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler! Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık! Her bir aşirete beşer tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır! Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor! Ay parçası cariyeler, koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar! Zafer parolamız, Osmanlı'ya ölüm!
1: Ne oluyor acaba ya?

Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşın? Yapaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle.

0: Zaferi kazandık değil mi?
1: Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir.
0: Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öyle rahat kapayacağım ki.
1: Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, can yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım?
0: Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum.

0: Mehmet Çakare'de bu bölüm Beykoz'da. Yüksek mimar Gizem Önürmen Çelik'in ailesiyle birlikte yaşadığı 400 metrekare büyüklüğündeki triplex evine konuk oluyoruz. Modern çizgilerin hakim olduğu, şık ve konforlu bir anlayışla tasarlanan bu evin hikayesini mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Gizem Önürmen Çelik, yüksek mimarım. Eğitimimi Viyana Teknik Üniversitesi'nde aldım. Sonrasında Türkiye'ye dönüp kendi ofisimi açtım. Şu anda benim evimdeyiz. Beykoz'da 400 metrekarelik triplex bir evdeyiz. İçerisini kendim dekore ettim. Şu anda evin bahçesindeyiz. Bahçede biz zemin taşlarını değiştirdik. Kendimiz için bir şömine alanı oluşturduk, bir yemek grubu ve bir oturma grubu yerleştirdik. Geri kalanı da peyzajla süsledik. Bahçede misafirlerimizi ağırlamayı çok sevdiğimiz için büyük bir masa kullandık. Geniş 3,5 metre uzunluğunda. Ben böyle toplu

Bu masaları çok seviyorum. O yüzden herkesi bir araya toplamak istedik. Zeminle de uyumlu olsun diye, çünkü koyu renk bazalt taş kullandığımız için siyah ahşap bir masa tercih ettik. Aynı şekilde oturma grubumuzda da koyu antrasit renkleri seçtik. Böyle yap, böyle. Bravo! Bahçeye peyzaj olarak zeytin ağaçlarımızı ekledik. Bunları saksıda değerlendirdik. Çünkü böylelikle daha yüksekte kalarak daha çok mekanı tanımlar hale geldiler. Biz evde bazı tadilatlar yaptık. Geldiğimizde bizim kullanım alanımızla uygun şekilde bölümlenmemişti ev. O yüzden girişte bir separatör vardı, merdiven kovasıyla vestiyer bölümünü ayıran. Onu ortadan kaldırdık. Hemen girişte bulunan vestiyer odası ve banyoyu da kaldırarak geniş bir karşılama alanı oluşturduk. Alt katta depo ve misafir tuvaletini iptal edip orayı kendimiz için bir ofis ve arşiv odasına dönüştürdük. Böylece bu pandemi sürecinde de home office olarak evden çalışabilmeyi sağladı bize diyebilirim. Onun dışında mutfağı ve zeminleri komple yeniledik. Bütün katlardaki zemini. Dilerseniz birlikte şimdi evin içerisini gezebiliriz.

Burası evin giriş bölümü. Daha öncesinde burası misafir lavabosu, vestiyer ve bir duvarla, merdiven bölümünü bölen bir duvarla bölünmüştü. Biz onların hepsini kaldırdık. Geniş bir vestiyer alanı oluşturduk arkamda gördüğünüz gibi. Ve cephedeki pencerenin asimetrisini de aslında kendimizce bir avantaja çevirip orayı da böyle bir oturma alanına dönüştürdük. Zeminde giriş ve evin parkeleri arasında bir farklılık yapmak istedik. Ve bunu mermerle ve hatta çok da hareketli bir mermerle sağladık. Çeşitli renkleri ve farklı boyutları bir arada kullandık. Bu dolapları duvar kenarına yerleştirdikten sonra orta kalan boşluğu da böyle bir karşılama masasıyla değerlendirmek istedik. Onun üzerine de gene sevdiğimiz objeleri, heykelleri ve kitapları yerleştirdik. Girişte bir ayna kullandık. Bu ayna aslında var olan bir odayı kapayıp onun kapısını içeriden aldığımız için bir nevi o odayı kaybettirmemize imkan sağladı. Minik dokunuşlarla üç boyutlu, hareketli bir giriş aynası tasarlamış oldum. Hemen iki yanında simetrik, yani aslında asimetrik bir aynanın iki yanında simetrik koruyucu penguenler koyduk. Onların bize şans getirdiğini ve bize koruduğuna inanıyoruz.

Şu anda evin salonundayız. Salonda en büyük değişiklik aslında parkelerde oldu. Parkeleri ve merdiveni salonda inen bir basamak var. Onu değiştirdik. Altına bir gizli ışıkla onu aydınlattık. Böylece hem atmosferi biraz daha sıcak tutmak istedik. Hem de bir hareket katmak istedik evin iki farklı kotu olduğu için. Onu biraz daha ön plana çıkarmak adına. Televizyon arkasında ve salondaki kolonda mermer kullandık. Yivli bir mermer. Asimetrik şekilde girintileri, çıkıntıları var. Böylece üç boyutlu bir etkiyi de kuvvetlendiriyor. Oturma ve yemek bölümü olarak ikiye ayırdık diyebilirim salonu. Üst kotta kalan kısım, mutfağa da daha yakın olan yer yemek salonu olarak. Geri kalanı da oturma ve televizyon izleme alanı olarak tasarlandı. Bu alanda büyük, uzun bir koltuk tercih ettim. Böylece rahat bir şekilde

Televizyonu izleyip günün yorgunluğunu atabilir hale geldik. Evde genel hatlarıyla modern bir tarz hakim. Gri ve bej renklerini yoğunlukla kullandım diyebilirim. Mermer olarak Alexander Black kullandım çoğunlukla. Sehpalarda, yemek arkasındaki büfede. Ve böyle çeşitli farklı sehpalar koyarak biraz salonu hareketlendirmek istedim aslında. Daha çok geometrik şekiller, üçgenler, dikdörtgenler prizması, silindirler gibi şekilleri kullanmayı zaten projelerimde de çok seviyorum. Kendi salonumda da aynı şekilde kullandım. Evde büyük objeler kullanmayı seviyorum. Büyük saksılar, büyük vazolar. Bunlar ikonik bir şey, görsellik sağlıyor eve. Ve yeşilliği de ön plana çıkarabiliyoruz saksıları kullanarak. Evdeki seramik eserlerin çoğu bana ait. Evimizde İrfan Önürmen'e ait bir portre tablosu ve onun bir maskı var. Mask serisine ait bir heykeli var. Farklı renkler kullanılarak beton ve çeliğin bir arada kullanıldığı bir çalışma. Mimariye çok yakın bulduğum için onu ayrıca çok seviyorum ve portreleri, insan portrelerini hem fotoğraflarını çekmeyi hem de üç boyutlu ya da iki boyutlu hallerini çeşitli yerlerde, özellikle evimde sergilemeyi çok seviyorum. Duvarlarda da zaten göreceksinizdir. Bu salon katı bahçeye açıldığı için yere kadar pencereleri olan, kapıları olan aydınlık bir alan. O yüzden çok fazla aydınlatmaya ihtiyaç duymadık. Yemek bölümünün üzerinde ise pirinç bir avize tercih ettim. Evde oturma bölümünü de aslında iki farklı fonksiyona uygun şekilde tasarladık. Bir tanesi daha geniş, uzun bir koltuk. Herkesin gelip birlikte oturup rahatça televizyon izleyebildiği. Diğeri de benim şu an burada oturduğum. Evin daha renkli kısmı diyebileceğim. Çünkü çok canlı bir tablonun önünde olan ve renkli objelerin de çevresinde bulunduğu bir köşe. Yemek masasının arkasında antik görünümlü bir ayna tercih ettik. Bu ayna İtalyan tekniğiyle yapılan özel bir kimyasal işlem sonucu antik görünümünü kazanmış. Ama aslında kendiniz özel tasarladığınız bir ayna. Bu çalışmayı da birkaç kere deneme yanılma sonucunda seçtim ve çok memnunum aslında çıkan sonuçtan. Yemek masasının hemen yanında mutfak bulunuyor. Mutfağı komple yeniledik. Bir ada tercih ettik. Ada mutfakları çok kullanışlı buluyorum açıkçası. Ben koyu renkleri tercih ettim mutfakta. Mutfakta siyah kullanmayı çok seviyorum. Siyah rengin aslında çok yakıştığını düşünüyorum mutfağa. Genel olarak beyaz gibi algılansa da. Siyah dolapların üzerinde mermer bir tezgah kullandık. Oldukça dramatik bir dokusu olsun istedim. O yüzden uzun süre damarları, hatları belli olan bir mermer arayışı içerisindeydim. En sonunda beklentilerimi karşılayabilecek bir mermer buldum açıkçası. Lobo'yu camın önünde konumlandırdık mutfakta. Böylece direkt gün ışığı alarak çalışırken bize daha kolaylık sağlasın istedik. Adanın bir ucunu açık bıraktım. Böylece sanki havada kalıyormuş hissiyatı yaratması açısından. Aynı şekilde altında da bir gizli ışıkla yerden bir nebze olsun o adayı koparmak istedik. Sandalyeler de bunu destekler şekilde. Şu an Master Suite'de bulunuyoruz. Burası ebeveyn banyosu, yatak odası ve giyinme odasından oluşan bir alan. Girişte tavana bir hareketlilik katmak istedik ve benim sürekli çizdiğim, labirent olarak adlandırdığım, hep farklı motiflerini oluşturduğum bir deseni tavanda uyguladık. İçeri girdikten sonra koridordan üçe ayrılıyorsunuz ve hepsi geniş açıklıklarla, eşit bölünmüş açıklıklarla ayrılıyor diyebilirim. O yüzden banyo ve giyinme odası çift kanat kapı kullandık. Zaten girişte bir kapı olduğu için yatak odasına giren kısımda ayrıca bir kapı kullanmadık.
Banyoda hemen kapının karşısında...

Bu çift kanatı biraz daha etkisini arttırabilmek adına çift duş başlığı ve önünde bir küvet yerleştirdik. Küvetle duş alanını da bölebilmek için bir cam paravan kullandık, duvardan yere kadar inen. Duş kısmı siyah, daha da derinliği artıracak şekilde ve banyonun girişinde de ise beyaz mermer kullandık. Lobalarda da çift lobo ve çift aynayla böldük. Tek bir yekpare ayna kullanmak yerine gene simetriyi artırabilmek için oval şekilde iki tane aydınlatmalı ayna kullandık. Giyinme odasında taraf seçtik diyebilirim. Açık dolap, açık renkli duvar dolapları bana ait. Karşı tarafındaki koyu renkler de eşime ait. Dolapların kapaklarının bir tanesinde bir tarafta düz, bir tarafta yivli bir desen kullandık. Fakat tek bir kapakta ikisini değiştirdik ve böylece iki tarafın birbiriyle olan bağını da kuvvetlendirdik. Hemen devamında yatak odası kısmına geçiş yapabiliyoruz. Yerdeki parkeyi de yatağın arkasına dönerek yatak başı gibi kullandık. Hem zeminde hem duvarda olması kullanmamız bir malzemeyi ve bütünlüğü benim için arttırıcı bir öğe. Burası aslında yatak odası olduğu kadar bir yaşama alanı da bizim için. O yüzden bir oturma koltuğumuz ve bir televizyonumuz da var. Yatak başlarındaki abajurlarda iki farklı ama benzer tarzda aydınlatma seçtik. İçeride bir duvarı düğün fotoğraflarımıza ayırdık. Bu aslında bizim için yaşayan bir duvar ve sürekli içerisindeki fotoğrafları hayatımız ilerledikçe çektiğimiz resimlerle değiştirmeyi düşünüyoruz. Balkona açılan iki kapının arasında da siyah meşe bir kitaplığımız bulunuyor. Oldukça yuvarlak hatlara sahip, dikey ve bu odada tavan yüksekliği çok yüksek olduğu için biraz daha bu mekanı doldurabilecek boyutlarda bir kitaplık oldu. Burası çok eğimli çıkan bir çatı katı olduğu için geniş bir hacim oluşuyor aslında içeride. Lineer aydınlatmalarla burayı biraz doldurmak istedik. Çocuk odasında ise oğlumun ihtiyaçlarına göre aslında sürekli şekilleniyor. Kısa zaman öncesinde parkelerin üzerine halı kapladık. Çünkü artık yürüyüp koşabilir hale geldi. Odasında genel olarak duvarlarda hayvan figürlerine yer verdik ve perdesinde ay, güneş, bulut, yıldızları kullandık. Böyle temel kavramları bu şekilde sürekli görerek onun öğrenmesine katkı sağlamayı düşündük aslında. Gri tonlarında ve beyaz ağırlıklı bir mekan tasarladık. Böylece daha sakin, huzurlu bir ortamda bulunabilsin ve zaten oyuncakları ve eşyaları sürekli ona farklı renkler geldiği için çok fazla yoğunluk olsun istemedik. Farklı renk yoğunluğu olsun istemedik. Olabildiğince sade tutmaya çalıştık. Odasının içine küçük bir banyo alanı da tasarladık. Bu banyoda kullandığımız duvar kağıdıyla biraz daha doğayı, yeşili, yaprakları evin içine soktuk aslında. Benim çok severek tasarladığım ve ailemle keyif içerisinde yaşadığım Beykoz'daki evimi konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.